Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

oturur görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayallerle terk edilmişliği kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerinde.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Şeyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 14 Temmuz Salı ve biz hiçbir salı olmadığı gibi kiminle birlikteyiz Yasemin? Kiminle birlikteyiz? Duyuyor musun? Duyuyor musun?
1: Bana mı söyledin söyle?
0: Evet.
1: Duymadım.
0: Doğum günü kızıyla benim kulağımdan alabilirsin Yasemin. Ya doğum günü kızı. Doçent Doktor Filizer Yılmaz. Benden alsan yeter benim kulağımdan. Duymuyorlar bence şu an. Happy the birthday'ini ata demirelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Nasıl anladınız? Twitter'dan mı anladınız?
0: Neyi?
1: Doğum günüm olduğunu. Sen biliyordun gerçi ama. Yani
0: Filiz uyan şimdi... yayın yapacağız. Doçent Doktor Filizer Yılmaz'ın doğum günü efendim. Duyanlara duymayanlara yeni yaşın kutlu olsun. Bir de sosyal medyada diyor. Ya böyle çok işte bak böyle oluyor. Bu işte doçent de olsa insan ünlü olunca böyle bir havalar civalar geliyor üzerine. Sosyal medyadan mı öğrendin?
1: Yok, hayır,
0: hemen bir arkadaşları unutmaklar, bir silmekler.
1: Yok şöyle onu niye söyledim? Ben bu konuda çok kötüyüm. Hep unutuyorum doğum günlerini. Dolayısıyla da hani böyle biraz şaşırdım hatırlamış olmana. Onun
0: nasıl
1: ya,
0: kendi doğum gününü mü unutuyorsun? Benim unutmadığım gün nasıl unutuyorsun? Ben unutur muyum doğum günü?
1: Yok. Kendi doğum günümü değil, arkadaşlarımkini unutuyorum Süheyla ben çok.
0: Ha, benimkini unutmuyorsun valla. Arkadaş var. Benimki unutulmuyor. Filizler Yılmaz her seferinde hatırlıyor doğum günümü.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol Süheyla. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Ben hatta söylemeyecektim de özellikle de. Ama çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Çok sağ ol.
0: Nice mutlu yaşların olsun sevdiklerinle. Üzeyir de hemen. Ben de isterim diye mi atlıyorsun Üzeyir şu an? Ne yapıyorsun? Bakayım. Beni unuttuğunu sanırım. Senin doğum gününü Üzeyir'cim sen yokken kutladık. Senin doğum günün pazartesiye geldi. O yüzden senin doğum gününü böyle kutladık. Bir dakika bana ne anlatıyorsun? Üzeyir sen kendi yayına mı bağlamaya çalışıyorsun?
1: Üzeyir Bey'e de çok selamlar, saygılar bu arada.
0: Aha. Sen yokum dedin ya Üzeyir bize. Üzeyir'cim sen bize yokum dedin ya biz o yüzden bugün Filize'yi yapıyoruz. Doğum gününe denk geldi diye sevindim ben. Yokum diye yazdın ya Üzeyir. Allah'ım yarabbim. Ben de doğum günü söylüyor zannediyorum. Üzeyir diyor ki beni de yayına alın. Üzeyir yayına geliyor musun? Yaz bana. Dinliyor mu ki beni acaba? Ne yapıyorsun şu an? Dur. Yasemin Üzeyir'le bir konuşur musun? Onu da alalım yayına. Hep beraber yayın yapalım bugün. Böyle bir şey olsun. Beni unuttunuz falan diye şey yapıyor. Böyle işte efendim görüyorsunuz. Konuklarımın hepsi birden böyle hep benimle yayın yapmak istiyorlar.
1: Çok peki. Yayın sen
0: aman, yok.
1: Olduğu için o nedenle
0: sağ ol, eksik olma Filiz'cim. Sağ ol eksik olma. Çok teşekkür ederim. Ben onun geyini yaptım bitirdim. Şimdi o zaman biz bugün ne konuşacağız efendim? Doçent Doktor Filiz Erlimaz'la doğum günü kızına mesajlarınızı iletebilirsiniz. O ayrı. İletmek istediğiniz bütün mesajları kendisine yönlendireceğim. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var efendim. Gelmek isterseniz bekleriz. Buradan da canlı izleyebilirsiniz. Radyo yayınımız görüntülü bir yayın. Bendeniz vasıtasıyla Filiz Ervimaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Peki ne soracağız Süheyla? Sen ne konuşacaksın diyorsanız eğer. Filiz Hoca ile efendim önümüzdeki bir saat içerisindeki radyo yayını bittiği gibi gideceğiz. YouTube tarafında çok kalamayacağız maalesef. Çok değil hiç kalamayacağız. Kendisiyle bir saat boyunca bizim konuşacaklarımız şudur. Şimdi yeniden bir abluka başlatıldı. Hürmüz Boğazı'nda ABD'deki saldırılar başlamıştı biliyorsunuz. ABD'nin İran'a saldırmasının ardından İran Hürmüz'deki tankerlere saldırdı. Körfez komşularına saldırdı ve Brent petrol bir ayın yükseği olan 85 dolara kadar çıkmış görünüyor bizim burada gördüğümüz. Bununla birlikte efendim diğer taraftan arka arkaya Trump'tan açıklamalar var. İran'ı çok sert vuracağız diyor. Bir taraftan diğer taraftan da diyor ki kendisi canım biz bu işi tatlıya bağlayabiliriz. Yani hangi açıklamayı almak istiyorsanız buyurun seçin alın ama petrol bu işler yolunda gitmiyor. Ve savaş devam ediyor fiyatlamayı tercih etmiş görünüyor diğer taraftan. Altına baktığımızda ise altın bir türlü toparlanamıyor. Her ne kadar yönü yukarı dönse de hala daha 4000 dolarlarda. Bu gidişat nereye? Yönü kestirebiliyor mu Filiz Hoca? Bunu konuşacağız. Çünkü yönü kestirmek de önemli burada. Aşağı doğru mu gider, yukarı doğru mu çıkar? Bu taraflara bakmak gerekiyor. Diğer taraftan efendim, filler tepişir, çimenler ezilir ama bazen de ejderhalar karnını çok güzel doyurur. Neyi kastediyorum? Çin'e bakıyoruz. İhracatı Haziran 2021'den bu yana en hızlı artışı gösterdi. Dış ticaret rakamları Çin'in karnını doyuruyor, doyuruyor, doyuruyor. Peki geri kalana ne kalıyor, ne kalıyor, ne kalıyor? Dün Tonguç'la pek fazla konuşamamıştık. Bugün Filiz hocamızla ek gümrük vergisi ithalata, yerli üreticiyi beslemek, biraz daha onun önünü açmak, istihdamı artırmak, dış açığımızı, ki bizim için çok önemli biliyorsunuz, cari açığı bitirme noktasında en önemli kalemlerden biri. Biraz daha acaba buraya gelen vergiler bu işe mi yarar, yoksa dolaylı yoldan enflasyonu mu yükseltir? Bunu konuşacağız Filiz hocamızla ve cari açığı pek tabii konuşacağız. Bununla birlikte bir bakıyoruz, imalat sanayi, sürekli üstünde durduğumuz, biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. İmalat sanayine sırtımızı dönemeyiz. Eğer üretim yoksa biz de aslında uzun vadede çok büyük sıkıntılar çekmeye devam ederiz diye konuştuğumuz konuda, işte imalat sanayine 1 trilyon liralık kredi geliyor. Bu kredinin detaylarını konuşacağız Filiz hocamızla. Nasıl dağıtılması gerekiyor? Nedir, ne değildir? Borsa ile ilgili de konuşuruz efendim. Sizlerin merak ettiği soruları da yönlendiririm kendisine. Bir kere daha hatırlatayım. Ulaşmak isterseniz son 45 dakikamız 536-266-8181. 536-266-8181. WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var efendim. Gelirseniz buradan da Filiz hocamızı canlı canlı izleyip sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Şimdi istersen gel. Peki. Şimdi öyleyse gel biz şeyle başlayalım. 85 dolar olmasına Brent petrolün yol açan ABD'nin İran'a saldırması, İran'ın tankerlere saldırması ve abluka meselesiyle başlayalım. Filiz hocam, biz 4 Temmuz'u atlattık ve her şey kaldığı yerden devam mı ediyor? Bu böyle sürecek mi? Ukrayna Rusya'daki gibi bir mesele mi görüyoruz? Yani böyle düştü, tam nefes aldık derken tekrar 85 dolar.
1: Süheyla, şöyle yani burada çok Rusya Ukrayna'ya benzer bir tablo görmemiz çok mümkün değil. Yani böyle sahada yıllar süren, o ona saldırdı, öbürü ona saldırdı, karşılıklı cevap verdi. Bu çok mümkün değil. Neden? Çünkü burada bir Hürmüz meselesi var. Hürmüz meselesiyle birlikte bir petrol fiyatı meselesi var. Yani bu iş öyle gibi görünüyor. Elbette bir miktar uzadı. Artık 4 ay oldu. Ama yani bu o kadar uzayacak bir mesele değil. Dolayısıyla ya şu olacak uzaması için. Yani, yani karşılıklı saldırılar devam edecek. Ama hani burada ne Amerika'nın ne de dünyanın... genel itibariyle bakarsak hani bu petrol fiyatlarındaki yükselişi çok kaldırabilecek durumu yok. O nedenle dikkat edersen Trump bir taraftan bu işten sıyrılmak istiyor. Ama bu işten sıyrılırken de dünyaya Amerika kaybettiği ve kendi iç kamuoyuna Amerika kaybettiği göstererek değil. Hani ben bu işten zaferle çıktım bunu gösterebilse Amerika hemen bu işten sıyrılacak. Fakat bunu yapamıyorlar. Çünkü İran'ın elinde çok iyi bir koz var. Hürmüz kozu var ve İran bu kozu masada maddi ve manevi alabileceklerini maksimumu çıkarma adına kullanıyor. Dolayısıyla da Amerika'da açıkçası şunu anlıyor. Yani kolay kolay müzakereyle bu iş çözülemeyecek. Amerika'nın da bu noktada sert beklentileri var. İran'ın da sert beklentileri var. Bu iş askeriyle çözülebilir. O nedenle dikkat edersen Trump sadece ekonomik ya da yaptırımlarla İran'ı yola getirmeye çalışmıyor. Ara ara ne dozu veriyor? Bak ben saldırabilirim, yerle bir edebilirim. Yani beni o noktaya getirmeyin. Dolayısıyla yani aslında Trump'a kalsa Trump kullanmaz mıydı bu zamana kadar çok sert bir askeri müdahaleyi? Kullanırdı ama bunu yapamıyor dediğim gibi. Kendi iç kamuoyu baskısı başta olmak üzere. Olayları o boyuta çekmek istemiyor bir taraftan. Bir taraftan da ara ara acaba bu kozu kullansak mı, işe yarar mı meselesi var. Şimdi dolayısıyla ana anlaşmazlık konusu Özellikle İran diyor ki yani ben bu Körfez'in kuzeyinden geçmelerini istiyorum. Gemilerin güney tarafını kullanmasını istemiyorum diyor. Güney tarafını kullananlara da işte saldırıda bulunduğunu söylüyor. Onun üzerine Amerika kalkıyor İran'a saldırıyor. İran diyor ki bu sefer Amerika ateşkesi ihlal etti. Ben onun üzerine tekrar saldırıyorum. Hatta dün İran Birleşik Arap Emirlikleri Katar tarafına bile müttefikler tarafına Amerika müttefiklerinin tarafına bile bir saldırıda bulundu. Dolayısıyla da olay bu noktaya geldi. Bu noktaya gelmesi bizi şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Ama bir miktar dozu arttı. Yani hani piyasa şunu bekliyordu. Tamam anlaşamadık masada bazı noktalarda. Fakat Hürmüz'ün kapanması da bir nebze ama bu kadar askeri çatışmanın kısa vadede buralara kadar tırmanabileceğini piyasa çok bekliyor muydu? Bence beklemiyordu. Dikkat edersen Süheyla zaten 80 dolara kadar bir geldik biz. Bu müzakereler devrilince.
0: Evet.
1: Geçen hafta da öyle NATO zirvesinde. 80 doları kırmadık. Burası önemli bir eşik. Dünkü o askeri çatışmalarla işte Trump Kongre'ye dedi ki savaşın ikinci aşaması başladı dedi.
0: Evet.
1: Abluka başlatıldı. Bununla 80 doları kırdık. Şimdi 86 dolar çok kritik Süheyla. 86 doların kırılması burada çok hızlı 90 dolar ve hatta üstünü gündeme getirebilir. Orada da Trump'ın geri adımı var. Yani diyor ki tamam biz saldırdık ama diyor müzakere de yapabiliriz. Müzakereler bitmiş noktasında değil. Toparlayayım. Bir yön itibariyle bu çok şaşırtıcı değil. Zemin kırılgandı
0: Evet.
1: ama bir taraftan da bu kadar hızlı bir tırmanışı da piyasa beklemiyordu. Hala şans vermeye devam ediyor diyebilirim. Yani hala bir umut var noktasında piyasa. Çok sert fiyatlama Brent petrol tarafında da bence öyle. Hala yapılmadığını düşünüyorum ben.
0: Yani bu aslında çok sert bir fiyatlama değil. Bir ayın yükseğinde 85 dolar ama hala daha bir şeylerin sakinleşebileceğine şans veriyor piyasa. Dolayısıyla aslında düşük fiyatlıyor. Bundan daha yükseğinin olması gerekirdi ama bunlar düşük seviyeler, o kadar da değil. Bu bir şekilde bunu absorbe edebileceğini düşünüyor Brent petrolün yatırımcısı diyorsun. Ben doğru mu anlıyorum bunu?
1: Şöyle absorbe bence artık bu saatten sonra çok kolay olmayabilir ama daha yüksek seviyeler de gündeme gelebilirdi Süheyla. Yani belli dirençler kırılmadı kırılmadı. Daha önceden 80 dolar kırılıp şimdi 90 dolar üzerinde de olabilirdik. Masa devrilmiş, karşılıklı saldırılar var, barış umudu çok azalmış. Eğer bu cepheden bakarsak bana kalırsa daha sert fiyatlamalar da olabilir ama burada hala piyasa hani burada bir eğer geriye dönüş olursa ben bunu satın alacağım noktasında olduğunu düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi hani o 80 doların kırılması bir miktar işleri bozdu tabii.
0: Evet, bu bir miktar işlerimizi bozuyor diyorsun. Peki efendim, o zaman gidiyorum reklam arasına. Reklamlardan sonra buradayız. 536 266 81 81 536 266 81 81. Sizin işleri bozuyor dediğiniz ne var? Ya da bozdu. İşleri bozuyor ya da bozdu. Sizin işleri bozuyor dediğiniz ne var? Bunu sordum size. Yanıtlamak isteyeni beklerim. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında yayınımız kesintisiz sürüyor. Gelmek isteyenler için buradayız.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
7: vaktiniz sizin. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB.
10: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam.
13: Paketiniz var.
14: Ha, nereden?
13: Gelecekten.
14: İçinde ne var?
13: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı

0: Yok mu bir Tatar Ramazan diye sormuş self servis. Diyor ki kabak tadı verdi, yeter artık, nedir bu? Yani yakıt fiyatı başka şeyin fiyatıyla oynamaya benzemiyor. Nihayetinde petrol dediğin her şeyi bir tarafa bırak diyor. Yakıtın ham maddesi, akaryakıtın ham maddesi. Yani bırak diyor işte sizin çok önem verdiğiniz imalatı, şuyu buyu, bunun için ham madde olmasın. Ya senin sesimde bir tuhaflık var benim. Bir şeyler bir şeyler, tamam neyse. Dolayısıyla diyor ki kendi, yok mu bir Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım diyecek.
1: Evet, yok Süheyla. Olsa zaten böyle olmaz.
0: Okey.
1: Hatta yani hani şu Hürmüz açılsın, hani bu noktada bir mutabakat sağlansın. Bu noktada Trump'ın hatta çok böyle tabiri caizse tripleri de oldu. İşte Avrupa'ya, Çin'e, diğer ülkelere. Hatta ara ara ne haliniz varsa görün, kapalı kalacaksa kalacak, benim zaten petrolüm var, siz düşünün naraları bile attı. Onun için yok, olmadığı için de bu noktadayız zaten.
0: Peki şimdi bu böyle tankerlerden şey yapalım, deli dumrul vergisi keselim, işte bunu yapalım edelim mi? Ne kadarlık bir tanker geçiyor ki Filiz Hoca bu kadar bunun peşine düştüler? Yani mesele burada, tam boğazları kontrol edersin de ticaret için kontrol edersin. Yani sırf vergi için nasıl bir medet ummaktır ki bu? İran zaten enflasyonun pençesinde can çekişiyor. Ambargoların pençesinde can çekişiyor. Bu İran'ın işine gelebilir de ABD işin bu kısmına mı kaldı? Nedir sence burada?
1: Valla
0: Gerçekten
1: söyle,
0: mesele bu mu
1: bence de
0: yani?
1: evet, o da ayrı bir tartışma. Dün petrol fiyatlarını ilk etapta %5'e getiren o oldu. Amerika dedi ki yani ben burayı kontrol edeceğim. De biliyorum. Orada da ayrı bir tartışma var. Amerika diyor ki yani siz rahat olun. İran'ın öyle Hürmüz'ü falan kontrol ettiği yok. Ben askerlerimi kontrol ediyorum diyor. İran diyor ki hayır öyle değil. Sonra Amerika çıkıp dedi ki Trump biz kontrol ederiz ama %20 de ek gümrük vergisi alırız. Yani bu da ayrı bir mesele. Yani Amerika ne yapmaya çalışıyor? O zaman Amerika şunu mu yapacak yani? Diyelim ki askeri güçle gerçekten ele geçirdi Hürmüz'ü. Bundan sonra Hürmüz benim mi artık diyecek? Buranın kontrolü benim, bir de üstüne vergi alıyorum mu diyecek? Bu da ayrı bir böyle şey, manasız bir şey dediğin gibi. Yani bir taraftan diyor ki hani suçsuz olan gemiler orada kalmasın, geçsin. Bizim amacımız işte insanlığa yardım etmek. Gıdaya ulaşamayan insanlar var. Bu ablukayı o nedenle başlattık askeri operasyonla. Onun için yani bir kez daha hani aslında şeyi görüyoruz, yani Amerika'nın burada yani neye hizmet etmeye çalıştığı aşikar. Onun için şaşırmam yani Amerika çıkıp orayı tamamen askeri olarak, ha, o da ayrı bir mesele. Şimdi mesela piyasada o stres de var. Amerika ablukayı gerçekleştirdi ama bakalım İran'ın Hürmüz tarafındaki askeri gücü ne kadar güçlü? Devrim muhafızları tarafı. Amerika orayı tam kontrol edebilecek mi? Bunlar da belirsiz olan süreçler. Onun için şey yani hani kelime bulamıyorum yani Amerika'nın bu yaptığı işi açıkçası.
0: Peki tamam, şimdi bize gelmeden önce sabah taze veri Çin tarafına bir bakalım. 2021'den bu yana en sert yükseliş dedik ihracatında. Diğer taraftan ise ithalatı tarafına baktığımızda ise burada petrol ithalatında keskin bir gerileme var. Şimdi üfesini de görmüştük geçtiğimiz günlerde. Çin bu işin kazananı mı? Onun kazananı olması bizim ne kadar işimize geliyor? Mesela işte bir vergi seddi çekmeye çalışıyoruz Çin tarafına doğru. Yani bu işin bizimle doğrudan bağlantısı var. Tamam, ithalat noktasında elimizi çok kolaylaştırdı. Ama o kolaylaştırma bir atalet de yarattı. Yani bizim kendi ekonomi programımız içerisinde de imalatımızın artması gerekiyor. İçeride üretim artacak ki ihracatçı da işte içerideki malı satabilsin ve içeriye döviz sokabilsin. Cari açık bitsin, dış ticaret açığı bitsin. İçeride istihdam artsın, üretim artsın ve mutlu güzel günlerimize geri dönelim meselesi. Sen Çin'in durumunu ne görüyorsun burada? Bir taraftan petrol ithalatında keskin bir gerileme, diğer tarafından hiçbir şekilde bu süreç içerisinde ihracatında bir eksilme yok. Yine sert, yine sert, yine sert yükseliyor. Bu durumu nasıl görüyorsun, tabloyu?
1: Evet Süheyla, ya yani uzunca bir süredir Çin ekonomisinde ikili bir yapı var. Yani ekonomiyi talep tarafında iç talep dış talep diye ikiye ayırmak gerekir. İç talep tarafı hiç iyi gitmiyor Çin tarafında. Desteklere rağmen pandemiden sonra orayı toparlayamadılar. Tüketim harcamaları güçlü değil. İnsanlar güçlü bir şekilde tasarruf yapmaya orada devam ediyorlar. O nedenle de zaten TÜPE tarafına baktığın zaman beklentilerin altında, yine %1'in altında bir rakam geldi. Çünkü talep güçlü değil. İç talebin güçlü olmaması, yine iç talep tarafında işte yatırımlar tarafının çok çok güçlü olmaması ekonomiyi istedikleri noktaya getiremiyor veya destek vermeleri gerekiyor. Öte taraftan ekonomiyi görece güçlü tutan mesela ilk çeyrek büyüme verileri geldi %5. Şimdi ikinci çeyrek büyüme verilerinin bir miktar ilk çeyreğe göre savaş sebebiyle ivme kaybetmesi bekleniyor %4,5. Bu seneki beklentisi de Çin'in yıllık büyümesi %4,4-5 arası bir şey. %4,5'lar civarı. 5'i 4,5'lara çekti. Dolayısıyla da ikinci çeyrekte hala görece savaşa rağmen işte hedefinin bir miktar altında büyüyen bir Çin var mı? Var. Talep bu kadar yani tüketim güçlü olmamasına rağmen ihracat çok güçlü Süheyla. Dolayısıyla da o dış talep tarafı, ihracat tarafında güçlülük görece Çin ekonomisine güç veriyor. Peki ihracat niye güçlü dediğimizde ki neye rağmen ihracat güçlü? Amerika'nın uyguladığı tarifelere rağmen görece kısıtlamalara rağmen güçlü. Çünkü Amerika dışındaki diğer bölgelere çok ciddi fiyat avantajıyla ciddi anlamda ürünlerini boca eden bir Çin'den bahsediyoruz ki başta burada da Avrupa geliyor. Zaten Almanya'daki zayıflığa baktığımız zaman Almanya'daki zayıflığın alt detaylarına baktığında ağırlıklı sebebinin Çin olduğunu görüyorsun. Yani Avrupa'nın amiral gemisi ve Avrupa tarafında Çin'in bu Amerika'dan yönelttiği işte ucuz diyebileceğim ve rekabet edilemeyecek düzeyde ucuz mallarıyla rekabet edemiyorlar. O nedenle bu bizi de vuruyor tabii bizim ana ihracat pazarlarımızda olduğu için. Onun için ihracat tarafı güçlü gitmeye devam ediyor ağırlıklı olarak. Tabii orada hani bir miktar işte doların güçlü olmasının getirdiği bir işte para birimlerindeki zayıflığın getirdiği bir rekabet avantajı da tabii bu noktada etkili oluyor. Onun için ihracat güçlü gidiyor orada Süheyla. Maliyetler tarafında da üfe tarafı son dönemde oldukça yükseldi. Negatiften biz buralara geldik. Çünkü orada da petrol fiyatlarının etkisi. Ayrıca dediğin gibi petrol ithalatı tarafında kendi stratejik rezervlerini, işte bilinmeyen rezervlerini kullanan Çin var. Bir de çok ilginç bir şey var Söyla. Şöyle bir şey olmuş. Savaş başlayınca Çin'de inanılmaz bir elektrikli araç satışı olmuş. Yanılmıyorsam %40'lara varan bir artış var ve ağırlıklı bu elektrikli araç satışlarıyla birlikte petrol ihtiyacı da azalmaya başlamış Çin'de. Yani petrol talebindeki azalışın önemli nedenlerinden biri de bu. Elektrikli araca geçişin güçlü etkisi de savaş sonrası görülüyor diyebilirim aslında.
0: Yani yaptıkları stokların da bir etkisi vardır illaki yani.
1: Tabii,
0: Çünkü
1: tabii, tabii.
0: araç kullanımının dışında düşünecek olursan işte onların ham madde asıl ne kullandıklarını yani neden bu kadar çok petrol alıyorlar bir taraftan da ham madde yapıyorlar onu bir şey için. Başka bir şeyin ham maddesi yapıyorlar. Dolayısıyla bu üretim sürecinde de o stoklarını yapmışlardı hatırlarsan. Çok yüklü alımları vardı. Savaş başlamazdan önce. Peki şimdi o zaman geliyorum bize doğru. Bizim durumumuz ne olacak burada? Şimdi bir takım tedbirler alındı. Demin anlattım, tekrar anlatmayacağım. Cari açığı burada mesele bitirmek dedik, istihdamı artırmak, içeride üretimi artırmak dedik. Şimdi cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı. 1,5 milyar dolar açık vermiş görünüyoruz. Beklenti açığın 1 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Bunu da duyurmuş olayım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı burada. Evet. Bu demin söylediğim imalat sanayine 1 trilyon liralık kredi. Bu açıklamayı kendisi yaptı. Ve burada yatırım taahhütlü avans kredi programı bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını, imalat sanayiye yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketiyle birlikte toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkanı sağlanacağını duyurdu kendisi.
1: Evet yani Süheyla önce cari açık tarafıyla başlarsak evet piyasa beklentisi Mayıs'ta 1 milyar dolar civarındaydı. Bu 1,5 milyar dolara yakın geldi. Fakat geldiğimiz noktaya baktığımızda işte Nisan'da 5,7 milyar dolardı. O 5,7 milyar dolardan buraya geldik. Yani Nisan'a göre orada bir zayıflama etkisi olduğunu görüyoruz Mayıs ayında. Dolayısıyla da hani ikinci çeyrek verilerine baktığımız zaman hani ikinci çeyrek verilerinde artılar var, eksiler var cari açık için. Tabii bir kere önce şu tespitle başlamak lazım. Hani cari açık tarafında ana belirleyici ne dediğimizde dış ticaret açığı ve son dönemde yüksek seyrin ana nedeni de dış ticaret açığındaki yüksek seyir aslında. Dış ticaret açığına baktığımızda evet ikinci çeyrekte Türkiye'ye yönelen bir ticaret sapması var. Yani o da nedir? İşte uzak doğudan mal alamayan Avrupalıların yönünü ikinci çeyrekte Türkiye'ye çevirdiğini ve bunun ihracatı göreli olarak diğer dönemlere göre desteklediğini görüyoruz. Dolayısıyla orada ihracatın o Mayıs'taki hani bu düşüş etkisine baktığımızda tabii burada Mayıs ayı bu arada bayram etkisi. Onu da söyleyelim. Hani burada bir 5,5 günlük bir kayıp var. Onun getirdiği bir etki de var burada. Hem ithalat tarafını azaltma anlamında da bunu söylüyorum. İhracatı azaltma anlamında da söylüyorum. Dolayısıyla ihracat tarafında bir miktar bir güçlenme var. İthalat tarafında da yine Merkez Bankası'nın yaptığı bir analiz bu. Artı var, eksi var. Eksi nedir? Savaş kaynaklı olarak petrol fiyatları, akaryakıt, enerji fiyatlarının yukarı gitmesi kaynaklı. Enerji ithalat faturasının yukarı gitmesi. Ama öte taraftan sıkı para politikasının işe yaramasıyla tüketim ve yatırım aramalları tarafında da bir zayıflama olduğunu da görüyoruz. O nedenle de göreli olarak ikinci çeyrek dış ticaret açığı ve buna bağlı olarak cari açık tarafına baktığımızda bir miktar daha aylık bazda bir önceki aya göre bir gerileme olduğunu görüyoruz diyebilirim. Dolayısıyla da şimdi bundan sonraki sürede bu savaş olmasaydı daha iyimser konuşacaktım. Yani yaklaşık benim beklentim şu an 53-55 milyar dolar civarı. Ama bu yeni petrol fiyatlarındaki artış, savaşın nereye evrileceği bu hesaplamayı tabii ki değiştirecektir. Bir görüyor olmamız lazım nereye gideceğimizi. Onun için yani hala bir ilk çeyreğe göre bir miktar yakın vadeye göre eğilimde bir düşüş olsa da yapısal olarak cari açıkta tam anlamıyla bir iyileşme olduğunu söylemek mümkün değil tabii ki.
0: Cari açıkta tam anlamıyla bir iyileşme mümkün değil diyorsun. Şimdi teşvikler, sence burada verilecek teşvik ne kadar nefes aldıracak burada sanayiciye?
1: Şöyle söyle, şimdi ben artık bu tarz adımların daha sık gelmesini bekliyorum. Çünkü hani bu para politikası devam edecek, enflasyonla mücadele devam edecek ama belli yaralara neşter atılacak. Özellikle sıkı para politikasının olumsuz etkilediği alanlar, bunun başında da sanayi, daha alt detaylarda imalat sanayi geliyor. Gelen rakamları görüyoruz. Onun için bekliyorum. Hatta belki de acaba daha kapsamlı bir şey de görür müyüz acaba? Onu da merak etmiyor değilim. Hani örneğin işte bu İstanbul yaklaşımına benzer bir yaklaşım da gelebilir diye düşünüyorum bu noktada. Onun için yeterli olmayacak söyler. Çünkü orada ciddi anlamda bir desteğe ihtiyaç var. Bunlar önemli. Fakat bence yeterli değil. Sahaya indiğiniz zaman bunu çok net görebiliyorsunuz. Sadece likitte desteği değil, belki burada yeniden bir yapılandırma süreci. Yani özellikle işte sağlıklı gibi olan ama kurtarılmayı bekleyen dediğimiz şirketler tarafında işte borçlarda yeniden yapılandırma, süreyi uzatma, faizi düşürme. Bu işin bir bacağı. Bir diğer bacağı da bunun gibi seçici alanlara kredi ve teşvik verilmesi. İşte nedir bunlar? İhracat yapan şirketler, imalat sanayi, istihdam yaratan şirketler, döviz geliri sağlayan şirketler. Bunlara da ayrıca seçici, hedefli kredilerle gitmek gerekir. Tabii bu meblağ ne kadar artarsa o kadar süreç daha güçlü olacaktır. Çünkü ciddi anlamda mesela PMI verileri ortada, Haziran verisi. Sanayi verileri, üretim verisi geliyor ortada. Ve böyle giderse de hele ki bu savaşın böyle alevli, savaş demeyeyim de artık buna ne diyelim. Bu çatışmanın alevlenmesi buradaki toparlanmayı daha da öteleyecek gibi görünüyor.
0: Evet, yani sen diyorsun ki basiretli tüccara selektif kredi verirsin.
1: Evet,
0: Özetle
1: evet.
0: ben bunu anladım. Tüccar
1: Evet,
0: basiretli
1: kesinlikle öyle.
0: olsun. Öyle işte bu sürdürülemeyecek durumdaysa, şu an işte kaybetmemeliyiz, kazanmalıyız diyeceğimiz dönemde değiliz. Bu işi yürütebilecek, gemisini yürütebilecek, kaptanım ben diyebilecek kimse kredi ona verilsin. O desteklensin, o büyütülsün diyorsun.
1: Tabii, evet.
0: Söylediğinden anladığım budur. Peki sanayi ekonomisinden geçeli çok oldu demiş Kiptar. Geçtiğimiz günlerde de İSO Başkanı Bahçıvan'ın açıklaması vardı yanılmıyorsam. Yani vazgeçemeyiz, sanayisiz Türkiye olmaz diye. Erken mi sanayisizleştik biz böyle? Yani bunun geri
1: Evet,
0: dönüşü olur
1: söyle.
0: mu?
1: Yani olur tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, 2010'lu yıllarda %24'ler civarında sanayinin GDP'deki payı, bunun şu an %18-17'lere kadar gerilediğini görüyoruz. İmalat sanayi alt detaylarına baktığında rakamın daha da gerilediğini, böyle 16-15'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Şuna kimsenin itirazı yok. Yani bir bu enflasyonla mücadele edilmesi evet gerekiyor. Burada sıkıntı bence şu oldu Süheyla.
0: Ne?
1: Enflasyonla mücadele çok uzun sürdü. Beklenenden daha hızlı uzun sürdü. Ve anlaşılan o ki daha da uzun sürmeye devam edecek. Yani enflasyon katı, yapışkan, belli dirençlerin altına inemiyor. Burada bu sadece program yetersiz, program çalışmadığı için değil. Türkiye'de en önemli sebebi bence enflasyonun ana nedeninin artık para politikasıyla ilişkisinin kopması oldu. Hatta aksine para politikası artık başlı başına enflasyon yaratır hale geldi. Şimdi böyle konuşunca da bazıları şöyle diyor. İşte ben de açıkçası enflasyonla mücadelede faizin artırılması gerektiği kanaatindeydim. Böyle dendiğinde işte ya öyle demiyordunuz. Direkt bana yönelik böyle bir şey yok da bunu benim gibi düşünenlere yönelik bir eleştiri olarak da algılıyorum ben bunu. Öyle değil. Hani enflasyonun kabaca 3 yıl içinde belli seviyelerin altına geleceği varsayılıyordu. Olamadı. Dolayısıyla artık hani şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'de yüksek faiz enflasyon yaratıyor. Arz enflasyonu yaratıyor. İşte İSO'nun açıkladığı rakamlar. Yani yaklaşık %85 firmalarda, %84-85 civarında faiz maliyeti var. Maliyetlerin ana kaynağı finansman maliyeti. Onun için dolayısıyla bir taraftan da ama artık şeyden de vazgeçemeyiz. Yani program çalışmadı, program çöktü. Bunu bırakalım ya, böyle bir durum da söz konusu değil. Yapılacak şey şu. Programda eksik taraf neyse, çalışmayan taraf neyse oraya bakmak lazım. Dolayısıyla toparlayayım. Türkiye'de artık para politikası ile enflasyonun etki etme durumu azaldı. Ne yapılması lazım? Türkiye'de yapısal sorunlar var enflasyonla ilgili. İşte nedir bu? Gıda enflasyonu. Yani bu para politikası ile çözemeyeceğiniz bir alan. Dolayısıyla kısa vadede de orada elbette bir şey yapamazsınız ama buraya adımlar atmanız lazım. Konut tarafı işte kiralar hala görece yüksek, katı. İşte orada talebi kısamayacağınıza göre arz artırıcı gerek devlet kanadına gerek özel sektöre nasıl teşvik verilebilir bu noktada? Daha konut arzı artırılabilir. Buraya bakmak gerekecek. İşte eğitim tarafı oraya bir nark getirildi. Geçen seneye göre orada bir ılımlaşma var. Ama tabii ki yeterli değil. Oraya da bir neşter atılması lazım. Yani bu yapısal sorunlar Türkiye'de çözülmeden gıda, kira, eğitim, burada enflasyon düşmesi mümkün değil ve bunlar da zaman alacak. Zaman alacaksa o zaman ne yapalım? Sanayiyi tamamen gözden mi çıkaralım? Tamam, bir yere kadar dişlerini sıktılar ama beklediğimizden daha uzun. Bir de şu da var, şunu da unutmayalım. Elbette ki programında eksik tarafları vardır ama işte beklenmeyen, istenmeyen olaylarla da karşılaştı ekonomi yönetimi. Onun getirdiği bir etki de var. Tüm bunlarla birlikte anladık ki bu enflasyon İstediğimiz gibi gitmedi. Elbette bir başarı var. 85,5'tan 30'lara gelmiş ama istediğimiz yerde değiliz. O zaman ne yapalım? Bir revizyon yapalım. İşte o zaman da sanayiciyi koruyarak enflasyonla mücadeleyi nasıl yapabiliriz? İşte o İstanbul yaklaşımı bence burada çok başarılı olmuş da bir yaklaşım. Dolayısıyla piyasaya şu

0: Peki bu durum, ama dediğim gibi artık çok kritik yerlere geldik. O tarafın desteklenmesi gerekiyor artık Süheyla.
1: Evet, çünkü burada şöyle bir durum da var Filiz hocam, yani dış etken. Dış etken dediğin hiçbir zaman bitmez ama öyle bir denk geliyor ki arka arkaya yok artık diyorsun. Yani pandemisi, yukarıda savaşı, aşağıda savaşı, çaprazda
0: Evet.
1: iç karışıklığı, yeni orada böyle bir ülke kurulmaya çalışması derken her biri bir şekilde etkiliyor. Peki. Şimdi öyleyse sen böyle buradan toptan bir şeyi kastediyorsun. O zaman devam ediyorum. Olması gereken bu diyorsun özetle. Peki şimdi bu ortam içerisinde 200 ekonomistin de uyarısı var. Şimdi normalde ekonomistler bu nevi durumlarda çok dinlenmezler. Sürekli uyarırlar. Konuşurlar. Çok dikkate alınmazlar. Bazen işte kendileriyle dalga geçilir hatta. Affına sığınarak. Sonra mevzu gelip karşımıza oturduğunda da ya yok mu bir ekonomist gelsin de bize hemen bir çözüm üretsin, bir modelleme yaratsın. Neyi kastediyorum? 200'den fazla ekonomistin çağrısı var efendim. Diyorlar ki bu ortam içerisinde hemen harekete geçmeliyiz. Yapay zeka istihdamı tırpanladığında bu işin geri dönüşü olmaz. Bizim harekete geçmemiz gerekiyor diyorlar. Sen bir ekonomist olarak bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Evet söyle yani.
1: Bir bildiri var bu arada, imzalanmış, onu da söyleyeyim yani.
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Elbette yapay zeka istihdam tarafını olumsuz etkileyecek. Fakat bu her sektörde aynı düzeyde olmayacak. Bazı sektörleri ciddi yok edecek. Bazı sektörlerde beklenildiği kadar güçlü olumsuz etki yaratmayabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın ECB forumu vardı Sintra'da 1 ya da 2 hafta önce. Sintra'da ana konu buydu. Yani aslında ana konu buydu derken hani bu değildi ama buna döndü olay. Ağırlıklı olarak ekonomistler bunu tartıştılar ve Sintra'yı takip ettiğim kadarıyla oradan gelen haber akışlarına baktığımda henüz en azından oradaki ekonomistler, bunlar çok önemli, işte OpenAI'nin baş ekonomisinden tut birçok önemli kurumun ekonomistinden bahsediyorum. Net bir görüş yok. Bazıları çok olumsuz etkileyeceğini, bazıları yani o beklenildiği kadar olumsuz etkilemeyeceğini söylüyor. Mesela hatırladığım şu OpenAI'nin baş ekonomisti bir profesör, ismini unuttum. Diyor ki yok yani o kadar diyor enseyi karartmaya gerek yok. Orada da mesela örneğin Amerikan ekonomisi üzerinden gidelim. Amerikan ekonomisi üzerinde sektörel bazda bir ayrışma yaptığında, finans ve bilgi teknolojilerini ayırdığında bu tarafa aslında toplam istihdam tarafını yapay zeka neredeyse hiç etkilemediğini görüyorsun. Ama finans alanını, teknoloji alanına baktığında çok ciddi aşağı yönlü bir ivme getirdiğini görüyorsun. O nedenle belirli sektörlerde net bir şekilde ne yapacak? Bence yapay zeka bir kıyım getirecek. Ama bu kıyım beklenildiğinden ne kadar güçlü olur totalde baktığımızda orada belki beklenenin bir miktar daha altında kalabilir ama bazı sektörel bazda olaya bakmak gerekiyor. Yani ez cümle konu açısından söylersek. Bir diğer konu şu, son onu da değineyim. Yapay zekanın ekonomi üzerinde gerek kısa gerek orta vadede nasıl bir etki oluşturacağına dair de kafalar çok karışık. Mesela ve önemli bir konu, mesela ne yaptı? Walsh gitti, görev gücü getirdi. Görev güçlerinden bir tanesi yapay zeka görev gücü. Ve artık bir devrim var. Devrim şu, para politikası kararlarında artık yapay zekanın etkileri de konulacak bundan sonra. Mesela orada da temel tartışma konusu şu. Walsh'un tezine yapay zeka gelecek, iş gücü maliyetleri düşecek. Maliyetler düştüğü için enflasyon düşecek diyor, verimlilik kaynaklı olarak. Ama öte taraftan FOMC tutanakları ne dedi? 3 tane mesele var diyor Amerika'da enflasyonu yukarıda tutan. Biri gümrük tarifeleri diyor. Biri işte savaş kaynaklı bu belirsizlikler, enerji fiyatları. Bir diğeri de artık üçüncü bir madde ekliyoruz. Yapay zeka kaynaklı talep. Yapay zeka şirketi kuruyorsun. Yapay zeka ile iş yaparken bir sürü mal ve hizmet talep ediyorsun. Ve bunların hepsi enflasyonu yukarı çıkarıcı etkiler. Dolayısıyla şimdi Amerika'daki bu yapay zeka görev gücü şunu anlatacak bize. Ya gerçekten bu yapay zeka verimliliği artırarak ekonomik büyüme yukarı mı çekiyor, enflasyonu aşağı mı getiriyor, yukarı mı getiriyor? Ve buradan hareketle biz şunu anlamaya çalışacağız. Eğer gerçekten Amerika'da örneğin yapay zeka verimliliği artırıp ekonomik büyüme yukarı getiriyorsa, nötr faiz oranı, doğal faiz oranı daha yukarıda kalmasına alışkın olmamız lazım. Bu da artık hani Fed'in eskisinden, hani uzun dönemde de faiz oranı daha yukarıda kalacağı, daha yüksek faizler, daha güçlü dolar, daha güçlü tahvil faizleri.

0: enterprise anlamına geliyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ne kadar iyi, ne kadar kötü, bunu anlamaya çalışacağız. Toparlayayım. Yani bu konuda ekonomiler üzerine etkileri gerek sektörel gerek veriler üzerine net değil şu an için.
1: Evet. Ben şunu biliyorum Filiz Hocam. Bir teknolojik icat, bir ilerleme, bir şeyi daha... Yasemin biraz sesimi yükseltir misin? Bir şeyi daha kolay yapabilme becerisi bir topluma, bir ülkeye gelsin. O bunu bir kenarda bıraksın. Ondan sonra da yoluna devam edebilsin. Yok öyle bir şey. Edemiyorsun. Geride kalıyorsun. İlla birileri sahipleniyor. Bak önümüzdeki günlerde yapay zekanın sahipliği olur muyu konuşacağız. Yani tıpkı nükleer olduğu gibi, nükleer enerji, nükleer silahlanmada olduğu gibi. Hayır, yapay zeka bizimdir, biz üretiriz ancak siz alıcısı olursunuzu dayatmaya çalışacakları bir dönemde bunun geri dönüşü olamaz. Ha, istihdam konusu ne olacak? Bir şey yapılması gerekiyor bu konuda.
0: Evet.
1: Ve ayırt edilmesi gereken asıl burada bir aldatma söz konusu. Her zaman bu vardır. Nedir o aldatma? Gerçekten karşınıza koyulan ürün yapay zeka ürünü mü? Yapay zeka ürünü mü? Yani getiriyor
0: Evet.
1: işte botlarla bir şey üretmiş, otomasyonla bir şey üretmiş. Yapay zeka bu değil. Değil. Yani şimdiye kadar yapabildiklerimiz vardı. Gerçekten o kendi zekasını çalıştırarak orada mekanizma kurabilen başka bir şey var. Var mı yok mu? Botlarla bu yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Yani bir de
0: Kesinlikle söyleyeyim.
1: bunun, evet yani bir de bunun durduk yere sahiplenicileri, hava cıva atıcıları, buradan işte parsayı kapıcıları, çok amiyane tabiriyle efendim bunlar var. Yani bizim bunları ayırt etmemiz, öncesinde ayıklamamız, sonrasında da bu meseleye, yapay zekaya, diğerlerinin sahip çıktığından daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü çıkmayanın başına ne geldiğini görüyoruz. Sonrasında
0: Evet.
1: ben daha iyi üretiyorum, ben de varım dediğinizde hayır sen yapamazsın diyorlar. O yüzden en başından sahip çıkacağız. İstihdam konusunda da bulacağız bir yolunu. Bir şey bulmak zorundayız. Yani belki
0: Evet.
1: beğenmeyeceğiz yaptığımız işleri ama belli ki yani iş zanaata kayacaksa zanaata kayacak. Yani geri dönüşü olmuyor çünkü bunun. Peki o zaman
0: Evet.
1: şimdi sen konuyla ilgili görüşünü zaten paylaştın Filiz Hocam. Demişler ki aha Üzeyir Bey'i dinleyecektik. Ne oldu? Üzeyir kıymetli oldu şimdi değil mi altın konusunda? Bir yıl önce Üzeyir Bey'i dinleyecektim niye? Niye? Uzun vadeli yatırımcısınız çünkü altında. Kim söylemiş onu da Yasemin Hanım mı söylemiş? Filiz Hocam altının yönünü kestirebiliyor musun sen? Zamanında böyle bayağı isabetli altın tahminlerinde haftalık saatlik altın tahminlerinde bulunmuş bir ekonomist olarak sen kestirebiliyor musun şu an altının yönünü?
0: Leyla şöyle yani yön şu an gene itibariyle bakarsak teknik olarak bana diyor ki satış baskısının çok güçlü bir seviyedeyim ben diyor. Yani 4100'ün altındaysa satış baskısı güçlü. Hele ki 4000 doların altında artık günlük kapanışlar geliyorsa altın tarafında artık seviyelerin daha da baskılı olacağı bir süreç olacaktır. Onun için şu an gene itibariyle bir analiz yapacak olursam satış baskısının güçlü olduğu ama hala yönsüz bence genel olarak. O da nedir? Yani genel olarak yön için yükseliş için 4200 doların üzerini görmemiz lazım. Belirgin düşüş için de 4000 doların altını görmemiz lazım. Kabaca 4000-4200 dolar arası yönsüz bir altına işaret eder. Şimdi bugün Fed Amerika'nın enflasyonu var. Bence bu enflasyon verisi de önemli. Akşam Borsh'un konuşması var kongrede. O da önemli olacak. O nedenle ve dün de bugün de 3985'i bugün gördük en düşük. 3986'yı da dün gördük. 4000 doların altına geldik. 3985 çok kritik destek. Burayı görüp tekrar ne yaptık? Yukarı gittik. Onun için yani yakın vadedeki altın ne yükselebiliyor ne de düşebiliyor Süheyla. Dolayısıyla petrol fiyatları yukarı gittikçe baskı aşağı geliyor. Birazcık haber akışı iyileşince yukarı geliyor ama yukarı da gidemiyor. Ağırlıklı olarak bakarsak. Niye yukarı gidemiyor? Çünkü bir savaşın nereye evrileceği hala belli değil. Dolayısıyla da hani tamam en böyle barışın olduğu zeminde artık savaş geride kaldı piyasa diyemedi. İki, diyelim ki savaş geride kalsaydı merkez bankaları ne yapacak acaba? Bu yıl onlardan çok bir medet beklemiyorduk zaten. Hele ki bence bu olaydan sonra merkez bankalarının temkin gücü daha da arttı. Mesela bizde dün gördüm çok doğru ben yayında da söyledim dün. Artık Merkez Bankası tahminlerini bir gözden geçirmemiz lazım. Ya yani bugün çıktılar diyelim ki barış yaptılar. Gene gence gözden geçirmek lazım. Çünkü Merkez Bankaları temkin artıracak. Bakın Sayın Fatih Karahan'ın Cuma günü JP Morgan sunumuna baktığınızda iki tane koşulla geliyor. Diyor ki yani göreceğiz şu ABD İran meselesi nereye gidiyor. ECB'ye bakıyorsun. Şahin üyeler zaten yani biz çok güvenmiyoruz. Bu iş nereye evrilir diyorlardı. Hele ki bu olaydan sonra bugün barış olsa da bu hafta yok biz gördük işte göreceğimizi diyecekler. Ve
1: Evet.
0: daha da bekleme süresi artacak. Onun için altın tarafında bence şu an ağırlıklı olarak kısa vadeli yatırımcının bence alım yapmayı kovalamaktan daha ziyade bence belli desteklerin altına inişte pozisyon azaltmayı düşünmeleri lazım. Uzun vadeli yatırımcı 4000 dolar üzerinde kaldığı sürece elbette bir kademe alım yapar, yapmalı ama 4000 doların altında bence bir dibi görmeli. Ondan sonra alım yapması daha uygun olur bence.
1: Peki, şeyde sence Fed'den bir faiz artışı gelecek mi Filiz hocam? Yani bununla ilgili çok konuşmaya başladılar biliyorsun. Yani sözlü yönlendirme yok, işte olmayacak güya ama sonuçta yetkililer de konuşuyorlar. Bir taraftan ama sorarlarsa sözlü yönlendirme yok deriz. Fed bizi sözlü yönlendirmiyor deriz sorarlarsa. Waller'ın yönetim kurulu üyesi Christopher Waller'ın açıklaması var. Çekirdek enflasyon verisi eğer yüksek gelirse yakın vadede para politikasını sıkılaştırmayı değerlendirmesi gerekir diyor. Bir yol ayrımında şu an Fed diyor. Faiz artışı gündeme gelebilir diyor.
0: Süheyla, evet bence dün Waller'ın bu konuşması piyasalarda Fed Watch tarafını çok etkiledi. Fed Watch tarafında 29 Temmuz'da karar %54'e çıkardı. %9 fark var şu an. O kadar aradaki fark indi ki yani sabit bırakırla bırakmaz arasında artırır arasında %9 fark var. Dolayısıyla petrol fiyatları bu kadar artmışken artmaya devam ederse yani 90 doların üzerine çıkarsa üstüne bir de bugünkü Amerika'da çekirdek enflasyon aylık veriye bakıyorlar özellikle 0,2 geçen ayda 0,2 idi. Eğer bu 0,2'nin üzerinde gelir 2,9 yıllık bu da beklentinin üzerinde gelirse piyasa bunu çok olumsuz fiyatlar. Neden Süheyla? Çünkü Haziran'ın özel bir anlamı var. Neydi Haziran? Petrol fiyatları acayip bir düzeltme yaptı. Düştü. Çok güçlü düştü. Şimdi Haziran ayında bile petrol fiyatlarının bu kadar gerilediği bir ayda çekirdek beklentinin üzerinde gelir. Se eğer Temmuz'u varın siz düşünün. Temmuz'da bir de petrol fiyatları yukarı gidiyor. Onun için Amerika'da öyle enflasyon çok geride falan kalmış değil diyerek ya yani bugünkü veri eğer beklenti yaparlar beklentinin altında gelirse piyasa etkisi çok güçlü olmaz. Neden? Çünkü piyasa diyecek ya tamam beklenti altı geldi ama bak Temmuz'da petrol fiyatları yukarı gitti. Hala belirsizlik devam ediyor der. Asıl bence tufanı özellikle çekirdek tarafta beklentinin üzerine aylık tarafta bir veri çok piyasayı rahatsız eder ve aradaki fark o artırıma bile geçebilir. Evet, eşik yüksek diyor bu olur Temmuz'da faiz artırmak için. Ama çekirdek tüfeğe bakarız. Gerekirse o eşiği düşürürüz de. Yani hani yüksek ama düşebilir dedi ve bu piyasanın canını çok sıktı dün. Dediğin gibi bir de işin ileriye dönük sözel iletişim var. Buradan da şunu anlıyoruz. Bak Waller'ın ben tam daha henüz analizi okuyamadım. Okuyacağım. Analiz var. Nick Timmerhouse Wall Street Journal'da bununla ilgili bir analiz yazmış. Analizde şeyler tartışılıyor. İşte bu mesela enflasyon görev gücünde işte Fed'in artık işte kırpılmış enflasyonu kullanacağı, işte PC datasını kullanmayacağı, işte orada hangi enflasyon ölçüsünü kullanmamız gerekir doğru. Yani aslında hani Fed üyelerinden de Warsh'un bakışına tam anlamıyla destek olmadığını da görüyoruz. Farklı düşünenler de var konuyla ilgili. O nedenle işte o ileriye dönük sözel iletişim yapılamıyor diyebilirim tam anlamıyla. Onun için bugün 15.30 kritik, yarın da üfe de kritik. Çünkü üfeden tüfeğe geçişkenlik olduğu için bugün ve yarın önemli olacak bence. Ama ben bana sorarsan bir faiz artışı bekler miyim Temmuz'da? Hala ağırlıklı beklemem söyle. Sabit
1: Evet.
0: beklerim yani.
1: Hala ben ağırlıklı bir faiz artışı beklentisi içerisinde değilim. Üfe'den tüfeğe pek tabii geçişkenlik olacak. Dolayısıyla veriyi ben bu sebepten önemsiyorum. Ama bir faiz artırım beklentisi içerisinde de değilim Fed'den diyorsun. Çünkü zaten onların böyle bir artırıma gitmesi demek her şeyin tekrardan sil baştan belki de bilmiyorum zorda bırakacak bir durum demek hepimizin bildiği bu. Şimdi ve öyle bir ortamdayız ki herkes ekonomisini düşünüyor. İşte diyoruz ya Hürmüz'den ne kadar gemi geçiyor da sen neyin vergisini alacaksın da ne değişecek diye. Trump'a baksanız işte %20 pay istiyor. Petrodolar diyorsunuz ama işin bir de sinodolar kısmı var. Yani bu zamanında Maliye Bakanı mıydı, Hazine Sekreteri miydi? Şeyin söyledi işte ABD'nin Hazine Sekreterini söyledi. Dolar bizim paramız ama sizin sorununuz diye. Yani aslında öyle bir noktaya geldi ki madem böyle dolar senin paran sorun benim o zaman benim de param olsun diye. Dünyadaki rezervi bakıyorsun. Dolar rezervine kimde ne kadar döviz rezervi var dolar rezervi var diye baktığında ABD'nin kendi para birimi o şeylik sahiplik sırasında 13. sırada mı ne yanılmıyorsam. Böyle bir ortam içerisindeyiz ve burada doları en fazla sahiplenicilerden biri Çin. Elinde ciddi rezerv tutuyor. Dengeler bir enteresan. İşte şimdi ihracat rakamlarını konuştuk. O yüzden bir şeyin sahipliği varsa efendim ondan vazgeçip geçmemek yani neyine sahip olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Demin işte bu yapay zeka meselesini tam olarak neyi kastettin diyorsunuz. Yani işte insanlar işsiz. Hayır kimse işsiz kalmasın. Ama diyorum ki bir teknoloji geldiyse bunu reddedemezsiniz. Teknoloji böyle bir şey. Onun dışında kalamazsınız. Sonra ona sahip çıkan çok olur. Ve rekabet diye bir gerçek var dünyada. En basit örnek mesela rüzgar türbini. Yani hiç kimse de yoktu bizde 4 tane vardı zamanında. Yani eminim ki çok iyi niyetlidir. Kağıt üstünde iyi niyetli sahiplerle bir şekilde vazgeçilmiştir. Ama işte ileri görüşlü olmak başka bir şey. Yani kalsaydı o 4 rüzgar türbinimiz biz bugün ne durumdaydık? Bir daha düşünelim isterseniz. Yani bu yapay zeka geldi böyle 10 yıllık bir proje falan değil ki. Yani başladı bir kere biz bir kapıdan bir eşikten içeri geçtik. Biz başka bir devre girdik. Yani tamam geriye dönüp baktığımızda işte diyoruz çağ açıldı, çağ kapandı. İşte biz bir çağdan içeri girdik şu an farkında değiliz. Yani bu nevi majör şeyler bizim başımıza gelmez sanıyoruz. Geldi. Dolayısıyla onun geri dönüşü yok. Ve ne yapılması gerekiyorsa yapacağız işte. Yani birilerimizin canı yanacak. Can yanmasın diye uğraşıyor insanlar. Bilmiyorum Filiz Hocam var mı ekleyeceğim bir şey? Geç
0: Yok
1: istersen buna
0: söyleyeceğim.
1: yoksa borsaya bakalım 1-2
0: Yok.
1: dakika sonra
0: Tamam.
1: zaten seninle beraber gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Borsa için ne bekliyorsun sen? Nasıl kapatacak sence
0: Valla
1: haftayı?
0: Beyler çok kritik bir destekte kapattık. Dün 14.031 en düşük seviyeyi gördük. Şimdi bugün petrol fiyatlarındaki artışta 14.000'in altını sarkabiliriz. Bu çok şaşırtıcı olmaz. Dün bankalar satıldı. Ulaştırma çok satıldı dün. Teknoloji satıldı. Biliyorsun bu Asya, Amerika'da ikinci çeyrek büyüme verileri geliyor. Ve şey çok önemli. Yani yakın vadede de bir endişe var. Yapay zeka, yarı iletken çiplerinde onun getirdiği bir endişe var. Orada bir baskı var. Onun için yani yakın vadede 14.006 kapanışlar sıkıntı. 13.850 önemli destek kısa vade için. Buralara kadar ve hatta 13.600, 13.500 desteği var. Yani ben genel olarak tabi bu savaşın nereye evrileceği önemli. Yani 90-100 dolarlara petrol gider o başka olur ama yani genel itibariyle testere piyasası var. O aşağıda 13.800, yukarıda 14.800. Bir süre daha bu testere piyasasının ben bu noktada devamını bekliyorum. Onun için bugün de 14.000'in altına sarkacak mıyız? Buranın altında bir kapanış gelecek mi? Ben buna bakacağım ağırlıklı olarak. Onun için hani kısa vadeli yatırımcı dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil ama bence 14.006 günlük kapanışlar, 13.806 günlük kapanışlarda artık bence pozisyon azaltması lazım. Yani şu an kısa vadeli yatırımcı için pozisyon artırma noktasında değiliz. 14.400 ve hatta 14.600 geçirmeden kademeli alım bence yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. Uzun vadeli için biraz daha destek aşağılarda diye düşünüyorum. Elbette ki aşağı yani belli desteklerin altına inmede pozisyon azaltılabilir ama yani benim uzun vadede baktığım ana destek 12.700 13.000. Buranın üzerinde kaldığı sürece yani bence panik satış yapmaya bu noktada gerek yok. Gene uzun vadede de 14.600 üstü kapanışlarda belki pozisyon bu noktada yukarı kırılımda arttırılabilir ama yani çok iyi bir seyir beklemiyorum. Neden söyle? Çünkü bak geçen hafta senin yayın yaparken MSCI uyarıları baskılıyor. İşte S&P tarafından baskı geldi. Halka arzlar var. Likidite 220 milyarın üzerine çıkamıyoruz. İşlem hacmi oldukça baskılı. Üstüne bir de savaş geldi. Şimdi bence asıl kritik unsur şu. Merkez Bankası bu fiyatların içinde ne var? Bence belirli düzeyde Merkez Bankası'nın 23 Temmuz PPK sonrası 40'ı 37'lere doğru kademeli bir şekilde de olsa çekeceği, üstüne Eylül itibariyle faiz indirmeye başlayıp 37-35 yapacağı fiyatlaması var belirli düzeyde. Şimdi eğer bu terse döner, normalleşme daha öteye atılırsa o zaman biz birazcık daha baskı gelebilir. Bence orası çok kritik olacak borsa için.
1: Şimdi MSCI'yı bir tarafa bırakıyorum. Burada S&P Dow Jones indisinin uyarısı bize. Onu söylediklerinden benim anladım. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyordu. Olduğumuz gibi görünüyor muyuz? Göründüğümüz gibi mi olmaya çalışıyoruz? Yani
0: Ya
1: anlatmaya
0: şimdi
1: çalıştım. Frontier market değilsin sen. Emerging market'tasın. O zaman emerging market'taymış gibi davran. Davranmıyorsan ben seni frontier'a alırım dediğinde biz o frontier davranışından çıkmaya başladık mı? Bir değişiklik görüyor musun burada?
0: Söyle şöyle zaten hani bu uyarılar haklı uyarılar. Dolayısıyla haksız uyarılar değil. Bunlar bilinen uyarılardı. Bizim yani kendi içimizde bildiğimiz uyarıları kurumlar bize söylemiş oldu. Hatta
1: Filiz
0: yani
1: hocam affına sığınarak bölüyorum. Evet,
0: tabii.
1: aynı şeyden bahsettik. Süremiz bitti bizim. Sence
0: Tabii.
1: bir değişiklik başladı mı, başlamadı mı? Yes mi no mu? Tek soru, tek
0: Bence
1: cevap.
0: başladı Süheyla.
1: Başladı.
0: Hatta
1: Okey.
0: 15 Temmuz'dan sonra gerek SPK tarafında gerek diğer noktalarda çok güçlü adımların gelmesi de bekleniyor önümüzdeki hafta itibariyle. Yani Temmuz'un 3. haftasında yoğun düzenlemeler de görülebilir. Öyle kulis bilgileri diyeyim bunlar tabii. Bilemeyiz var mı yok mu?
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Filiz hocam sana. Bir kere daha doğum gün kutlu olsun. Uğurluyoruz
0: Çok
1: seni.
0: teşekkür ederim.
1: Sizlere de teşekkür ederim efendim izlediğiniz için, dinlediğiniz için. İnşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, sigortam net.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.
10: Öncelikli yayın.
11: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
16: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
17: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
18: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
19: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Ünal, bu bölümde A1 Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel ile beraberiz. Mete Bey günaydın, hoş
1: günaydın,
0: geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi piyasa nasıl bir hikayeyi fiyatlar diye sabah saatlerinden bu yana çözmeye çalışıyoruz şifreleri. İşte dış piyasalarda, içerideki piyasalarda yine birbirinden farklı gündemlerle hareket ettiğimiz bir sabahtayız. Ama tabii jeopolitik tansiyon hikayesi dalgalı bir seyir izlemeye ve oynaklığı yüksek tutmaya devam ediyor pek çok parametrede. En son Trump diyor ki hem ablukayı yeniden başlattık, hem saldırıyoruz, hem de %20'lik bir geçiş ücreti alacağız. Erakçı da diyor ki tabii güvenliği sağlayan ücreti alsın, Trump çok haklı ama bizim için %20 fazla, biz daha düşünü talep ederiz diyor filan. Yurt dışında böyle bir haber akışı var. %9 civarı zıplayan bir petrol dün piyasada oyun kurucu olmuş gözüküyor. Amerikan tahvil faizleri üzerinden işte baskısı yine borsada hissedilen cinsten bir hareketti. Altın %3 düştü ve dolar endeksi yine 3 hanede kalmaya devam etti. Şöyle bir önce isterseniz dışarıya bakalım. Yine petrol bakacağımız ana parametre olmaya devam etmeli mi önümüzdeki süreçte, ne dersiniz?
1: Şüphesiz, yani litmus testimiz bizim petrol. Petrolde 85 dolara bir anda çıkıverdi. 70 dolarlardayken tekrar stratejileri oturup yapmıştık hep beraber. Hem analistler için, hem ekonomistler için, hem yatırımcılar için çok çok zor bir dönem. Hiç ben gerçekten 30 senedir bu kadar zor bir dönem yaşamadım. Bir strateji belirleyip 3 gün bağlı kalamıyorsunuz. O şekilde bir dönem içindeyiz. Bu 85 dolar bütün oyunları bozuverdi şu anda. Yani bakıyorum sabah %78'e yükselmiş Eylül ayında faiz arttırım fiyatlaması FED tarafından. Yükseldiği zaman da FED faiz arttıracak. O zaman Amerikan doları değerlensin. Euro dolar işte 1.14'ün altına sarksın. Hisse senetleri aşağı, kripto varlıklar aşağı, yani riskli varlıklara büyük satış ama risksiz varlıklara da bir alım gelmiyor. Yani altına bakıyorsun güya güvenli liman ama hiçbir hareket yok. Hoş bugün yine hani petrol fiyatındaki yükselişe rağmen altına vermediler, hafif de olsa yukarıda, ama mesela Amerikan tahvilleri 10 yıllıklar bizim benchmark olarak sürekli takip ettiğimiz 4.62'ye yükseldi. Aralık ayında da 4'ün altındaydı bu, yani dün 4.55 falandı. Yani bugün her tarafa satış geliyor bir gün, ama yine de en azından içimizi rahatlatan şu var. İşte açık olan borsalar artı işte kapalı olan borsaların vadelilerine bakıyoruz. Amerika mesela S&P 500 vadeliler sıfır değişim şu anda. Oraya bir satış gelmiyor. Eurostox, yani ağırlıklı olarak DAX'tan oluşur aslında orası, ama o da sadece %0.6 aşağıda. İşte Uzak Doğu MSCI Asya tarafı %2 falan aşağıda. O da çok çok derin bir aşağı satış diyemem ben ona, ama bugün herhalde biz 14.000'in altına bir miktar sarkarız gibi duruyor. %0.5, %1 arası falan bir satış yeriz. Çok daha derinleşeceğini ben zannetmiyorum. Tabii petrol fiyatının yukarıya gitmesi bütün dünya için enflasyonist. Ama bizim için enflasyonist olmanın ötesinde işte cari işlemler açığı zaten yumuşak karnımız, orayı arttırıcı. İşte döviz rezervleri, o da yumuşak karnlarımızdan bir tanesi. Döviz rezervlerini tüketmesine yol açacak bir şey TCMB'nin. Onun için bizde birazcık daha üçlü bir etki var, negatif etki. Ondan dolayı da biraz dünyaya kıyasla daha yüksek betayla satış yiyoruz son dönemde baktığımız zaman. En azından bunu bu şekilde yorumlamak mümkün. Ondan dolayı da hani negatif bir başlangıç yapacağız, ama negatif kalıcı olur mu ben zannetmiyorum. Yani işte artık işte Hürmüz'ü koruyan tüm safların İran tarafında dün yok edildiği vesaire konuşuluyor. Yani bakalım bundan sonra ticari bir gemi geçtiği zaman acaba İran o tarafa müdahale edebilecek kapasiteye sahip mi, birazcık da bunun testi yapılacak önümüzdeki 1-2 gün. Eğer ki o tarafta ekstra bir gerginlik çıkmazsa tekrar başladığımız noktalara, yani 70 dolarlara hızlı bir şekilde geri de çekilebiliriz. Onun için şu anda hani yönsel bir pozisyon, tam negatiflik başladı, işte Orta Doğu'yu tekrardan karışacak, ona göre pozisyon alalım. Ama ben katılmıyorum. Şu anda elim hiçbir şey yapmaya gitmez. Yani olumlu tarafta da, olumsuz tarafta da. Onun için çekilip izlemeyi, sabit getirili tarafta kalmayı, kısa vadeli para piyasası fonu, TL mevduat vesaire de bu dönemin biraz yatışmasını beklerim şu anda.
0: Şimdi İran'ın zaten buradan menfaati ne olabilirdi? İşte dondurulmuş varlıkların çözülmesi olabilirdi, yaptırımların kaldırılması olabilirdi ve petrol gelirleri olabilirdi. Oradaki geçici lisans da ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla İran'ın şu anda hani ekonomik açıdan bakıldığında çok bir kaybedecek bir şey yokmuş gibi yoluna devam kaybetme jokeri var. Trump tarafında ise bir ara seçim var. Şimdi bu ara seçim öncesinde petroldeki bu kadar hareketlilik dediğiniz gibi tahvil piyasasını etkilediği için bakıyoruz Fed ile ilgili beklentileri de epeyce bir coşturmuş vaziyette. Dün Christopher Waller gibi son dönemde yine çok güvercin isim olarak bildiğimiz isim bile dönüp faiz artırımı sıcak gelen bir enflasyon verisi sonrası görebilirsiniz uyarısında bulunuyor piyasaya. Şimdi terminalde Temmuz ihtimali %40'ın üzerinde çıkmış. Eylül ihtimali %60'a dayanmış vaziyette. Bugün yansıyor güncel rakamlarda. Aralıkta da %40'lık bir ihtimal var. 3.62'deki işler faiz seneyi 4.05'te bitirir diyen bir piyasa fiyatlaması var. Tabii diyeceksiniz ki burası da her gün oynayan bir tablo. Dolayısıyla hani buraya da direkt dayanarak bir pozisyon almak çok mümkün olmayabilir. Ama gerçekten ara seçim öncesi iki kere faiz artırabilir mi Fed?
1: İki kere arttıramaz bence. Bir kez arttırır. Onun da zamanlamasını konuşabiliriz. Bu arada CME Fed baştan çok farklı. Çünkü evet, %78 doğru. Şu anda swaplar üzerinden bu tarafını hesapladı. Burada sen %60 dedin. O düşük bir oran yani, evet. Eğer öyleyse bu taraf. Ona bakmaya çalıştıydım. Yine her türlü Eylül'de mi olacak, Aralık'ta mı olacak o faiz artırımı, onu tartışır halde buluruz kendimiz. Ama iki tane olacağını ben zannetmiyorum. Yani ekstrem koşullar olması lazım. Tekrardan petrolde böyle 110 dolarları falan konuşuyor olmamız lazım. Onun olacağını ben hiç zannetmiyorum. Yani şu anda kısa dönemli olarak zirvesel bir noktayı test ettiğimiz, hani 70'ten 85'lere doğru çıktı petrol. Şimdi önümüzdeki dönemde zaten savunma kapasitesi İran'ın çöktü. Bundan sonra daha fazla büyük müdahalelerde bulunamaz. Anlaşmaya daha yakın hale geldiği bence fiyatları önümüzdeki birkaç gün boyunca. Onun için yani bir faiz artırım, onu da işte Eylül mü olur, işte Aralık mı olur, arada bir yerde mi olur, onun tartışmasını yaparız.
0: Şimdi bir yandan tabii CME Watch Tool'a bakıyoruz. Bir yandan buraya bakıyoruz. Diğer tarafta bugün Amerika'dan bilançolar gelecek. Bir yandan da işte bu bilanço döneminde yine yapay zeka harcamaları gürül gürül artıyor. Borçlanmaları artıyor. Bu yüzden satalım der mi demez mi piyasa? Bunun tartışıldığı bir süreç var. Bir yandan da yeni Fed Başkanı'nın bugün kongrenin yine karşısına çıkacağı ilk yarı yıl sunumu tabii piyasa için bir diğer önemli unsur. Amerika'da enflasyon verisi de gelecek bugün. Bugün özeline şöyle bir bakacak olursak özellikle küresel tarafta neler beklersiniz diyeyim Mete Bey İçeriye geçmeden önce?
1: Şöyle yani işte enflasyon
0: dün
1: verisi...
0: Dünmüş bugün çünkü yani bugün yok yok menüde. Makro evet, var, mikro var, evet, ne ararsanız evet, var.
1: Ya enflasyon tarafında düşük bir enflasyon gelmesi faiz artırımı ihtimallerini azaltabileceğinden dolayı pozitif algılanabilir. Manşet enflasyonun böyle -0.1 falan gelmesi gibi beklentiler var. İşte çekirdek 0.3 civarında bir şey bekleniliyor. Onun düşük gelmesi piyasayı mutlu edecek bir mevzudur. Ama Kevin Warsh tarafı, şu mevzuyu unutmayalım. Yani en başta Trump gönderdi bu faizi indirecek kesintisiz bir şekilde falan gibi beklentiler tamamen artık buhar oldu, uçtu ve bunu pekiştire pekiştire de gitti. Bütün yaptığı basın toplantılarına, yani bizim ana önceliğimiz enflasyon dedi. Şimdi bundan daha farklı bir şey söyleyebilecek bir done elimizde şöyle olabilirdi. Eğer ki bugün itibariyle petrol fiyatı 70 dolarlarda olsaydı, 85 olmayıp da daha önce bu şu merkez bankacıları toplantısında söylediğini tekrar etme ihtimali olabilirdi. Yani enflasyon beklentileri aşağı doğru geliyor aslında falan gibi bir piyasayı mutlu edecek bir şey söylemişti. Bunu beklemiyorum. Evet. Bugün bunu beklemiyorum. Yani enflasyon birinci önceliğimiz. Onu indirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz gibi bir konuşma yapacaktır. Ondan dolayı o tarafta piyasalara pozitif bir şey çıkacağını zannetmem.
0: Bugün aylık tarafta %0.1'lik bir eksi beklenti var terminalde. Sizin de söylediğiniz gibi bu olursa eğer 6 yıldır ilk defa biz eksi bir enflasyon okuması göreceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor bugün Market Watch. Onun da yine bir kez daha altını çizmiş olalım. Şimdi dışarıları şöyle bir gezindik, içeriye bir gelelim, bize yansımalarını da konuşalım. Siz de söylediniz, petrol deyince işte enflasyondur, cari açıktır, her taraftan bizi etkileyen bir parametreden bahsediyoruz. Diğer yanda da borsamız bir hikaye üretmekte zorlanıyor gibi gözüküyor. Çünkü sabit getirili enstrümanlar, risksiz faiz hala çok yüksek dediğiniz gibi. Bu seyir daha ne kadar devam edecek Mete Bey sizce? Söylemesi zor tabii de.
1: Ama aylar boyu devam edeceğini düşünüyorum. Yani söylemesi zor, yıllar boyu devam edecek ama aylar boyu devam edecek. Şu anda işte para piyasası fonundan %2.6, 2.7, %17.5 stopaj sonrasında bir aylık kazanç var. %1'lik enflasyon, hadi %1.5 olsun önümüzdeki okuma. Yine yani en azından bir puanlık cebimizde reel olarak getiri kalıyor. Yıl sonuna kadar Yani zorlasak kendimizi %30 enflasyon desek bundan sonra aylık ortalama %1'ler civarında demek. Yani o enflasyonun 2,5 katı kadar sana veya hatta daha fazlasında para piyasası fonu ya da Türk lirası vadeli mevduat getirisi varken ya başka riskleri de çok da fazla almıyor olmak lazım herhalde bu ortamda. Onun için yani aslan payının burada kesinlikle TL faizli enstrümanlarda bulunuyor olması lazım. Onun da kısa vadeli olması lazım. Çünkü tam tahvil faizleri yükseldi, yani tahvillere satış geldi. Ama riskler arttığı zaman özellikle long end, uzun vadeli tarafa incecik bir satış gelse dahi çok büyük kayıplar yaratabiliyor. Ondan dolayı süper kısa vadede kalmakta fayda var. Bizim bir de üzerimizde hisse senedi tarafında işte Ekim'e Kasım'a kadar takip edeceğimiz acaba MSCI bizi işte çeper ülkelere mi yoksa tek başına kategorize edilen Arjantin gibi ülkeler arasında koyar mı koymaz mı tartışmalarımız var. Yani bunun S&P olmasını Dow beklemiyoruz. S&P Dow Jones ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ben 30 sene falan boyunca yabancılara gidip Türkiye'yi anlattım. Orada MSCI sürekli herkesin benchmark olarak kullandığı endekstir. S&P Dow Jones'un içindeki Türkiye ağırlığı benim için önemli. Ben onu benchmark gösterge olarak kullanıyorum diyen inan hiçbir tane kimseyle tanışmadım. Eminim vardır benim tanışmadıklarım arasında ama o çok önemli. Ama o da bir gösterge. Zaten o da MSCI'ın söylediklerini okuyup ya Ayşe benim için de geçerli olmalı diye onun yankısını yapıyor bence. Onun için MSCI daha önemli. Orada da bence ödevimizi bayağı yaptık. Yani bu işte fiili dolaşımla ilgili hesaplamaları yaptık ve daha da işte haftalık falan olarak yapıp yeni listeler açıklanıyor şu anda. Güzel, orada bir yol alıyoruz gibi görünüyor. Açığa satışlar yasaktı, artık yasak değil. O işte fiyatı adil bir şekilde arz ve taleple belirleme konusuna süper hassas. Buna zeval getirecek bir şeyin ortada bırakılmıyor olması lazım. O yolda ilerlediğimiz sürece ki yani işte TEFAS fonları ile ilgili bir adım atıldı, daha da fazla adımlar yolda olduğunu görüyoruz. En azından taslak çıkmıştı ama bayağı gecikti o süreç. Bir şey gelecektir önümüzdeki aylar içinde. Tahmin ediyorum o gelecek olan şey de hani Ekim-Kasım'daki bu MSCI'nin kararından daha önce gelecektir. Yani biz tamamen çalışmış olacağız.
0: Görüşü açılan dersinize taslakla ilgili diyorsunuz.
1: Evet, aynen öyle. Ama yani 5-6 aydır falan bekliyoruz bunun çıkması, nihai hale gelmesini. Sonuç olarak ben ödevimizi yapmış olacağımızı, MSCI'de gelişmekte olan piyasalardan çıkıp da işte frontier, standalone, çeper ülkeler ya da tek başına kategorize edilen ülkeler arasında bizim geleceğimizi zannetmiyorum. Yani girdiğimiz takdirde felaket olur. Özellikle tek başına kategorize edilirsek o tarafı zaten kendisine gösterge alan dünyada fon da yok. Hani çeper ülkelerde ben sadece çepere, Pakistan'a vesaire yatırım yaparım diyen fonlar var. En azından o tarafta hani belki 10'da biri, 20'de biri de olsa bir bölümünü kompanse edebiliriz. Diğer tarafta hiçbir şekilde kompanse edemiyoruz. Yani yabancı çıktı mı gidiyor, o kadar kaybettiğinle kalıyorsun. Biraz bizim hisse senetleri piyasasının üzerinde onun da yükü var. Ondan dolayı da hani birazcık daha fazla TL kısa vadeli faizli enstrümanlar diyoruz.
0: Peki TL cinsi enstrümanlara yurt dışından yatırım yapanlar için yine mesela carry trade mi atıyorum burada öne çıkan tema olacak?
1: Şüphesiz öyle olacak. Tabii orada kur işte biraz önce bahsettiğimiz gibi yani çok hızlı bir şekilde gitmiyor. İşte %1-1,5 diyelim. Yani orada nereden baktığına göre değişiyor. Hep biz dolarize konuşuyoruz. Dolarda şu anda son 30 gün işte %1,6 falan galiba yukarıya gidiyor ama euro tarafına baktığımız zaman daha böyle %1'ler falan civarına geliyor. Yani %1-1,5 aralığında kurun yukarıya gittiği bir ortamda demin bahsettiğimiz hani 2,5 dedik, %17,5 stopajdan sonra 17,5 stopaj bizim için geçerli. Yani yabancı geldiği zaman %3'ünü alıyor gidiyor. Onlara göre çok daha cazip getiriler de var Türk lirası enstrümanlarda faiz tarafında. Bu devam ettiği sürece sorun yok. Devam eder mi diye baktığımız zaman kurun anlamlı bir şekilde yukarıya doğru gitmesi ihtimali ben görmüyorum. Yani sonuna kadar bu müdafaa edilecektir. Eğer ki bir şekilde dolarizasyon başlarsa da o dolarizasyon DTH tarafına kaçan bir TL paradan bahsediyorsak bu da hiç önemli değil. Çünkü döviz tevdiat hesabı bankaya geliyor. Bankanın dövize ihtiyacı olmadığı için Merkez Bankası'na onu brüt rezerv olarak veriyor. O da tekrar satılıyor ve bu sürekli bir döngü sağlanır. Ama Eğer ki para dışarıya kaçmaya bir şekilde başlarsa, işte sisteme olan güvensizlik, sermaye kontrolü gelecek vesaire, ben işte yastık altına koyayım, banka kasasına koyayım, İsviçre'ye göndereyim gibi bir eğilim başlar ise, şu anda böyle bir şeyi görmüyoruz. O noktada ancak böyle bir döngü bozulabilir. Aslında o döngünün de ön indikatörü bence cari işlemler açığıdır. Eğer cari işlemler açığı artıyorsa, o yurt dışına biraz daha fazla para gidiyor demek. Yani sadece İsviçre'deki banka hesabına para göndermek değil orada. Mesela yurt dışında gidip ev alanlar, burada ev alan yabancılardan daha fazla olduğu sürece yurt dışına para kaçıyordur net nette. Ya da gelen turistten daha fazla yurt dışına turist göndermeye başlıyorsak, o da bir para kaçışıdır benzer bir şekilde. Onun için olayın özü aslında ödemeler dengesi ya da cari işlemler açığının seyridir. O taraf daha hassas bugünlerde.
0: Orayla da ilgili dün aldığımız veri aslında biraz beklentinin üzerinde geldi. 1 milyar beklenirken 1.46 milyar dolar geldi. Yine 12 aylık rakama bakıldığında orta vadeli program öngörüsünün üzerine çıkmış gözüküyor. Hani Bakan Şimşek daha çok sürdürülebilir seviyelerdeyiz. Bu da ekonominin direncini, dayanıklılığını gösteriyor dedi ama yatırımcı gözüyle baktığınızda siz dünkü rakamları nasıl okudunuz? Bir de altın, petrol hariç vesaire çekirdek cari açık tarafına bakmayı bilemiyorum. Denge diyeyim, orası fazla veriyor çünkü. Evet. Daha doğru bulur musunuz, bulmaz mısınız? Bu tartışma neresindesiniz Mete Bey?
1: Şimdi altın yukarıya gittiği sürece, bir momentum olduğu sürece sen daha fazla altın alıyorsun yurt dışından. Orada büyü bozuldu. Bugüne kadar gördüğümüz kadar hızlı bir şekilde altın alımının devam etmesini beklemiyoruz. Evet, o tarafa bakmak makul bir şey. Çünkü normalize günlere geldiğimiz zaman artık altın ithalatı bu kadar daha fazla olmayacak. Ya da petrol fiyatı tekrardan 70 dolar veya da altında sarktığı noktada petrol faturan daha düşük hale gelecek. Ondan dolayı da biraz normalize bakma adına altın ve enerji hariç bakılmasını, o tarafın fazla vermesinin bir anlamı ve bir kıymeti olduğunu düşünüyorum ama... Yani şimdi petrol fiyatı yüksek, senin de ihtiyacın var, almak zorundasın, cebinden o para çıkıyor. O da sende cari işlemler tarafında bir hassasiyet yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Yani o yoktur gibi davranamayız maalesef, onun için yumuşak karnımızdır. Bu şekilde gideceğini ama zannetmiyorum. Dediğim gibi petrol fiyatı tam 70'ten 85 dolarlara gitti ama böyle daha önce gördüğümüz zirve seviyelere yakın bir yerlere vesaire gitmesini beklemem.
0: Şimdi JP Morgan dün diyor ki Orta Doğu şoku aslında açısından bakıldığında en kötü geride kalmış olabilir Türkiye için diyor. Ama bir yandan da sıkı duruşa ihtiyaç devam ediyor diyor para politikası nezdinde. Yıl sonu için enflasyon beklentisinde 124'ten 29'a güncellediğini söylüyor. Bir yandan da dün Commerzbank'ı takip ettik. Enflasyon yüksekken Merkez Bankası'nın para politikasında daha fazla sıkılaştırma konusunda isteksiz olduğunu görüyoruz diyorlar. TL'de baskının artabileceğini söylemişler ama Merkez Bankası rezerv yakıyor gerekirse ve dediğiniz gibi belli bir bandın içinde en azından dolar bacağını bu işin takip etmeye devam ediyor. Şimdi ayın 23'ünden neler beklersiniz? Bir de onu konuşalım Mete Bey. Çünkü Merkez Bankası politikasına biz geri sayarken geçen cumaki yine JP Morgan'ın toplantısına katıldığını takip ettiğimiz isimlerden yansıyan kulis haberleri anladığımız kadarıyla masada farklı seçenekler var ama merkez net bir yönlendirme bu anlamda yapmadı diyorlar. Neler olabilir deyince de ya mevcut durum devam edebilir ya işte tekrar haftalık repoları açacağız deyip açar veya açmaz, iki farklı seçeneği masaya koyabilir ya da faiz koridoru üst bandını aşağı çekebilir şeklinde yorumlar çıkmış buradan. Bilemiyorum, herhangi bir gevşeme beklentiniz olur mu, mevcut politika sürer mi, normalizasyon ne zaman başlar para politikasında, ön koşullar nelerdir en azından?
1: Bir karar vermesi gerekmiyor 23 Temmuz'da ben tekrar haftalığa başlıyorum diye. Yani bugün canı isterse başlayabilir ve başlamak da erken de, hani ben tamamen bırakıyorum gecelik olarak fon vermeyi ve haftalığa geçiyorum demesine de gerek yok. Gecelikten %95'ini vereceğim ama %5'ini haftalıktan vereceğim bir başlangıçtır. Bunun için bir karar alınmasına gerek yok. Ben 23 Temmuz'da herhangi bir karar çıkmasını beklemiyorum. Yani ne faiz artırımı ne indirimi, statikonun devam etmesini ve hani metin içinde bazı mesajlar bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Şunu da unutmayalım, yani tabii faiz arttırımı bence bir seçenek olarak masada yok ama sıkılaştırmanın tek yöntemi de faiz arttırımı değil. Yani kredileri sıkılaştırdığın zaman, onun verilmesini engellediğin zaman da piyasadan likitte çekip faizleri yükseltip işte bunun sonucunda işte yüksek faizler aslında de facto bir şekilde, en direkt bir şekilde senin faiz arttırımı yapman anlamı taşıyor, piyasanın faizlerini yukarıya göndermen. Bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum Merkez Bankası. Artı şu anki faiz durumunun fazlasıyla yeterli olduğunu, zaten carry trade yani ara kazanç ticareti için gelen yabancıların momentumunun devam etmesinden biz takip edebiliyoruz.
0: Şimdi bu ne kadar devam edecek sorusu tabii az önce de bir miktar sizinle konuştuk. İşte sabit getiriler, daha kısa vadeli taraftaki daha likit belki enstrümanlar, nakit benzerleri daha bir öne çıkacak gibi. Peki bu ortamda banka bilançolarını nasıl okumaya devam edeceğiz onu da konuşalım. Önümüzdeki sürece baktığımızda bugün dedik Amerika'dan gelecek banka bilançoları var ikinci çeyrekle alakalı. Ama bizim tarafa döndüğümüzde işte az önce Cumhur Örnek'le de mesela sohbet ederken dedi ki hem sözlü yönlendirmeler tarafı veya öngörüler tarafı yılın geri kalanından bankalar neler bekliyorlar. Bir yandan da hani geçmişe dönük verilerin içerisinde de en çok işte bireysel ve KOBİ tarafında artma potansiyeli taşıyan işte bu takipteki alacaklar dolayısıyla hani varlık kalitesi bir anlamda bankaların daha çok tartışma konumuz olabilir diyor. Şimdiye kadar da biz daha çok işte net faiz marjlarına bakmıştık. İşte öz kaynak karlılığı enflasyonu geçti geçmedi. İşte tek tük yapı kredi geçti dediğimiz çeyrekler geride bırakmıştık. Kabaca 8 yıldır falan herhalde benzer bir senaryoyu mu konuşuyoruz? Bu tablo nasıl değişir? Bu çeyrekten siz neler bekliyorsunuz?
1: 28 Şubat'ta olmuştu bütün bu yani ilk saldırının yapıldığı tarih hepimizin hatırladığım ama Mart ayına işte yani ilk çeyreğin tamamı için baktığımız zaman onun ilk çeyreğe etkisi çok çok limitli oldu. Bütün etkiyi biz aslında ikinci çeyrekte görüyor olacağız. Gördüğümüz şey de hoşumuza gitmeyecek. Hani bazı bankalara bakıyoruz böyle Türk lirası kredi mevduat makasında 350 bas puanlara varan düşüş olacak gibi görünüyor. Ortalamada böyle yani 150 bas puanlar civarında Türk lirası kredi ile mevduat arasındaki makasta 150 bas puan ama 350'ye kadar ulaşacak gibi duruyor. O net faiz marjların tarafında tek bir kurtarıcı kalıyor. O da aslında birazcık bilek hareketi ve muhasebesel bir olay. O da eldeki enflasyon endeksli tahvillerde bütün bankalar topyekün enflasyon tahminlerini işte 25 olan 30'a, 24 olan 29'a yükseltmek suretiyle oradan ekstra 4-5 puanlık bir getiri yaratacak. O 4-5 puan yani 100 milyar liralık portföyün %4'ü 5'i kadar ve onun çeyreğe düşen kısmını blok halde gelir yazarak aslında bu kredi mevduat makasındaki kaybı muhasebesel bir şekilde kompanse etmeye çalışacaklar. Onun için evet düşecek net faiz gelirleri ama böyle düşündüğümüz kadar fazla böyle yani eğer ki enflasyon endeks tahvillerdeki değerleme farkı olmasaydı yarıya falan inecekti öyle söyleyeyim. Ama yani böyle %5-10 düşüşlerle onu limitleyecekler gibi duruyor. Bu iyi bir şey. Komisyon tarafına bakıyorum. Komisyon tarafında Mayıs ayı neredeyse tatil ayıydı. Yani ayın yarısında falan çalışmadık. Orada da çok fazla işlem olmadığından dolayı komisyon gelirlerindeki artış biraz yavaş gidecek gibi görünüyor. Problemli alacaklardan bahsettim biraz önce. Birinci çeyrekte problemli alacaklarda yeniden yapılanmayla ilgili hem bireysel taraf hem KOBİ tarafı olsun bir paket vardı. Onun için büyük bir yeniden yapılandırma oldu ve problemli alacaklar birinci çeyreğe yansıtılmadı. İkinci çeyrekte o yok. Ondan dolayı da böyle riskin maliyeti ya da dönemin problemli alacak oranı dediğimiz mevzu birinci çeyrekte %1,5'lardayken şimdi 2,5'lara falan gidecek. Orada çok hızlı bir yükseliş var. Onun dışında alım satım karları veya işte ticari kazanç tarafına bakıyoruz. İkinci çeyrekte neyse hiçbir şey yok. Çok derin zararlar var, swap maliyetleri vesaire onun üstüne biniyor. Velhasıl net net baktığım zaman şunu görüyorum. %15-20'ler civarında birinci çeyrekten daha zayıf mali tablolar göreceğiz. Enflasyonu endeksli tahvillerden gelen desteğe rağmen bunu göreceğiz. Bazı bankalarda %45-50 civarında yani neredeyse yarıya inen net karların olduğunu da göreceğiz. Birinci çeyreğe daha şişik bazı bankalarda. En kötü geride mi kaldı? Hayır, en kötü de geride kalmadı maalesef. Şimdi 85 doları bugün görüyorsak faizler yüksek gitmeye devam edecektir. Şimdi sen bir kez 25'ten 30'a enflasyon beklentini yükseltebilirsin enflasyon endeksi tahvilde. Yani 30'dan 35'e yükseltmeyeceksen eğer 3. çeyrekte oradan başka bir destek maalesef bulamayacaksın. Onun için yani ticaret tarafta falan da ekstra bir destek yok. Kredi mevduat spreadi baskı altında kalacak. Diyorum ki artık ikinci çeyrekte en kötü geride kalacak ben diyemem. Üçüncü çeyrek büyük ihtimalle onu diyeceğimiz çeyrek umarım olacaktır. Dördüncü çeyrek itibariyle daha aydınlık günler bizi bekliyor olacaktır. Biraz da bu bankaları baskı altında bırakıyor. Bankalar da o kadar uzun süredir baskı altında ki yani şu noktada daha fazla bankaları underweight etmezdim. Yani endeks ağırlığının süper altında ben bunu biliyorsam, piyasa biliyorsa aslında bu fiyatın içindedir bu olumsuzluklar diye düşünüyorum ben her zaman. Onun için belki hani endeks ağırlığı kadar en azından bir hisse portföyünde banka taşımak lazım. O %15'tir.
0: Peki geriye kalan portföyü ne yapmak lazım onu da konuşalım. Özellikle mesela borsacıyım diyen için hani seçicinin seçicisi olması gereken bir dönemdir diye yazılıp çiziliyor. Nasıl seçilir bu kağıt peki?
1: İşte bu hani kar senesi ile ar senesi falan orada birkaç tane sektör var ön plana çıkan. Bunların bir numarası iskontolu gıda perakendeciliğidir. Sonra sağlık sektörüdür. Sonra da telekomlardır benim için. Telekom tarafı da yani gayet iskontolu gıda perakendeciliği gibi insanların hiçbir zaman vazgeçmediği, işte talep elastikiyetinin süper düşük olduğu, ister enflasyon yüksek olsun düşük olsun, büyüme yüksek olsun düşük olsun her türlü satış yapmaya devam edip para kazanan bir sektör. Onun için ağırlıklı olarak bu üç sektörde sığınmayı tercih ederim. Bir de arada işte hisse bazlı hikayeler oluyor. Onları da hani biz portföy yönetim şirketi olarak takip ediyoruz. Paralarını bize emanet ederlerse onu uygularız ama şu anda tek tek onları söylemek istemem.
0: Şimdi diğer tarafta da Mete Bey hem yurt içinde hem yurt dışında halka arzların tekrar ivme kazandığı bir süreçteyiz. Orayı da konuşmadan geçmeyelim. Çünkü yurt dışında işte mega arzlar deniyor. Hatta SK Hynix için en son Amerikan piyasaları Güney Kore'den gitti, oynaklığı ithal etti şeklinde yorumlarla karşılaştık. İşte SpaceX'i konuşuyoruz vesaire. Bizim tarafta da halka arzlar her hafta 2-3 gong töreni sunduğumuz bir hale bürünmüş vaziyette. Bu çılgınlığın piyasa üzerindeki etkilerini nasıl görüyorsunuz? Özellikle içeride yine bu tavan tavan algısı döner mi diyeceğim. Çünkü son birkaç halka arzda yine hemen açılır açılmaz tavan gördük ki hani Gülarmak'tan sonra uzun bir süre görmemiştik. Tekrar böyle bir döneme mi girdik? Onu da aslında görüşlerinizi merak ediyoruz.
1: Ben o tarafta yani cesurca ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Halka arzlar üst üste gelebilir. Herkes de inceleyip sık dokusun. Yani o sorumluluğu üçüncü partilerin üzerine bırakmasın. Yani izahnamesine baksın, en azından o şirketin ne iş yaptığına baksın. İki de değerlemesine baksın. O değerlemede karşısında alınmış olan hisseler doğru hisseler mi? Yani bazı işte halka arzlarda görüyoruz şirketin değerlemesini yıldız pazardaki bütün o hisselerin tamamının fiyat kazancının üstüne falan yapılmış değerlemeler var. Yani bunlar bana sığ geliyor mesela. Benim elim gitmez onlara diye düşünüyorum ama piyasada senin dediğin gibi yani işte kaç tane tavan yapar algısı vardı. Onun bozulması lazım. Para bulmak isteyen gidip bankadan kredi alabilir. Para bulmak isteyen gelip hissesini sermaye piyasalarında satabilir. Halka arz da olabilir. Bırakın isteyen istediği gibi halka arz olsun. Talep gelirse parayı toplasın halktan. Talep gelmezse de parayı toplayamamış olsun. Günahı da sevabı da yatırımcı ve o şirketin üstünde olsun. Yani regülatörün falan çok da şeyi olmaması lazım. Müdahalesinin biraz daha limitli olması lazım. Onun için üst üste halka arzların olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu genel hisse senedi piyasasının endeksin yukarıya gidişini biraz engeller mi? Evet engelleyebilir ama en nihayetinde bu derinleşen bir piyasadır. 3 sene sonra artan bir likidite demek. Yeni işte hisse senedi yatırımcılarının oluşması demek. Onun için uzun vadeli çıkarlarımız için o kısa vadeli volatiliteye çok da fazla takılmıyor olmak lazım.
0: Takip edeceğiz diyelim. A1 Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel. Çok teşekkür ederiz her zamanki gibi Mete Bey. Yayınımıza çok kıymetli katkılarınız için. Kısacık bir reklam arası veriyoruz. Ardından buradayız. Bekleriz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg HT Radyo.

0: Ve Amerika ile İran arasında Hürmüz'de sular bir kez daha ısındı. Amerika tarafı İran gemileri ve İran'a hizmet eden gemiler tarafında ticari anlamda deniz ablukasını tekrar başlattığını açıkladı. %20'de gelir isterim buradan diyor Trump, ama İran tarafı gelir tahsil edilecekse bunu biz yaparız diyor. Irakçı'dan gelen açıklamalar böyle. Dolayısıyla küresel piyasalarda risk iştahını bozan haber başlığı Körfez'den geldi. Hürmüz tarafından geldi diyelim. Konuyla alakalı Körfez Araştırma Merkezi baş ekonomisti ve araştırma başkanı John Sfakianakis'in görüşleri var. Tam ölçekli bir savaş noktasında şu anda olmadığımızı ama bu seçeneğin de masada olduğunu değerlendiriyor uzman. Paylaşalım.
1: Hızla gelişen bir durum. Birkaç dakika öncesine kadar İran'dan bu başlıkları duyuyorduk. Bölgedeki bu söylem tırmanışıyla birlikte bundan sonra ne olacak?
2: Beni konuk ettiğin için teşekkürler Abir. Sizinle olmak güzel, söylemesi zor. Çünkü her ikisi de kimin önce pes edeceğini görmeye çalışıyor ve her şey boğaz üzerinde dönüyor. Boğazı kimin kontrol edeceği konusunda bir çekişme var. Yani çok fazla risk alma politikası var ama aynı zamanda çok fazla kabadayılık da dönüyor. Gerilimi düşüreceklerini düşünüyorum. Henüz zaman değil. Sanırım birkaç tur daha barış ve savaş göreceğiz. Biraz barış, biraz savaş. Yine mutabakat zaptı. Bu anlamda yapısal olarak zor ve içi boş ve aynı şeylerden daha fazlasını göreceğiz. Ancak Katar, Pakistan ve diğerlerinden müdahale gelmesini bekliyorum. Saudi'yi sonunda galip gelecektir. Çünkü petrol 80 dolara yaklaşmaya başladı ve oradan itibaren 80'in üzerine çıkacak. Bu yüzden gerilimi düşüreceklerini sanıyorum ama boğaz tartışmalı bir bölge.
1: Boğaz tam da bir sonraki sorun bu olacaktı. Öyle hissettiriyor ki ben de az önce Stuart ile iki şeyin aynı anda doğru olamayacağı hakkında konuşuyordum. İran Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kurdu. ABD gemilerin ham petrol ihracatlarını ve diğer sevkiyatlarını taşımaları için boğazdan geçmelerine yardım etmeye çalışıyor. Peki Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda şu an için üstünlüğün gerçekten kimde olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Şu an için hiçbiri. Her ikisi de rekabet etmeye çalışıyor. Egemenliklerini kanıtlamaya çalışıyorlar. Yani iyi tarafa karşı kötü taraf. Artık seçiminiz hangisi ise. Ancak İran kesinlikle masaya geri döndü ve kontrol etmek istediklerini açıkça belli etmeye çalışıyorlar. Bu sadece geçiş ücretleri değil, egemenlik ve kontrol meselesi ve İran rejiminin halkı üzerindeki bu güçlenme duygusu. Bu yüzden kontrolü ele alarak bunu göstermek istiyorlar. Öte yandan ABD'nin açıkça bir çıkış yolu var. O da Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyısı üzerinden kullanılması ve bu oldukça iyi işliyor. 600'den fazla gemi oradan geçti. Ancak bu durum tartışılıyor. Eğer İran Umman kıyısını kullanan gemilere saldırmaya devam ederse bence ABD onlara şiddetle saldıracak ve onları vuracaklar. Ve 2.0 istilasına geri döneceğiz.
1: Peki bu aslında temel bir senaryo mu? Tüm bölgenin sürüklendiği tam teşekküllü bir kinetik savaş durumuna geri döneceğimizi mi düşünüyorsunuz? Petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaştığını görüyoruz. Mevcut koşullar göz önüne alındığında bunun şu an için bir olasılık olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Görüyorum ama henüz değil. Top İran'ın sahasında. Top İran'ın sahasında. Eğer devam ederlerse bence ABD geri dönecek ve bir sürü kinetik türden 2.0 saldırı yapacaklar. Bu yüzden İranlıların Başkan Trump'ın geri dönme kabiliyetini küçümsediklerini düşünüyorum. Kasım seçimleri nedeniyle savaşın çok

0: az olacağına inanıyorlar ve bunun ileriye itileceğini düşünüyorlar. Bence Başkan Trump'ı küçümserseniz sonunda kaybedersiniz ve şu anda geldiğimiz noktada tam burası.
1: Ve John, Körfez İşbirliği Konseyi'ni de dahil etmek gerek. Çünkü tüm yükü onlar çekiyor, hatta Katar bile. Daha bir hafta önce Katar'ın arabuluculuk yaptığından ve dün saldırıya uğradığından bahsediyorduk. Peki ekonomik modelleri söz konusu olduğunda şu anki durum, yani bu bilirsiniz savaş ama tam olarak tam ölçekli bir savaş değil. Bu ülkelerin son birkaç 10 yıldır sürdürmeye çalıştıkları ekonomik modeller üzerindeki uzun vadeli dezavantajlar veya uzun vadeli hasarlar nelerdir?
0: Evet. Teşekkürler. Güzel bir soru. Çeşitlendirmek istiyorsunuz. Birçok açıdan Hürmüz'den arınmak istiyorsunuz. Yani boğaza olan bağımlılığınızı kesmek istiyorsunuz. Çok zor, söylemesi yapmaktan kolay, ama Birleşik Arap Emirlikleri bunu yapacaktır. Suudi Arabistan bunu yapacaktır. Umman oldukça başarılı oldu ve ekonomisi gayet iyi gidiyor. Zorluk, güven, yatırımcıların gelmesi ve bu gitgeller, bilirsiniz, biraz barış, biraz savaş pek iyi sonuç vermiyor. İstikrara ihtiyacınız var, ama genel olarak bence bu ülkeler için işler iyi gidecek. Katar için durum daha karmaşık. Kuveyt için durum daha karmaşık. Bahreyn için de yine zor. Yani gerçek bir barışa ihtiyacınız var. Şu anda elimizde ne barış var, ne savaş, ne de barış.
2: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.
3: Ve küresel piyasalarda son durumu değerlendirme zamanı. Bloomberg HT Asset temsilcisi Sadi Kaymaz bir kez daha yayınımızda. Sadi, tekrar günaydın diyelim sana ve soralım, küreseldeki kırmızıya boyanmış piyasalarda var mıdır değişiklik?
4: Zeynep, iyi haberlerim var. Evet, değişiklik var. Üstelik de renk değişimi var. Yeşillere geçtik. Geçiyor Asya piyasaları. Şimdi ekranıma şöyle bakıyorum. Nikkei, Kospi, ki Kospi %5'ten fazla kayıp görmüştü sabah seansında Türkiye'de sabaha karşı. Şu sırada öğleden sonra seansında %2'ye yakın yükseliş var. Burada tabii ki tek başına artık işi gücü bıraktık. Biz de burada Zeynep eski Hynix'i takip ediyoruz. Eski Hynix'te sabah saatlerinde Türkiye'de sabaha karşı diyelim %9'a yakın kayıp görmüştü. Şu anda %2'den fazla kazançlı, dolayısıyla tek başına bir modu da, genel olarak sentiment dediğimiz şeyi de Kore'de düzeltmiş durumda. Yine Çin'e baktığımızda da Çin'de de Hong Kong'da da şu anda yeşiller görüyoruz. Dolayısıyla tekrar belirttiğim, ekranların yeni açanlar için, sabah kırmızılar vardı, üstelik derin kırmızılar da vardı, ama şu anda Uzak Doğu'da Asya borsaları yeşile dönmüş durumda. Diğer taraftan Zeynep, makroekonomik veri sepeti var. O da Çin'in dış ticaret verileri, ama bir saat önce de seninle konuşuyorduk. Evvela dış ticaret fazlasından başlamak lazım diyorduk. Çin'in tek bir ayda, geçen ay Haziran ayında verdiği dış ticaret fazlası 125 milyar doları aştı, ki hatırlatmak lazım, geçen sene trilyon doların üzerinde dış ticaret fazlası vermişti. Şimdi tek bir ayda 125 milyar dolardan fazla dış ticaret fazlası verdiğini görüyoruz. İthalatta %36'yı aşan bir yükseliş var, ama ihracat da geride kalmıyor. Orada da yine %30'a yakın bir yükseliş var Zeynep, ve beklentileri çok aştı, öyle böyle değil. Hem ithalat tarafında, çok detaylarına girmeyeyim, vaktimize de bakıyorum bir taraftan, hem de ithalat tarafında neredeyse 10 puanlık beklentileri, tahminleri aşan rakamlar var Zeynep. Burada tabii ki data merkezi bileşenleri çok önemli. Örneğin Çin'in Güney Kore'den ithalatında %80'den fazla artış var. Tayvan'dan %40'dan fazla artış var. Ama tabii Çin en gelişmiş çipleri belki yapamıyor, ama data merkezi bileşenleri tarafında Zeynep, ya da yer iletkenlerin diğer olgun taraflarında tabii ki çok büyük bir ihracatçı bu da taşıyor. Bir etken daha var Zeynep, o da özellikle Amerikalı perakendeciler ne olur ne olmaz diye genel olarak Noel alışverişlerini, ya da Noel siparişlerini diyelim, daha erkene çekmişler. Bunun da bir payı olduğu düşünülüyor Çin'in ihracat artışında.
3: Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler.

0: dönmesi yönünde beklentiler var. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugün Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde bir sunumu olacak. Aynı sunumu yarın da yine Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacak. Bir de yine bugün Amerika'nın ajandasında JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America ve Wells Fargo gibi büyük bankalardan gelen ikinci çeyrek karneleri radarımızda olacak. Hepsini ve daha fazlasını Bloomberg HT ekranında takip edebilirsiniz diyelim. Sabah raporunu noktalıyoruz ve saat 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşalım. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın ikinci işlem gününü başlatıyoruz. Haftaya başlarken jeopolitik gerilimlerin özellikle daha da hız kazandığını takip ettik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin artması ile birlikte özellikle petrol fiyatlarındaki yukarı yön söz konusu oldu ki Brent petrol tarafındaki yukarı yönlü hareketler enflasyonu körükleyebilecek mesajını da verdi yatırımcılara ve tedarikte yaşanabilecek aksaklıklar endişelerini arttırması ile birlikte hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senetleri hem de tahvillerde bir değer kaybının beraberinde getirdiğini gördük ki bu endişeler S&P 500 endeksinde aralıksız yükselişini durdurdu ve çip üreticilerinin yaşadığı çöküşün de etkisiyle birlikte 0.8'lik bir düşüşe işaret etti. Bunun yanı sıra Başkan Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran gemilerine yönelik ablukayı yeniden başlatacağını ve buradan geçen diğer tüm yük gemilerinden ise ücret alacağını açıklayınca petrol fiyatlarında bir yükselişin söz konusu olduğunu takip ettik ki para piyasaları bu kez Fed'e ilişkin beklentileri de artırmaya devam etti. Temmuz ayında bir faiz artırım olasılığı şu an itibariyle olasılığını %50 olarak da fiyatlamaya devam ediyor ki özellikle Waller gibi böyle Fed guvernörlerinden daha sıkı ve şahin görüşler açıklanması ile birlikte buraya daha fazla yoğunlaştığını takip ediyoruz. Brent petrol 85 doları aştığını takip ettik ki petrol varil başına %2.8'lik bir artış yaşadı ve ardından bugün açıklanacak enflasyon verisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde önem arz ediyor. Bunun öncesinde Asya'da da dalga boyu arttı. Sabah saatleri itibariyle sert satışlar vardı. Öğleden sonra bir toparlamaya işaret etti Asya piyasalarındaki Güney Kore KOSPI endeksine bakacak olursak %2.5'a varan kazançlar ile %5'in üzerine giden kayıplar arasında dalgalandı. Dalga boyu oldukça büyüktü. Dalgalı bir seansın ardından MSCI Pasifik tarafında ise öğleden sonra hafif bir toparlamayla birlikte 0.2'lik bir yükselişe işaret ediyor. Bloomberg Dolar Endeksinde dün 0.3'lük bir yükselişi takip ettik. Bu sabah kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar TL tarafında ise yatay bir görünümle güne başlıyoruz. 47 seviyesinden başlıyoruz. Borsa İstanbul tarafında da dünkü risk iştahının baskılanmasından etkisini almış oldu. %1.60'lık bir değer kazancına kaybına da işaret ettiğini söyleyelim. 14.092 puana kadar da indiğini takip ettik ki bankacılık endeksinde 1.83'lük bir değer kaybı, holdingler endeksinde 0.30'luk bir değer kaybının olduğunu takip etmiş olduk. Peki bugünden neler bekleniyor efendim? Evet, dalga boyu haftanın ilk işlem gününde oldukça büyüktü. Peki bugüne nasıl yansıyor? Hızlıca şöyle bakalım. Fed'den faiz artışı beklentileri artıyor dedik ki Amerika'nın özellikle Haziran ayı tüketici enflasyon verisi bugün açıklanacak. Bu veri oldukça önemli bir gösterge olacak. Türkiye saati itibariyle piyasalar açısından 15.30 kritik. Bloomberg anketine göre tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre 0.1'lik bir düşüş kaydettiği tahmin ediliyor. Yıllık enflasyon ise bir önceki ay 4.2 seviyesinden 3.8 seviyesine yavaşladığı tahmin ediliyor.

0: biliyor. Eğer tahminlerin üzerinde gelirse bu Fed'e ilişkin, Temmuz ayına ilişkin kararda, faiz kararında özellikle daha da aslında beklentiler burada kuvvetlenebilir gibi duruyor ki piyasalarda şu an %50'ler fiyatlanıyor aslında bir faiz artışı olgusu için. Nereden geldik? %20'lerden %50'ye gelinen bir süreç oldu. Dolayısıyla buraya ilişkin daha şahin bir Fed görüntüsüne evriliyor gelişmeler yaşandıkça. Hürmüz abluka yeniden yürür dedik ki bunun yansımaları petrol fiyatlarında 85 doların üzerine getirdi beraberinde. Dolayısıyla hisse ve tahvillerde de aslında bir düşüşe beraberinde kayıp tarafa doğru yazdığında takip ettik. Wall Street bankaları bilanço açıklayacak dedik efendim. Bu hafta önemli bankaların bilançoları var. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Bank of America bilançoları açıklanacak. Morgan Stanley'nin finansal sonuçları ise çarşamba günü gelecek. Dolayısıyla bu taraftan oldukça piyasalar açısından önem arz edecek. Büyük bankaların finansal piyasalar için dalgalı geçen ikinci çeyrekte işlem faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin yaklaşık 39 milyar dolara da ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ediyoruz ve son olarak Çin'de ihracat ve ithalat beklentiyi aştı. Haziran ayında ekonomistlerin tüm beklentilerini aştı bu sonuçlar ve yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan donanımlara ilişkin küresel talep ve çip fiyatlarında sert yükseliş Asya genelinde ticareti desteklemiş gibi duruyor. Bu taraftaki gelen haber akışlarını da takip ediyoruz diyelim ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz efendim. Ve bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? Saatler 15.30'u gösterdiğinde piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan enflasyon verisini takip edecek. Haziran verisi 15.30'da Türkiye saati itibariyle 15.30'da gelecek. Bunun yanı sıra ortalama saatlik kazançlar verisi de diğer takip edeceğimiz veriler arasında. Bunun dışında efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gidecek. Burada Katar ziyaretindeyken yerine vekaleti olarak da resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu saat 10'da en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Bunun yanı sıra Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantılarını da yakından takip ediyoruz. Saatler 11'i gösterdiğinde toplantıdan çıkacak mesajlar, oradaki gelişmeler önem arz ediyor. Bunun yanı sıra merkez bankaları karar vericilerinden açıklamalar gelecek efendim gün boyu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte bir araya gelecek. Buradan çıkacak mesaj önemli. Fed Guvernörü Barr Türkiye saati itibariyle 19.40'da, Chicago Fed Başkanı Gosby Türkiye saati itibariyle 20'de, Fed Guvernörü Lisa Cook ise 20.30'da konuşacak. Buradan çıkacak mesaj Temmuz ayına ilişkin faiz kararı açısından önem arz ediyor dedik ve Bowman ise Türkiye saati itibariyle 21.55'te yine açıklamalarını takip ediyor olacağız. Ve evet, jeopolitik gelişmelerin varlıklar üzerinde baskı yarattığı bir haftayı başlattık. Ancak bir tarafta da enflasyon verisi. Dünden bugüne taşıdığım başlık arasında şunu da söylüyoruz. Tahviller enflasyon ve faiz farkını fiyatlarken hisse senetleri ise o kadar büyük düşüşleri göstermek yerine zirve seviyelerde kaydetmeye devam etmişti. Büyümeyi fiyatlıyordu aslında. Peki hangisi baskın çıkacak? Yatırımcı burada hangi tarafta pozisyonlanmalı? Burada bir çelişki var, bir ikilem var. Ne tarafa doğru evrilecek? Tarih bize ne diyor? Doktor Altı Özaslan ile birlikte değerlendirelim. Altı hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Altu, şimdi hemen sana sormak isterim. Şimdi piyasada bir ikilem yaşanıyor. Gözlemlediğim kadarıyla bakıyoruz. Tahvil piyasaları enflasyon ve faiz farkını fiyatlıyor. Yani aslında orada biraz daha reel bağlamda bir fiyatlama söz konusu olurken, piyasa daha pesimist taraftan bakarken, hisse senetleri tarafında ise aynı gerçeği görmedik. Yani bugün ABD endekslerine baktığın zaman zirve seviyelerine yakın seviyelerde seyrediyor. Hatta diyoruz ki orada acaba bir balon mu var, devam edecek mi etmeyecek mi tartışmalarını yapıyoruz. Şimdi tahvil mi burada haklı çıkacak, yoksa hisse senetleri mi haklı çıkacak? Bu ikilem neden böyle kaynaklanıyor? Tarihte böyle olduğu zaman tahviller mi haklı çıktı, hisseler mi haklı çıktı? Ne dersin?
1: Esasında öz cümle ikisinin yatırımcısını ve yatırım vadesini ayırmak gerekiyor. Hı hı. Tahvil yatırımcısı daha makro, bu arada sesim bana sekiyor. Tahvil yatırımcısı daha makro bir yatırımcıdır. Yani ve yatırım esasındaki buradaki vadesi daha uzundur. Daha geniş bir frekansta yapar. Hisse senedi yatırımcısını daha mikro bir yatırımcı olarak görmek gerekiyor. Şimdi tahvil tarafındaki fiyatlama hikayeleri farklı, biliyorsun. Yani işte orada biraz yükselen enflasyon var. Ama Amerika'nın kamu borcu önemli bir konu. İşte bu sene 2,8 trilyon dolar civarında bir rollover yapacaklar. İşte kamu borcunun problemi var. Bu arada sesim gerçekten çok sekiyor.
0: Evet, ben tamam, şöyle yapalım o zaman Altuğ. Rejimiz sesi düzeltsin. Biz öncesinde kısa bir araya gidelim. Ardından sağlıklı bir şekilde konuşacağız seninle.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden...

0: teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Ve Doktor Altuğ Özaslan ile birlikte devam ediyoruz. Altuğ, aslında şurayla başlıyorduk. Hisseler güçlü görünmeye devam ediyor ama tahviller de diyor ki bu kadar iyimser olmayın. Yahu yani bu kadar da iyimserlik tablosu yok karşımızda diyor. Hangisi baskın çıkacak aslında, bunu tartışıyorduk. Ne dersin?
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Esasında aynı şey, çok kısa daha özetleyeyim. Tahvil yatırımcısı ile hisse senedi yatırımcısını birbirinden ayırmak gerekiyor. Tahvil yatırımcısı daha makro bakan ve hani yatırım perspektifi daha uzun bir yatırımcı grubu. Hisse tarafı daha mikro bakan bir taraf. Tabii genelde son dönemde, son birkaç yıldır mikro olarak hisse yatırımcısı daha baskın geldi. Bence bir süre daha böyle devam edecektir. Tahvil tarafını fiyatladığı problemler, bunların hepsi bir gerçek sonuçta. Yani bir hayal ya da olmayacak şeyler değil. Evet, işte orada kamu borcu çok yüksek. Fed biliyorsun yani hazine yılın döneminde borçlanma vadesini kısalttığı için sürekli her sene çok yüksek bir itfa ve çok yüksek bir rollover var. Bu sene de 2,8 trilyon dolar civarında bir rollover yapacaklar. Ben işte sürekli hatırlarsan bir senedir, 1,5 senedir 2,30 spreadinin çok yukarıya gideceğini, hani bu fiyatlamaların böyle kalmayacağını ve verim eğrisinin dikleşeceğini söylüyordum. Ama hisse tarafında tabii bir yapay zeka gerçeği var. Ben buna balon demiyorum. Bana çok balon gibi de gelmiyor açıkçası. Burada bir fiyatlama var. Bunu dotcom'la ayırırsak, dotcom gerçekten bir balondu ve FOMO'ydu. Yani önüne gelenin esasında bir gidip de web sitesi falan kurduğu, bunların birçoğunun arkasının boş olduğu bir yerdi. Hatta Eddie Arden'in güzel bir betimlemesi var. Yani dotcom'la bugünü karşılaştırıyor. Dotcom FOMO'ydu. Yapay zeka bir FEMO diyor. Yani Fabulous Earnings Momentum. Yani muhteşem kazanç momentumu. Gerçekten de böyle. Ama tabii buradaki hikayeyi de biraz ayırmak gerekiyor. Şöyle bir problem var belki. Şimdi S&P'de burada forward PE olarak baktığımızda 20-22 civarında bir PE var. Ama serbest nakit akışına oranla baktığında 32 kat. Burada asıl problem bu. Yani S&P tahmini kazancının 20-22 katından işlem görürken tahmini serbest nakit akışının 32 katından işlem görüyor. Bu taraf oldukça pahalı. Ama bu makasın asıl sebebi bir muhasebe mekaniği. Yani bir hyperscaler GPU ve veri merkezine milyarlarca dolar harcadığında bu CAPEX yıllara yayılarak amortize ediliyor. Yani her çeyrek gelir tablosuna küçük bir dilim düşüyor diyelim. Buna karşılık server, jeneratör satan şirketlerin gelirleri anında kaydoluyor. Sonuçta ekosistemin raporlanan karı harika gördüğü bir ortam içerisindeyiz ama şirketlerden çıkan nakit farklı bir hikaye anlatıyor. Bence bununla, yani burada sektörler arasında bu düzeltmeyle beraber bir şekilde bir geçiş yaşanacak ama biz burada yapay zekanın ve bunun desteklediği FEMO'nun devamını bir süre daha görmeye devam edeceğiz. O yüzden tahvil tarafındaki fiyatlama bence biraz daha bekleyecek, o daha yarın iş.
0: Peki, savaşın aslında biraz etkilerine bakalım hisselerde. Şimdi orada da gelişen ülkeleri ayırdı. Avrupa'yı bambaşka bir noktaya koydu. ABD tarafında ise bambaşka bir hikaye yazıldı. Yani baktığımız zaman kazananın açık ara Nasdaq tarafında olduğunu bize yansıttı. Birinci sırada savaş başladığından bugüne bakacak olursak yapay zeka ve teknoloji hisseleri rallisinin devam ettiğini gördük ki savaşa rağmen %17-18 yükselişte yükseliş yazdı orada. Avrupa tarafına baktık Altuğ. Avrupa ise geride kaldı. Avrupa DAX'a bakıyorsun mesela. DAX eksilerde, -3 ile -4 arasında performansı. Stoxx Europe 500 tarafında ise neredeyse başa baş, yani %0 küsuratları var. Dolayısıyla savaşın ekonomik etkileri Amerika Birleşik Devletleri kadar hızının fiyatlanmadığını gösterdi bize Avrupa yatırımcıları açısından. Gelişen ülkeler ise o tarafa bakıyoruz. Orada da bir ara MSCI gelişen ülkelerde %10'un üzerine çıktı. Ardından o kazançlar önemli bir kısmını geri verdi. Şu anda %4 ile 5 arasında değişiyor MSCI gelişen ülkeler endeksinde. Yani buradaki ana hikayede yine kazanan Amerika Birleşik Devletleri oldu. Hisseler açısından söylüyorum bunu. Ya bunun yorumu nedir hakikaten? Yani yapay zeka buna rağmen mi yükselişini sürdürmeye de devam edecek mi aslında? Nedir bu olay?
1: Yani güldüreyim. Sonuçta her zaman kasa kazanıyor. Kasa da finansal piyasalarda Amerika. Yani böyle bakmak gerekiyor. Warren Buffett'ın da meşhur bir sözü var ya. Hiçbir zaman Amerika'ya karşı bahis oynama der. Yani yapay zeka konusunda burada turbun büyüyor Amerika'da doğal olarak. Yani hani bunu işte diyelim ki en büyük şu anda yani lokomotif de orada, yatırım da orada, verimlilik artışının beklendiği yer de orada. Sonuçta dünyanın en büyük piyasası, GDP üretimi en yüksek olan yer vesaire falan. Yani kazanması bence çok normal. Bence kazanmaya da devam edecektir. Bir sürü kronik problem var. Biliyorsun işte ters küreselleşme ya da işte müttefikleşmenin olduğu bir dünya falan. Onlar makroda çok başka konular. Ama bu çok normal. Avrupa zaten biliyorsun birinci çeyrekte 0,2 küçüldü. Orada bir büyüme problemi var. İş zaten enflasyonla beraber stagflasyona gidiyor. Yaş

0: yaşanan bir nüfus verimlilik düşüşü var. Avrupa Birliği regülasyonları sebebiyle Ar-Ge, gelişim, yatırım Amerika'ya göre kurallar sebebiyle çok daha kısıtlı. O yüzden ne yazık ki bir türlü oraya yetişemiyor. Hep arkada kalıyor. Yani bu çok normal bir şey. O yüzden de bence Amerika sonuçta burada kazanmaya devam edecektir. Yani çok mevzubahis bir konu değil benim için.
1: Peki. O zaman şöyle, orada yani yapay zeka hikayesinin sonu gelmedi. Belki de yeni başlıyoruz diye böyle iddialı bir cümle kurabilir misin bize?
0: Yok ya, yeni başlıyoruz demek çok zor. İşin nereye gideceğini bence kestirmek gerçekten çok zor yapay zeka konusunun. Yani hani Elon Musk'ı vesaire dinlediğinde çok fütüristik bulabilirsin. Ama hani işte ne bileyim, yapay zeka işte insanoğlu işte nüfusunu %5'ini hayatta bırakacak falan gibi böyle beklentiler, fütüristik konuşmalar falan var. Bunların nereye gideceğini dediğim gibi bence kestirmek çok zor. Ama evet, bir momentumla bütün hayatı etkileyecek bir şekilde geliyor. Verimlilik artışı olacak. İstihdamı ne kadar etkileyecek ya da ne kadar işsizlik yaratacak? Bence işte Daron Acemoğlu'nun da biliyorsun bu konuda çalışmaları, makaleleri var. Bunların işsizlik yaratmayacağını savunan bir güruh da var. Ciddi bir işsizlik yaratacağını savunan bir güruh da var. Burada tek bir olay var bence. Yapay zeka, yapay zekanın hayatımıza entegrasyonu şu anda bir gerçek. Ve bu bu şekilde bir momentumla bir süre daha devam edecek. Ama bence işte yapay zekanın sahipliği nerede olacak, kontrolü nerede olacak, verinin sahibi kontrolü nerede olacak hikayesinin cevabı bence esasında yapay zekanın bizlerin hayatındaki 5, 10, 20 sene sonraki etkilerini asıl belirleyen unsur olacak.
1: Peki şimdi gelelim Altuğ biraz TL varlıklara. Tüm bu aslında gelişme ışığında TL varlıklarda Haziran ayının kazananlarının biraz özetini geçelim. Geçtiğimiz hafta karşıladık ama bundan sonraki süreçte yılın ikinci yarısında nasıl bir performans bekleriz sana sormak istiyorum. Devlet iş borçlanma senetleri açık ara en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. TL varlıklar arasında TÜFE'ye göre reel getirisine baktığım zaman 2.42, ÜFE'ye göre reel getiri oranı ise 1.60 seviyesinde gerçekleşti. Mevduata bakıyoruz, orada brütte 2.17'lik ikinci kazandıran sırada ve dolayısıyla Haziran ayının kazananı sabit getirili ürünler oldu. Diğer yatırım araçlarına bakıyorum. Dolar tarafı, Amerikan dolar tarafı, Amerikan doları tarafında neredeyse enflasyon kadar getiri sağlamış. 0.85. Yani dolayısıyla orada herhangi bir şey yok. Euro'ya yatıran kaybettirmiş, reel olarak kaybetmiş. 0.62'lik bir kayıp var. Borsa İstanbul'da bu kayıplar daha da derinleşmiş. BIST yüzde parasında değerlendiren 2.36 kaybetmiş. Külçe altın daha da vahim, %6'nın üzerinde kaybetmiş Haziran ayında. Şimdi yılın ilk yarısının son ayında, Haziran ayında böyle bir performans. Yılın ikinci yarısında da sabit getiriler bizi burada aslında yine en büyük kazandıran mı olacak? Ne dersin?
0: Bence ikinci çeyreğin, yani pardon, 2027'nin birinci çeyreğinin sonuna kadar risk getiri oranı olarak baktığında faiz tarafı en cazip yer. Yani para piyasası fonları özellikle. Çünkü mevduata göre çok daha büyük avantajı var. Gecelik değerlendirildiği için bileşik etkisi de daha yüksek oluyor o tarafın. Hani mevduata aylık bağlıyorsunuz belli bir basit üzerinden ama yıllık bileşik olarak baktığında para piyasası fonu, ikisinde stopajı aynı. Para piyasası fonu onu yeniyor. Şu anda %3, %4 civarında yıllık bileşikte bir farkı var. Yanlış bir hatırlamıyorsam. Bence bu şekilde devam edecektir. Ben yatırımcıların ya da tasarruf sahiplerinin şöyle düşünmesi gerekiyor. Jenerasyonlar arasında tabii doğal olarak sürekli değişimler alıyor. Bence yatırım ve yatırım stili de ciddi bir şekilde değişti. Ama biz hani homo sapien genel olarak değişime geç adapte olur. Bu yüzden de bazı şeyleri çok yakalayamıyoruz ama yani ben kronik dolarize biriyim ya da ben kronik işte altın yatırımcısıyım. Ben kronik gayrimenkul yatırımcısıyım. Ben kronik hisse senedi yatırımcısıyım. Bence böyle bir şey yok. Dünya eskiye göre çok daha kısa frekanslarda ciddi değişimler yaşıyor. Yani 10-20 senelerde yaşanırken bugün belki 2 senede bir, 3 senede bir yaşanıyor. O yüzden de tasarruf eğilimlerinin ve yatırımların da bu şekilde değişmesi gerekiyor. İşte kronik dolarize olanları 3 senedir ne yazık ki ciddi bir en azından fırsat maliyeti kaybı yaşandı. para kazandılar mı? Yani dolar bazında belki çok yani bir şey eğer faize koydularsa çok ufak bir şey kazandı. Ama TL tarafında TL faize dönenlerin dolar bazında kazandığını kazanamadılar. Bence bu zaten Türkiye için konuşuyorum. Türkiye üzerinde seçim dönemine kadar bu şekilde olmaya devam edecektir. Borsa İstanbul tarafına geldiğinde Borsa İstanbul'da tabii hep konuştuğumuz bir konu var. Buranın fiyatlama davranışı ciddi şekilde bozuldu. Yani buranın genetiği bozuldu. Hani GDO'lu ürün diye bir şey vardır ya, genetiği değiştirdim.

0: organizma. Ben, Borsa İstanbul gerçekten GDO'lu bir hale geldi. Bu ne zaman ve nasıl düzelir? Bunu bilmiyorum. Açıkçası bunun cevabını ben veremem. Ama hani içerideki fiyatlamaya baktığında şimdi enflasyon inmiyor. Enflasyonun nereye ineceğini de sene sonu diyelim ki 30 diyelim piyasa kabulü. Ben 28 ile 30 arasında bir şey bekliyorum. Burada 2026'yı artık kapattık. Asıl konuşulması gereken konu 2027 ne olacak? Geçen hafta seninle yaptığımız programda da şu soruyu sormuştum. Biz 2027 yılında 2026'dan farklı ne yapacağız da para politikasında %14 hedef tutacak? Yani bence bunun tutabilmesine imkan ihtimal yok. %20 olmasına bile bugünkü görüntüde imkan ihtimal yok. Şimdi o zaman bunun olacağı bir yerde Borsa İstanbul'daki fiyatlama faiz indirimi kaynaklı ya da işte para politikasının beklenen sonucu vermesi kaynaklı. Ne yazık ki hala çok böyle beyaz ya da çok parlak görünmüyor. Ama uluslararası ilişkiler bazındaki haber akışı, Türkiye'nin artan önemi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu önemi iyi kullanması, doğru kullanması ve iyi yönetmesi sebebiyle sonbahar itibariyle yaşanacak pozitif haber akışları her ne kadar karlar düşük olsa da, her ne kadar çarpanlar yüksek olsa da Borsa İstanbul'da dolar bazında ciddi bir fiyatlama momentumu yaşatabilir. Bu sonuçta sadece bir öngörü tahmin. Ama bugünkü gerçek itibariyle içerideki fiyatlama dediğim gibi bozuk. Ama ben hani bugünkü fiyattan 13.600'ün altında bir endeks fiyatlamasını beklemiyorum. Dediğim gibi kısa vadeli faiz içerideki bütün TL varlıkları yenmeye devam edecektir. 2027'nin birinci çeyreğinin sonuna kadar da bence burada risk getiri olarak bir numaralı tercih olacaktır. Ama orta ve uzun vadeli yatırımcı için hani Borsa İstanbul bir hikaye sunuyor. Evet, makroda bir hikaye sunuyor. Bu hikayenin içerisinde dezenflasyon yok. Yani bunu artık kabul etmek gerekiyor. Bir yere gelir ama oradan aşağısı olmayacaktır. Seçimden sonraki para politikası da sonuçta önemli bir soru işareti. Dediğim gibi denklemden bunu çıkartırsak bence artık Borsa İstanbul fiyatlamasına daha net bir şekilde bakabiliriz.
1: Altı, peki. Temmuz ayında herhangi bir değişiklik yapılacağını düşünüyor musun? Faizde.
0: Düşünüyordum.
1: Petrolü görünce yani, vazgeçtim diyorsun.
0: Yani şöyle, geçen haftaki kadar emin değilim. Geçen hafta bana sorsaydın %90 biz haftalık repoya geri döneriz derdim. Bugün %51 derim, hala %50'nin altına çekmem. Çünkü hani ya Brent'e baktığında evet şu anda Amerika ile İran arasındaki tansiyon yeniden başladı. Ama iki tane konu var. Bir, biz artık İsrail'i konuşmuyoruz dikkat edersen. Olay sadece Amerika ile İran arasına döndü. Bu bence dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi. İkinci unsur da sonuçta Amerika'da bir ara seçim var. Yani yeniden 90'lara çıkmış, 100'lere çıkmış bir petrolle Trump seçime gitmek isteyecek mi? Ben bunu çok düşünmüyorum. Yani birkaç gün içerisinde yeniden bir ateşkes gelir. Ama tabii evet, burada artık İran'ın ne istediği masada belli. Egemenlik hakları ve Hürmüz konusu. Yani onların anlaşması çok uzun sürecektir. Arada böyle sürekli bence bir tansiyon yaşanacaktır ama gerçek anlamda bir çatışmaya, yani bundan aylar öncesindeki gibi çatışmaya döneceğimizi düşünmüyorum. Eğer bu hafta yeniden bir ateşkes gelirse Merkez Bankası yeniden belki değerlendirebilir. Çünkü yıllık bileşik faiz gerçekten çok yüksek ve sanayici, yani her seninle olan yayında söylüyorum, çok yoruldu, çok boğuldu. Buranın artık rahatlatılması gerekiyor.
1: Peki Altuğ, bakalım Commerzbank tam farklı görüşte, eğer sıkılaştırma konusunda isteksizlik diyor, orayı da haftaya yine konuşuruz. Zamanım kalmadı, çok çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve efendim evet, Commerzbank'tan ilginç bir haber var. Yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türk lirasının baskı altında kalmasını devam etmesini bekliyor.
2: Commerzbank ekonomisti Tata Goz tarafından müşterilere gönderilen analiz notunda Türkiye ekonomisine yönelik tespitlere yer verildi. Son verilerin Haziran ayında fiyat baskılarının hafiflediğini göstermesine rağmen dışsal şokların bu olumlu tabloyu tehdit ettiğini belirten Goz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son gerilimle birlikte tırmanışa geçen petrol fiyatlarının geçen ayki kısa vadeli rahatlamayı ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Prensip olarak maliyet yönlü, bu yeni baskının döviz piyasalarında yeni faiz artışı talebini ya da en azından mevcut yüksek faizlerin daha uzun süre korunması beklentisini doğurması gerektiğini ifade eden ekonomist, Türkiye'deki politika yapıcıların yaklaşımının ise farklı bir yönde seyrettiğini savundu. Buna karşın Goz, ekonomi yönetiminin söylemleriyle giderek zorlaşan dışsal ekonomi koşullar arasında bir uyumsuzluk yaşandığını ileri sürdü. Goz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mevcut konjonktür

0: sektörde bile faizlerin ne zaman indirilebileceğini tartışmaya hevesli olduğunu iddia ediyor. Gauss, enflasyon momentumunun hala çok hızlı seyretmesine rağmen para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılmaması sebebiyle Türk lirasının önümüzdeki dönemde de değer kaybı baskısıyla karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cephesinde ise temkinli duruşun korunmaya çalışıldığı mesajı veriliyor. Yatırımcılarla Cuma günü gerçekleştirilen bir konferansta bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz belirleyicilerin parasal gevşeme döngüsüne yeniden başlama kararı almadan önce özellikle Temmuz ayı enflasyon verilerini çok sıkı bir şekilde inceleyeceklerini ilan etti. Karahan, faiz indirimi konusunda aceleci davranılmayacağının ve kararların tamamen veriye dayalı olacağının altını çizdi. Aynı konferansta konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara da son dönemde çekirdek enflasyon eğiliminde gözlenen yükselişin azami dikkat ve temkin gerektirdiğini doğruladı. Özellikle gıda ve enerji tarafında yaşanabilecek olası şokların genel enflasyon patikası üzerinde yukarı yönlü ciddi bir baskı oluşturmaya devam ettiğini belirten Kara, sıkı duruşun korunması gerektiğine işaret etti.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank, araştırma masasını sunar.
2: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif, küresel piyasalar ve bugün ABD enflasyon verisi ve piyasalar fiyatlamaları diyeyim, söz sana vereyim.
3: Pelin, dün sabah saatlerinde hafta sonu gelen haber akışının fiyatlamalarını piyasalarda görürken bugün dün öğleden sonra gelen Trump açıklamalarının ve aslında Fed tarafındaki faiz patikasında piyasalar tarafından fiyatlanmasının yansımalarını görüyoruz küresel piyasalarda. Dün zaten çip sektöründe başlayan satış dalgasının Wall Street tarafına aktarılmasıyla beraber bol satıcılı bir seyir izledik. Bugün bu sabah itibariyle dün gelen açıklamalarla beraber Brent petrol $85 seviyelerinde bir ay sonra tekrar gördü ve Avrupa tipi doğalgaza baktığımızda da %3.3 yükselerek aslında o da son 3 ayın zirvelerini gördü. Yani savaş başında gördüğü zirveyi tekrar yeniledi. Keza Haziran ayında ateşkes söylemleriyle beraber bir miktar daha aşağı yönlü inmesini koruyan bir piyasa görmüştük. Özellikle enerji piyasaları üzerinde. Burada baktığımızda aslında dün sabah saatlerinde gelen haber akışlarıyla beraber Eylül ayında Fed'in faiz artırım ihtimalinin piyasada bir miktar daha güçlendiğini konuşuyorduk. Bu sabah geldiğimiz noktada enflasyon üzerindeki beklentilerin bir miktar daha şahinleşmesiyle beraber piyasalar Temmuz ayındaki faiz artırımını %50 olarak fiyatlıyorlar. Burada dün akşam gelen Fed yönetim kurulu üyelerinden Christopher Waller'ın gerekirse faiz artırabiliriz açıklamasının da etkili olduğunu söylemeliyiz. Bu noktada aslında piyasaların bugün Kevin Warsh'un gerçekleştireceği konuşmayı ve gelecek olan ABD enflasyon verisi bir miktar daha önemsediğini hatırlatmamız gerekir. ABD enflasyon verisine baktığımızda piyasalar 4.2 seviyesinden 3.8 seviyesine aşağı yönlü kırılma bekliyorlar manşet enflasyonda. Çekirdek enflasyonda ise %0.1 yukarı yönlü bir hareket bekleniyor analistler tarafından. Aslında petrolün bu oynaklık seviyesinin bir miktar daha küresel piyasalara yansıdığını bu noktada hatırlatabiliriz. Özellikle petrol volatilitesine baktığımızda VIX endeksi ve Nasdaq 100'ün volatilite endeksinin petrol yükseldikçe, volatilitesi yükseldikçe VIX'in ve Nasdaq 100 volatilite endeksinin de yükseldiğini ve küresel piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu, hem enflasyon üzerinde yaptığı baskı hem de maliyet açısından oluşturduğu risklerle beraber bir miktar daha yukarıya çektiğini küresel piyasalarda volatiliteleri söyleyebiliriz. Keza şu an VIX endeksine baktığımızda 17 seviyelerinde bir gösterge takip ediyoruz. Bu noktada da aslında piyasaları nasıl fiyatladığı, şu an petrol fiyatlarından ziyade ileriye dönük beklentilerin öngörülemez olması, ateşkes söylemleri bitecek mi, önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor, piyasalar bir miktar daha onların fiyatlamalarını gerçekleştiriyorlar. Yani şu an bilinmezlik var diyebiliriz. Keza Philadelphia yarı iletken endeksine baktığımızda da teknoloji ve yarı iletken ağırlıklı endekse baktığımızda yaklaşık %5-4.8 aşağıya gittiğini gördük bu sabah saatlerinde. Asya borsaları da buna eşlik etti. Asya borsalarının işlem işlem seans içinde aslında özellikle eski Hynix tarafında %5 aşağı yönlü hareketlerini gördük. Bir miktar toparlasa da seans içinde aşağı yönlü hareketlerine devam etti. Emtialar tarafına baktığımızda altın ve gümüş dün aslında altın 4000 dolar seviyesini tekrar gördü ki burada Haziran sonunda tekrar görmüştü 4000 doların altını. Dün akşam saatlerinde 4000 doların altını yine test etti. Şu an geldiğimiz noktada 4025 dolarlarda işlemlerini sürdürüyor. Gümüş tarafına baktığımızda ise 58 dolarlarla işlemini sürdürüyor. Altın Ocak ayında gördüğü 5400 seviyesinin %26 aşağısında işlem görmeye devam ediyor. Bugün piyasalarda makro verileri takip edeceğiz. Kevin Warsh'un konuşması bizim için, kongrede yapacağı konuşması bizim için önemli olacak. Oradan gelen açıklamaların fiyatlamalarını göreceğiz bir miktar daha piyasalarda. Makro verilerden aslında birazcık daha enflasyon beklentilerini, enflasyonu karşılayacağız. Bir de gelecek olan bilançolarımız var ki burada büyük yatırım bankalarının Amerika tarafında akşam seans kapanış sonrası bilançolarını alacağız. Onların da gelecek sonuçlar bir miktar daha piyasalarda etkili olacak.
2: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırma İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Nasıl bir performans bekleriz bugünden?
1: Günaydın Pelin. Evet, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başlamıştık. Bugün belki dünkü gibi olmasa da biraz daha yatay, artı eksi arası böyle gidip gelebileceğimiz bir seyir olabilir. Yurt dışı tarafı bir miktar daha, özellikle de Asya tarafı hafif artı seviyelerde. Amerikan vadelilerinde de bu sabah itibariyle bir saat önce hafif pozitifti. Şimdi eksiye döndü. Bu yüzden biraz dengeli bir piyasa olabilir bugün. Daha çok haber akışlarına bağlı bir seyir izleyeceğiz gibi görünüyor. İçeride çok böyle güçlü bir veri akışı yok. Daha çok biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi daha çok Amerika kaynaklı. Saat 3.30'da TÜFE verisini takip edeceğiz Amerika'da ve FED başkanının da yarı yıl konuşmasını saat 5'te takip ediyor olacağız Temsilciler Meclisi'nde. Küresel tarafa baktığımızda orada tansiyon tekrar yükselmiş gibi görünüyor. Özellikle de İran ve Amerika arasındaki savaşın tekrar başlamasıyla birlikte. Bunun üzerine Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı tekrar başlattık açıklaması. Üstüne bir de %20'lik bir ücret talep edilecek gemilerden söylemi. Burada petrol tarafında ciddi bir dün yükselişe sebep olmuştu. %9,5 yükselmişti. Bu sabah da 85 dolara yaklaştık. Yaklaşık %2'lik bir yükselişle güne başlıyoruz. O yüzden piyasalar ciddi anlamda bu konuda yara almış durumda. Onun haricinde enflasyon verisi Amerika'da bir açıklanacak. Mayıs ayında yüksek bir enflasyon gelmişti, oldukça yüksek. Bu ay yani Haziran ayı için biraz daha düşük bekliyoruz. 3.8 civarında bekleniyor ama buranın altı piyasalar açısından sürpriz olacaktır. O yüzden bu veriyi de yakından takip edeceğiz ama faiz tarafı çok böyle enteresan bir şekilde fiyatlanıyor. 2 yıllık tahviller Şubat 2025 seviyesine kadar gelmiş durumda. 4.29 seviyesini gösteriyor. O yüzden faiz artırımı fiyatlanması şu anda maksimum seviyeye çıkmış durumda Amerika tarafında. Bu da piyasaları baskılayan sebeplerden bir tanesi. Belki şu an bilanço sezonuna giriyoruz Amerika tarafında. Oradan bu hafta da yoğunlaşıyor gördüğümüz kadarıyla. Açıklayacak bilançolar artıyor. İyi gelmesi belki bir miktar piyasaları evet, rahatlatır ama önemli olan şu an Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan gelişmeler. İçeride evet, de tamamen Orta Doğu'ya paralel bir seyir izliyoruz. Kur tarafında fazla bir hareketlilik yok. Ay başından beri %0,8'lik bir TL'nin değer kaybı var. O da kurdaki evet, oynaklığın stabil olduğunu gösteriyor. Endekste de 14.100'ün üzerinde kalmamız işlerin yolunda gittiği anlamına gelecektir. Buranın altındaki kapanışlarda satış baskısını biraz arttırabilir. O yüzden aşağıda 14.000 destek, yukarıda da 14.200 evet, seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor Pelin.
0: İsmail çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sana. FM programı noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Araştırmalarımız Mehmet Özdemir ile beraber bir kez daha karşınızdayız. Mehmet günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi bugün makro verimiz yok, dolayısıyla bol bol piyasayı konuşacağımız bir sabaha uyandık. Öncelikle dün neleri fiyatladık, bugünden beklentiler nasıl şekillenmeli onu bir konuşalım. Borsaya dün döndüğümüzde 14.092 puanda kapanış gördük. Sabah bir kapital portföyden Mete Yüksel vardı, genel müdür. O da 14.000'in altını bugün görme ihtimalimiz var dedi, küreseldeki risk iştahı bozulmasından yola çıkarak.
1: Hali hazırda 12 Haziran'dan bu yana en kötü kapanışımızı da gerçekleştirdik Zeynep. 14.092, 12 Haziran'dan bu yana buraları çok, evet yani buralara doğru gelen, 14.000 seviyesine doğru gelen düzeylerde alımların biraz daha en azından tepkiyle karşılandığını görüyorduk o tarafta. Ama dün özellikle bankacılık endeksi özelinde söylüyorum bunu, satışların bir miktar daha sert olduğu, işte belki bunun içerisine %3 civarında geri çekilen Türk Hava Yolları'nı da koyduğumuzda biraz daha tablo karamsarlaştı gibi gözüktü. Ama belki bu bahsettiklerimin en üstüne iki hisse daha koyabilirim Zeynep. Bir, dün taban hareketini gördüğümüz Destek Finans'ın 102 puanlık negatif katkısı Borsa İstanbul tarafına. İki, Türkiye'nin en değerli şirketi Aselsan'ın %5'e yakınlık kayıplarıyla 66 puan civarında negatif baskısı. Dolayısıyla sadece bu iki şirketten 170 puan civarında negatif bir katkı aldığımızı söyleyelim. 230 puan civarında negatif kapanan endekste. Şimdi tabii bugüne baktığımız zaman Zeynep, sen bahsettin işte içerideki makro veri ajandası daha sakin. Küresel tarafta alacağımız önemli veriler var, önemli bilançolar var. Onun öncesinde bugünkü işlemlere baktığım zaman Asya seansında çok parlak bir tablo görmediğimizi söyleyebilirim. İşte hala orada jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Sabah bir miktar daha ele almaya çalıştık ama işte %20'lik bir kargo özellikle kılavuzluk ücretinden bahsediyor Trump. Bu da tam yüklü bir süper tanker açısından 30 milyon dolarlık bir şeye tekabül ettiğini yazmış sabah Bloomberg. Bu çok ciddi bir rakam Zeynep. Neden? Yaklaşık bundan 1-2 ay önce İran Hürmüz'den geçiş parası isterken gemi başına 1-2 milyon dolardan bahsediyordu. Yunan armatörler, işte Marinakis falan, onların açıklamalarına baktığım zaman onlar da 100-200 bin dolarlık bir geçiş ücretinden bahsediyordu. Dolayısıyla Trump'ın ciddi anlamda bir el yükselttiği bir ortam bu sabah petrol tarafını 85 dolar civarına getirmiş durumda. Geçtiğimiz hafta gördüğümüz seviyelerinde epey üzerine gelmiş durumdayız. Tabii dolayısıyla piyasalarında buna bir miktar daha negatif tepki verdiğini söylemek doğru olabilir. Biz de Borsa İstanbul tarafında bunun yansımalarını gördük. Ama belki şunu da söylemek lazım Zeynep. İşte bu Hürmüz petrolüne bağımlı ülkeler ya da daha az bağımlı ülkeler olmak üzere biraz daha hisse senedi piyasalarında ayrıştığı satışlarda bir tablo var. İşte baktığın zaman bu sabah itibariyle yine Güney Kore tarafında, Japonya gibi ülkelerde daha sert satışlar varken dün mesela Avrupa tarafında çok ama çok ciddi bir şekilde yoğun haber akışına rağmen satışların çok da sert gerçekleşmediğini gördük o tarafta. Dolayısıyla biraz daha fiyatlamalar hala faiz beklentileri, onun da ötesinde petrol fiyatları gibi enerji kalemlerini bu tarafta takip etmeyi sürdüreceğiz. Evet yani biz bugünkü fiyatlamada 14.000 seviyesini yakından takip edeceğiz ama özellikle bugün gelecek ABD enflasyon verileri tarafında da biraz daha hem küresel bile birlikte bizim de türbülansımızın arttığı bir ortam olabilir. Hisse bazlı hareketleri de bir miktar daha konuşabiliriz. Ama işte ABD tarafında 0.1'ler civarında aylık bir gerileme bekleniyor manşette. Her ne kadar çekirdek 0.2 civarında hızlanması beklense de o taraf Fed'in faiz arttırım beklentileri hali hazırda bugün bir sonraki toplantıda %50 civarlarına doğru gelmişken buradaki biraz daha kritik tablo olacak diyebilirim. İçeriye doğru geldiğimizde bu gelişmeler

0: evet oynaklığı bir miktar arttırabilir ama bugün destek finans o tarafta taban hareketini devam ettirecek mi? Dün baktığımızda emirlerde bir miktar daha en azından tabanda ciddi bir emir yığılımı görmüştük. Onun devamını görür müyüz? Orası biraz daha belirleyici olabilir. Hemen arkasında Zeynep, Aselsan'ın hareketi. O tarafta artık 350 liralar civarına geldik. Haziran'da yabancının en çok satım yaptığı hisse senedi olmuştu Aselsan tarafı. Dün baktığımız zaman özellikle aracı kurum dağılımlarına Aselsan üzerinde Bank of America'nın agresif satışlarının devam ettiği bir görüntü vardı. Onu da söylemek lazım. Dolayısıyla bu iki hisseyi tamam bankacılık ve ulaştırma endeksi gibi işte bu hisseleri de biraz daha yakından takip edebiliriz. Ama buradaki ekstra bir satış baskısı endeksin 14.000 seviyesine altına doğru gelmesine de imkan tanıyabilir. Ama dediğim gibi buraları son bir aylık süreçte sıkça test ettiğimiz, buraların altına da gün içerisinde gelip iğne attığımız ama buralardan tepki aldığımız bir görüntü de vardı. Ama şunu da söylemek lazım. Dün akşam seansında 0.5'ler civarında geri çekilen Viyop akşam seansına bugün o iştahsızlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Viyop bugün itibariyle yine sabah seansında geri çekilmesiyle bir miktar daha dikkat çekmişti. Bir de tabii sanayi endeksi. O tarafta son dönemde şunu söyleyebilirim Zeynep. Daha doğrusu bunu savaş alım satımlarında yani savaş temasındaki trade'lerde de görmüştük. Bu tarafı. Sanayi tarafı daha bankacılığa göre biraz daha en azından dirençli kalmayı sürdürdü. Bunun içerisine evet Tüpraş'ı bir miktar daha ekleyebilirsin. Oranın dirençli kalması koruyor. Son 10 işlem gününde yaklaşık %22-23'ler civarında rally eden bir Tüpraş tarafı var. Oradaki fiyatlama tekrar işte tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru geliyor. Sanayi endeksi bu tarz biraz daha ayrışan işte Astor gibi hisselerle daha yukarıda kalmıştı. Ama dün özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir paket. Burada işte imalat sanayine ve sanayi sektörünün geneline açıklamış olduğu bir paket. Bunun yansıması bugün sanayi endeksinde görecek miyiz? Burası da biraz daha belki takip edilebilir ama hali hazırda seninle dün haftanın ilk işlem gününde konuştuğumuz o ek ithalat gümrük vergileri tarafının yansımalarını biraz daha Alman fabrikaları üzerinden ben Çin'in etkisi üzerinden daha da konuşmaya çalışmıştım. Bugün Zeynep Çin'in gelen ticaret verilerinde çok ciddi bir hem ihracatta hem de ithalatta bir sıçrama görüyoruz. %26'lar 27'ler civarında artan bir ihracat rakamı var. Evet, bu katma yüksek katma değerli ürünler çerçevesinde oluşmuş bir ihracat artışı.
1: Şimdi ihracat %36 artmış dolar bazlı, ithalat da %27 artmış. Evet. Böylece 2021'den beri en hızlı ihracat artışı olarak kayıtlara geçti.
0: İşte Güney Kore ile evet Güney Kore 125 milyar dolarlık bir ticaret fazlasından bahsediyoruz. Evet. Bu da özellikle bizi en yüksek ikinci ticaret fazlasına doğru götürüyor. Yani bunları toplayarak şunu demek istiyorum. Çin'in etkisini özellikle ticaret rakamlarından da resmi olarak bunu görebiliyoruz. Zaten bunu işte Avrupa'nın aldığı önlemler, dünyanın diğer ülkelerinin aldığı önlemler, tabii başta Avrupa, Amerika'nın ciddi bir işte politikasına dönüşmüş olan bu Çin'in üretim hacminden biraz daha bunlar, özellikle dün Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu paketler biraz daha tabii kıymetli. Onun üzerinden dediğim gibi bugün biraz daha bu sanayi endeksi üzerinde belki fiyatlanabilir mi bu destek paketleri? Ona bakmak lazım ama eğer fiyatlanmayacaksa ya da işte bunun biraz daha etkisinin daha kalıcı olmadığını göreceksek şu anda endeks tarafında kritik seviyelere doğru geldiğimizi de söyleyebilirim.
1: Şimdi bir taraftan da şirket haberlerinde neler var bakalım. Bugünkü temettü ödemeleri listesine döndüğümüz zaman Gentaş Kimya ile Gıpta Ofis'in karşımıza çıktığını aktaralım. Bununla birlikte Aksa Enerji tarafında bir şirket haberi akışı var. Sınırlı pozitif olarak Ziraat Yatırım değerlendirdi. Gana'da inşa ettiği 350 megawatt kapasiteli Kumasi doğalgaz santralinin ilk fazında kombine çevrimini tamamlayarak kurulu gücü 179 megawatta çıkarmış durumda. İkinci faz 171 megawatta ilişkin çalışmalarda devam ediyor. Astor Enerji tarafı nötr bir haber akışı var. Amerika'da yerleşik bir firma ile 31,7 milyon dolarlık güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzalandı. Teslimatların 2028'in ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. CW Enerji'de mevcut ortağı Tarzan Tarık Sarvan şirkete 296,9 milyon TL tutarında sermaye avansı aktardı deniyor. MIA Teknoloji tarafında yine sınırlı pozitif bir haber akışı var. Şirketin bağlı ortaklığı Tripi Mobility, Çinli otonom sürüş teknolojisi şirketi Kamcar ile L4 seviyesinde otonom robotaksi çözümlerinin Türkiye ve belirlenen uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesine yönelik stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Pegasus tarafında doluluk rakamları geldi. Toplam misafir

0: sayısı Haziran'da yıllık bazda %3 artışla 3,74 milyon kişiye yükseldi. Aynı dönemde doluluk oranı 0,9 puan gerileyerek %85,7 olarak ölçüldü. Ocak-Haziran 2026 döneminde toplam misafir sayısı Pegasus'ta yıllık bazda %3 artışla 20,4 milyon kişiye ulaştı. Doluluk oranı da 1,7 puan azalarak %84,5 seviyesinde gerçekleşti. Tava havalimanlarında yine Haziran'da şirketin hizmet verdiği yolcu sayısı 2025'in aynı ayına göre %1'lik bir azalışla 11,5 milyon olarak gerçekleşti. Haziran ayı yolcu sayılarıyla beraber TAV Havalimanları'nın ilk 6 ayda toplam hizmet verdiği yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasladığımızda %1'lik bir artışla 48,2 milyona ulaşmış durumda. Vestel Elektronik'te Moody's şirketin kredi notlarını bir kademe düşürdü. Başlığı yer alıyor, görünümde negatif olarak korundu detayı verildi. Uzun vadeli CFR notu CAA2'den CAA3'e, teverrüt olasılığı notu CAA2-PD'den CAA3-PD-PD'ye değiştirildi. Bununla beraber 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki tahvillerin notu da CAA3 seviyesine düşürüldü notu paylaşıldı. Buradan döndüğümüzde borsaya %0,74'lük bir aşağı yönlü hareketle Mete Bey'in de az önce Mehmet'in de söylediği gibi 13.988 puanla yani 14.000'in altına sarkan bir açılış gördük. 103 puanlık bir düşüş var ana borsa endeksi açılışında. Hemen buradan hareketli hisseler tarafına da dönmek istiyorum ki rakamları vereyim. 38 hisse güne başlarken artıda, 50 hisse düşüyor, 12 hisse ise yatay performansta. Mali endeksinin güne başlarken %1,42 ve bankalar %0,17 kadar eksilerde. Bu esnada sanayi endeks %0,19'luk bir artıyla karşımızda. Mehmet de söyledi, sanayi ile ilgili dün Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kabine sonrası veriler yine piyasa için önemli olmuş gözüküyor. Finansman paketleri ve yanı sıra diğer alt endeksler de geldi ekrana. Hizmetler %0,16, ulaştırma %0,88 eksilerde. Turizm endeksi ise %0,01'lik yatay bir artı ile yeni güne başlangıç yaptı. Bu esnada dolar TL 47.03.77'den işlem gördü. Euro TL kotasyonu ise 53.56.57'den devam ediyor. Borsa açılışında puan bazlı katkılarda Tüpraş, Balsu Gıda, Mia Teknoloji, Aselsan, Petkim var. Petrolün yükseldiği günlerde Tüpraş ve Petkim'i ilk beşinde görmeye alışırız ama ciddi katkıları yok endekse, onu belirtelim. Diğer yanda dün endeks üstünde 102 puan dedin değil mi Mehmet? Baskısı var diye. Destek Finans bugün de açılışta 92 puan kadar baskılıyor endeksi. Arkasında Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pacific Eurasia ve endekse ayın başında eklenen Odin Solutions hisselerini takip ediyoruz. Son bir başlık daha verelim. Akfen Yenilenebilir Enerji tarafında şirket %500 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Bunu da yine elinde hisseyi bulunduranlar için ifade edelim. Var mı açılışta dikkatini çeken
1: hisseler? Evet, yani Destek Finans'ın bugün de ikinci güne sarktığını görüyoruz. Hani tabii bu hareket tamam, buradan kalkar mı? Ona biraz daha yakından takip etmek lazım. Ama onun da ciddi bir etkisiyle, ki zaten Destek Finans'ı çıkardığın zaman Zeynep, Türk Hava Yolları evet yani işte jeopolitik gerginlik derken 330 liralara doğru bugün %1 civarında satışta. O en yakın puan bazlı baskılarda sadece 7 puan civarında endeksi aşağı çekiyor. Biraz daha burada baskılarda Aslan Payı'nın Destek Finans'ın aldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan 280 lira tüm zamanların zirvesine yaklaşan Tüpraş tarafında bugün yine senin de bahsettiğin üzere orada çok sınırlı katkılar var ama 85 dolar mı Brent petrol? O zaman Tüpraş'ın bir miktar daha marjlarının iyi kalmaya devam edebileceği beklentileri zaten fiyatlanmış gibi gözüküyor. Dün Balsu tarafında tavan seviyelerde bir fiyatlama görmüştük. Onun bugün o iyimserliğin devamını görüyoruz. Belki de Zeynep en azından şunu söyleyebiliriz. Aselsan tarafında dün %5'e yakın gerçekleşen satışlar bugün biraz daha en azından destek ya da taban arayışında gibi gözüküyor. Orası yatay açıldı. Dolayısıyla en azından düşüşlerin devam etmediğini o tarafta söyleyebiliriz. Ama şöyle bir zaten genel perspektiften baktığın zaman 50 hissenin biraz daha gerilediği bir ortam var. Bakalım o açılış itibariyle tam 14.000'in hafif altında açılan endeksin buralardaki tepkileri biraz daha yakından takip edilecek. Dün baktığın zaman aslında biraz daha hizmetler sektörü şirketleri tarafında bir en azından güçlü kalma senaryosunu görmüştük. İşte Turkcell tarafında alımların geldiğini gördük dün itibariyle. Aynı zamanda BİMAŞ tarafında da çok sınırlı da olsa en azından düşüşe eşlik etmediğini gördük. Burada yüksek petrol fiyatları gibi biraz daha enflasyonu yukarıda tutabilecek bir miktar daha ortam biraz daha hizmetler sektörüne en azından yarayacakmış gibi gözüküyor. En azından analist notlarına baktığımız zaman işte burada da BİM gibi daha böyle

0: enflasyona karşı dirençli Türksel gibi hisseler yer alıyor. Dolayısıyla hani çok da böyle biraz daha savaşın gölgesindeki fiyatlamaların, o Mart ayının ortasında gördüğümüz fiyatlamaları biraz daha görüyor gibiyiz. Ama işte Trump'ın açıklamaları ve biraz daha bu politikaların nereye doğru devam edeceği, BIST yüzde de işte hali hazırda büyük bankalar, kurumlar Türkiye ile ilgili beklentilerini de revize ediyorken biraz daha önemli olacak diyebilirim Zeynep.
1: Şimdi aracı kurum raporlarında bugün Ünlü Enko'nun bir Türkiye sigorta değerlendirmesi karşımıza çıktı. Neler söylüyorlar?
0: Tam da biraz önce söylediğim üzerine, şimdi hizmetler sektörü biraz daha dirençli kalacaksa, yüksek faiz ortamında sigortacılık sektöründe bir miktar daha ön plana çıktığı bir ortamı, revizyonunu gerçekleştirmişler Zeynep. Bu tarafta 12 aylık hedef fiyatlarını geçtiğimiz tahminlerin %11'de üzerine çıkararak %57'lik bir potansiyeli işaret eden 10 lira seviyesine yükseltmişler. Dolayısıyla o tarafta biraz daha kuvvetli kalmasını, karlılığını en azından bekliyorlar Türkiye Sigorta tarafında. 2026 yılı aynı zamanda 2026-27 mali yıllarında net kar tahminlerinde %20 sırasıyla söylüyorum bunu ve %30 civarında yukarı revize etmişler. Sırasıyla 25 milyar TL ve 32 milyar TL gibi rakamlardan bahsediyorlar. Türkiye Sigorta hakkındaki bir miktar daha görüşleri, şirketin üstün poliçe yazma performansını ve dirençli finansal gelir görünümü yansıttığından bahsetmişler. Zaten hali hazırda yatırım gelirlerinin kuvvetli kalmaya devam ettiği ortamda buraya bir parantez açılmış Zeynep. Yatırım gelirlerinin daha uzun süre daha yüksek kalan faizlerin olduğu bir ortamda daha bir miktar daha sağlam kalacağından bahsetmişler. Şimdi temel senaryoları faiz oranlarının bir miktar daha yukarıda kalması yönünde. Bu da nerelerde şekilleniyor? Dün bunu aslında Zeynep JP Morgan'ın raporunda da görmüştük, Türkiye raporunda. %35'ler civarında bir politika faiz bekliyorlar yıl sonunda. Biz özellikle dün hem enflasyon hem de politika faiz revizelerinde JP Morgan'ın 5'er puan ikisine de yukarı doğru revize ettiği bir ortamı görmüştük. Dolayısıyla Ünlü Enko'nun da biraz daha görüşleri burada konsensusa yaklaştığını söyleyebiliriz. %35'ler civarında bir beklentiler beklentisi şekilleniyor. Sonuç olarak baktığımızda da yüksek faizler ve şirketin genişleyen yönetilen varlık tabanının desteğiyle yatırım gelirlerinin dirençli kalmaya devam etmesini bekliyorlar. Teknik karlılığa baktığımız zaman özellikle bu yıl içerisinde biraz daha ön plana çıkacağının altını çizmişler. Türkiye Sigorta tarım segmentindeki güçlü konumu sayesinde Türkiye'de teknik olarak karlı olan tek halka açık hayat dışı sigorta şirketi olarak öne çıkıyor derler. 2026'nın birinci çeyreği itibariyle şirketin bileşik oranı sektör ortalamasının üzerinde %108,7'nin önemli, bu sektör ortalamasından bahsediyorum, bunun üzerinde olduğundan bahsetmişler. Aynı zamanda geçen yıl yaşanan 10 yılda bir görülen tarımsal don olayının da bu yıl olmamasının da desteğiyle tüm yıl 2026 bileşik oranının mevcut seviyeler civarında büyük ölçüde istikrarlı kalmasını o tarafta bekliyorlar. Bol yağış dahil olumlu hava koşullarının da hasar sıklığını düşük seviyelerde bir miktar daha tutması bekleniyor. Kar tarafına baktığımız zaman 2026'nın ikinci yarısı boyunca o tarafında bir miktar daha hızlanabileceğini aktarmışlar. Şimdi ikinci çeyrek konsensüsüyle biraz daha uyumlu olarak 2026'nın ikinci çeyreğinde solo net karını 6.4 milyar TL civarında öngörmüşler. 2026'nın birinci çeyreğindeki düşük etkin vergi oranının olan %7'nin tekrarlanması olası değil. Özellikle biraz daha bu altı çizilmiş. Bu da vergi kaleminin normalleşmesiyle sonuçlanacak demişler. Bu vergi etkisi hariç tutulduğunda çekirdek kar ivmesi olumlu kalmaya devam ediyor ve vergi öncesi karın çeyreklik bazda %25 büyümesi öngörülüyor Türkiye Sigorta tarafında da. Piyasa faizleri düştükçe sabit gelir değerleme kazanımlarında desteğiyle net karın 2026'nın 3. ve 4. çeyreklerinde sırasıyla 6.7 milyar TL ve 7.1 milyar TL'ye ulaşmasıyla 2026'nın ikinci yarısında bir hızlanma öngördüklerini söyleyebilirim. Şimdi bu şöyle bir baktığımızda aslında yüksek faiz ortamında zaten hali hazırda ki 2023'ün ikinci yarısından beri uyguladığımız o sıkı para politikaları bile Zeynep, sigorta şirketlerinin bir miktar daha öne çıktığını zaten görmüştük. Türkiye Sigorta birçok alanda bu tarafta lider ve hani %57'lik bir potansiyelde %40'lar son dönemde gördüğümüzü söylüyorum. İşte araştırma raporlarında %40 ila 50'lik potansiyelin bir miktar daha üzerine en azından

0: işaret ediyor. Dolayısıyla biraz daha hala aracı kurumlar sigorta sektöründe hali hazırdaki primlere ekstra olarak potansiyel görmeye devam ediyorlar. Bunu rakamlarda da görebiliyoruz.
1: Şimdi Türkiye sigorta ile ilgili terimlere döndüğümüzde 12 kurumun araştırma kapsamında olduğunu görüyoruz. Her biri de 6 tavsiyesini vermişler bu arada. En günceli senin aktardığın gibi ünlü menkul değerlerden gelmiş. 6 tavsiyesine 10 TL'lik hedef fiyat eşlik ediyor. 14 Temmuz tarihiyle verilen en güncel raporda. Bir önceki yine güncel raporda 8 Temmuz tarihinde Ak Yatırım'dan geldi. Onlar da piyasa üstü getiri diyerek 20,5 TL'lik bir hedef fiyat verdiler. Türkiye sigorta hissesinde şu anda 1 kuruşluk artı var. 6,37 TL'den işlem gördüğünü belirtelim. Yine yayın öncesi gözüme çarptı. Pegasus'un doluluk rakamlarıyla alakalı Deniz Yatırım'ın bir nötr değerlendirmesi oldu. Onlar da 305,5 TL'yi hedef fiyatta olarak gösterdiler. Gözden geçiriliyor şeklinde bir yine tavsiye tarafında da yer aldıklarını belirtelim. Bugün hem TAV'dan hem de Pegasus tarafından tabii gelen doluluk rakamlarını biz de şirket haberlerinde verdik. Pegasus'a da işte bakalım şöyle bir 13 kurumdan al 4 kurumdan tut tavsiyesi olduğunu söyledik. Bugün tarihle gelen yine doluluk rakamları sonrası Deniz Yatırım'ın dışında kimler var tavsiyede deyince Ak Yatırım'ı gördük. Nötr dediler, 215 lira hedef verdiler. Bir de dün tarihli BNP Paribas var. Onlar da nötr diyerek 187 lirayı hedef veriyorlar diyebiliriz. Pegasus hissesi şu anda ekside hareket ediyor. 163 lira 60 kuruştan devam eden işlemlerde. Son bir dakika için neler söyleyebiliriz diyeyim Mehmet.
0: Son dönemde ciddi Türk Hava Yolları'nda gerisinde kalan bir performans görmüştük. Türk Hava Yolları'nın kargo gelirleri ve Uzak Doğu ve Avrupa'yı bağlayan seferlerinin artmasıyla birlikte burayı en azından cover ediyordu Zeynep. Ama Pegasus tarafında özellikle low cost düşük maliyetli hava yolları tarafındaki şirketlere baktığımız zaman yaşanan kıyasıya rekabet buradaki marjları bir miktar daha eritiyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Pegasus açısından Türk Hava Yolları eğer tabii savaş burayı savaşı biz yakında bitireceksek ve işte önümüzdeki süreçte biraz daha olumlu bir düzlem göreceksek bu tarafta Türk Hava Yolları'nı analistler biraz daha beğenmeye devam ediyordu ama Pegasus bir miktar daha şu an arka sıralarda kalmış gibi gözüküyor analistlerin gözünde de.
1: Mehmet Özdemir çok teşekkürler diyelim. Piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg ET Radyo. I hope your lips don't lie.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik pazartesi günü petrol fiyatlarını yukarıya taşımıştı ki Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların enflasyonu körükleyebileceği beklentisiyle birlikte enerji tedariğinde aksaklıkların yaşanabileceği beklentisiyle burada hisse senetleri ve tahvillerin değer kaybını takip etmiştik haftanın ilk işlem gününde. Asya'ya baktığımızda ise Asya tarafında dalga boyu epey bir yüksek oldu ki özellikle Güney Kore Kospi %2,5'luk kazançlar ile %5'e varan kayıplar arasında dalgalandığını takip ettik. Dalga boyu oldukça yüksek, jeopolitik gerilimi yaratmış olduğu belirsizlik ise temasını sürdürüyor. Tüm bu detaylarla birlikte Borsa İstanbul tarafı nasıl şekilleniyor? Hızlıca rakamlara bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında yarım puanın üzerinde negatif bir seyir söz konusu. 14.000 puana kadar bir gevşeme var. 14.004 puandan işlem geçerken yarı yarıya kayıplar ve kazanç arasında şekilleniyor. 51 hisse yukarı yönlü, 44 hisse ise aşağı yönlü performansını sürdürürken bankalar tarafı ve sanayi tarafı pozitif ayrışıyor efendim. Bankalar tarafında %0,25'lik yön yukarı, sanayi endeksinde yarım puanlık artıya işaret ederken maliye endeks tarafındaki kayıplar ise %1'i aşmış bulunmakta. Jeopolitik gerilimin yaratmış olduğu ulaştırma sektörü tarafına bakıyoruz. Orada da %1,5'u aşan kayıplar söz konusu. Turizm endeksi tarafında 0,14'lük yatay pozitif ve hizmetler endeksinde ise yatay bir görünüm söz konusu. Bir diğer tarafta pariteler oldu ki özellikle jeopolitik gelişmelerin yaratmış olduğu sarsıntı Bloomberg Dolar Endeksine dün 0,3'lük yükseltmişti. An itibariyle güçlü seviyesini korumaya devam ediyor. Her ne kadar bugüne yatay bir başlangıç yapsa da 101,23 seviyesini ise korumaya devam ederken dolar TL'ye yansıması yatay 47,03-74 seviyesinden euro TL tarafında 53,56 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Euro dolar çaprazı ise 1,1388 ve sterlin dolar tarafı 1,3353 seviyelerinden fiyatlamaya devam ediyor diyelim. Evet, jeopolitik gerilimler bu haftaya damgasını vurdu. Başlangıcında bu süreçte hem içeriye hem de dışarıdaki hisse senetleri tarafı başta olmak üzere hisseler ve tahviller üzerinde etkisini gösterdi. Hemen Nurol Portföy'e gidelim ve fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım'dan detayları alalım. Ömer Bey, iyi seanslar diliyorum. An itibariyle yarım puan üzerinde kayıp söz konusu. İçeriye yansıması jeopolitik gerilimler diyeyim ve sözü size vereyim. Ne kadar kayıp daha devam eder?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla başlayacak olursak bu sabah ana gündem tabii ABD'de açıklanacak bu Haziran ayı enflasyonu ve yeni Fed Başkanı Warsh'ın vereceği mesajlar olacak. Veri öncesinde tahvil piyasasında Temmuz ayında bir faiz artırım ihtimali yeniden güçleniyordu. Orada 25 bas puanlık bir artışa verilen olasılıklara bakılıyor. Kısa sürede %50'ye yaklaştı. Dolayısıyla bugün gelecek enflasyon verisi bu dolar tahvil faizleri ve dolayısıyla hisseler açısından biraz belirleyici olacak gibi dışarıda. Onun dışında Hürmüz Boğazı gün be gün önemini korumaya devam ediyor. Trump'ın İran gemilerine yönelik ablukayı yeniden devreye alması ve Boğaz'dan geçen diğer yüklerden bu ödeme talep etmesi bölgedeki gerilimi geçtiğimiz günler itibariyle artırdı. Brent bir ay sonra ilk kez yeniden 85 doların üzerine çıktı. Bu seviyelerin kalıcı olduğunu görürsek de biraz daha yüksek petrol eşittir enflasyon ve o da eşittir FED politikası üzerindeki etkisi tartışılıyor olacak. Hisse tarafında dışarıda ne oluyor? ABD'de ikinci çeyrek bilanço sezonuna giriyoruz yavaş yavaş. Şirket finansallarının genel olarak güçlü gelmeye devam etmesi bekleniyor yapay zeka teması öncülüğünde. Burada tabii güçlü büyüme ve yapay zeka yatırımları ön plana çıkıyor olacak her zamanki gibi. Ancak bu tarafta da hatırlanacak olursa değerlemeler konusunda bazı şüpheler var ki yalnızca iyi bilançolar da bazen yetmiyor. Yılın geri kalanla ilişkin hatta önümüzdeki seneye ilişkin yönlendirmelerde fiyatlamada belirleyici oluyor. Buradan içeriye dönecek olursak bizde durum ne? TL varlıklarda iyi geçmeyen bir haftaya başladık dün itibariyle. Hem hisse hem tahvil tarafında zayıflığın açıkçası dikkat çektiğini görüyoruz ki onun arkasında da şu üç etken, üç konu bence ön plana çıkıyor. İlki şüphesiz enflasyon. Hatırlayacak olursak yıla enflasyonun %20'lere gevşeyeceği beklentisiyle başlamıştık. Ancak Mart başından itibaren bu Orta Doğu'daki savaş ve Enerji fiyatlarındaki yükseliş bu patikayı bozmuş oldu. Manşet enflasyon %30'un altına inmekte açıkçası zorlanıyor. Bu da bankalar başta olmak üzere tabii faiz hassasiyeti yüksek sektörleri zorluyor. Temmuz öncü göstergelerine dönecek olursak orada özellikle sağlık grubu kaynaklı yine yüksek bir veriye işaret ettiğini görüyoruz öncü göstergelerin. Bu nedenle faiz indirimleri de Eylül'den önce açıkçası başlamayacak gibi. Malum önümüzdeki Temmuz'da bir toplantı var, Ağustos'ta toplantı yok. İkinci konu ise yine hisseler tarafını çok etkiliyor. Likidite konusu. Küresel endeksleri taşıyan bu yapay zeka temasına maruziyetimiz doğal olarak düşük. Bu nedenle geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz yılda güçlü bir yabancı akımı flow görmemiştik. Bunun üzerine bir de MSCI gibi, FTSE gibi endeks sağlayıcılarının yine Türk varlıklarına ilişkin bazı uyarıları geldi geçtiğimiz haftalarda. 15 Haziran'dan bugüne baktığımız zaman son bir ayda yine bu ortak satışlarından 15 milyar, halka arzlardan da 25 milyar olmak üzere toplamda 40 milyar gibi yüksek bir tutar piyasadan çekildi. Yabancı girişinin zaten zayıf olduğu bir dönemde bir de içerideki para da böyle yeni arzlara yönlenince özellikle küçük ölçekli şirketler başta olmak üzere bu düşük hacimde sert geri çekilmelerin dikkat çektiğini görüyoruz. Ağustos'ta gelecek yine bu endeks açıklamaları da olası bu pasif fon çıkışları ve daha önemlisi yabancı yatırımcının algısı açısından önemli olacak. Üçüncü ve son konu ise tabii bizdeki ikinci çeyrek finansalları konusu. Endeksin yaklaşık %15'ini oluşturan, hatta holdingerle beraber 20'sini oluşturan bankalarda karların ilk çeyreğinde gerisinde kalması bekleniyor. Savunma sanayi ve yine enerji ekipmanları tarafında yine böyle küresel benzerleriyle paralel hareket eden bazı şirketlerimiz var. Burada son bir yıldaki güçlü performansın ardından değerlemeler biraz tartışılıyor. Hava yolları tarafı var. Savaşların yolcu trafiği, maliyetler, bu operasyonlar üzerindeki baskısı sürmeye devam ediyor savaş köpürdükçe. Yine perakende tarafı biraz daha belki olumlu ama bu tarafta endeks taşıyabilecek kadar yüksek ağırlıkta değil. Bir de tabii spekülatif taraf var. Endeks ağırlığı %15-20 olan biraz daha temelden, fundamental'dan ayrı fiyattan o taraf hakkında pek bir şey söylenemiyor. Uzun lafın kısası, sektörleri tek tek değerlendirdiğimiz zaman bu çeyrek için güçlü ve genele yayılan bir yükselişi destekleyecek, taşıyacak yeterli gerekçe görmekte zorlanıyoruz diyerek sözlerimi noktalayayım. Bugün işe aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz. Ömer Bey aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Ve şimdi araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim.

0: ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Aslı Savranoğlu, Seren ile birlikte şöyle yükselen fiyatlar diyelim ve petrol fiyatları bir kez daha aslında petrol fiyatlarında dün Mehmet Filoğlu ile grafik düellosunda şunu yapmıştık. Daha sınırlı kalıyor. İlk işte 100 dolarların üzerine çıkan seyir sonrasında olası çatışma haberleriyle birlikte 80 dolarlar bandına geliyor dedik. Ancak bugüne baktığımız zaman Brent 85 doların üzerine zorladı ve 85 dolar 59 sent, WTI tarafı ise 80 doların üzerindeki seyre oturmuş gibi duruyor. Şu anda o beklenti aralığının üzerine mi taşıyor? Bu gelişmeler fazla mı uzadı? Bu yansımaları ve bunun elbette ödemeler dengesine olan etkisi en büyük tartışma konusuydu. Aslında nasıl özetleyebiliriz? Nasıl okuyorsun 85 doları sen?
1: Bence dünkü analiz bence hala daha geçerli. Yani eskiye göre ilk savaşın ilk dönemlerine göre baktığımız zaman sonuçta ateşkesi zedeleyen ve işte Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açacak haber akışı biraz daha sınırlı aslında fiyatlarda tepki buluyormuş gibi gözüküyor. Bir miktar daha bence bu yani çok da yüksek bir aralıkta oluşmasını beklemiyoruz ama şunu da görüyoruz ki aslında o ilk etapta birden hızlı bir şekilde savaş öncesi seviyelerine gelen Brent petrol fiyatı orada da biraz fazla iyimser fiyatlanmış gibi gözüküyor. Sonuçta bunun gene böyle 80-85 dolarlar civarında oturacağı senaryo herhalde daha makul bir noktaya doğru gidiyor diye düşünmek lazım. Çünkü orada şunu çok konuşuyorduk, sonra onu konuşmayı bıraktık bir süre sonra. Aslında savaş bitse bile bazı burada verilmiş bazı zararlar var, bunların yerine konması o kadar da hızlı olmayacak şeklinde. Sonuçta bakınca sanki 85 dolarlar burada bana çok da anlamsız, daha da yukarıya hızlı bir şekilde çıkacakmış havası vermiyor. Ama tabii ki bunu o kadar bir şekilde anlamak da çok kolay değil gerçekten.
0: Enflasyon açısından bir kritik ve aslında bu bağlamda risk teşkil ediyor mu diye soracak olursam.
1: Evet, şimdi biraz belki ona gelelim. Hem enflasyon hem de cari açık açısından baktığımız zaman hem bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bir de bir grafiğimiz vardı. Net enerji ithalatıyla petrol fiyatlarını bir araya koyduğumuz. Şimdi burada gördüğümüz gibi en son geldiğimiz noktada yaklaşık aylık net enerji ithalatımız 4,5-5 milyar dolarlar civarında. Bundan önce ayın yani yılın ilk çeyreğinde bunlar 4 milyar doların altında bir seyirde gidiyor idi. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte, petrol ve doğalgaz birlikte konuşalım belki biraz, birlikte bu 4,5-5 milyar dolar civarlarına hafifçe yükselmiş gibi gözüküyor. Geldiğimiz noktada bu trend, yani o 100 doların üzerindeki seviyeler devam etmeyeceği, bu 80 dolarların devam edeceği varsayım altında sanki aylık 4,5-5 milyar 5 milyar dolarındaki açık hikayesi devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu da bizi yıllıklandırdığımız zaman işte yaklaşık 55 milyar dolarlar civarına doğru net ithalatı, enerji ithalatını taşıyor. Daha önceki gördüğümüz yani şey seviyeleri görmüyoruz. İşte daha önce 2022 yılında petrol fiyatlarının 100 seviyelere çıktığı zaman daha yüksek artışlar görmüştük. Şimdi daha aslında görece kabul edilebilir bir artış seviyesi varmış gibi. Evet, sonuçta bizi ilk konuştuğumuz cari açık seviyesinden daha yüksek bir seviyeye taşıdı. Sonuçta yılın başında biz daha 30-35 milyar dolar civarında bir cari açıktan konuşuyorduk. Şimdi daha 50 milyar dolar civarında bir açıktan konuşuyoruz ama çok da korkulacak kadar da daha yüksek seviyelere gitmemiş gibi. Bu arada JP Morgan'ın da bir analizi var bununla ilgili. Bu petrol fiyatlarının özellikle enflasyon ve cari açık üzerindeki etkisine ilişkin. Belki ekrana onu da kısaca bir verebilirsek. Burada hem mevcut yani şu ortalama 72 dolar petrol fiyatı seviyesinde ve aynı zamanda işte sepetin de yaklaşık 51 TL civarında kaldığı varsayım altında yıl sonu enflasyonun 29 seviyesinde gözüküyor. 80 dolara çıkan bir petrol fiyatı ise aslında yaklaşık bir puan kadar aynı seviyede sepet kaldığı zaman yukarıya doğru enflasyon beklentisini itiyor gibi gözüküyor. Yine cari açık tarafına baktığımız zaman da JP Morgan'ın aslında öngördüğü 72 dolar petrol ortalama petrolle gittiğimizde yaklaşık 48 milyar dolar kadar bir cari açık tahmini var 2026 yıl sonu için. Oysa bu yılın ikinci çeyreğindeki ortalama petrol fiyatı 80 dolara doğru çıktığında yaklaşık burada 4 milyar 4-5 milyar kadar buraya ekstra bir yük getiriyor gibi gözüküyor. İşte 52.8 milyar dolar olarak hesaplamış buradaki cari açığın açığa petrol fiyatındaki bir artışın etkisini. Şimdi eğer ortalama yılın ikinci yarısında 80 dolarlar civarına oturacaksa buradan ekstra bir 4-5 milyar dolar daha cari açık üzerine bir şey gelme olasılığı var gibi gözüküyor. Etki gelme olasılığı var gibi gözüküyor. Ama bizi 50 milyar dolar civarındaki tahminlerden çok da uzaklaştırmıyor. Aynı şekilde işte ortalama yılın ikinci yarısında 80 dolar civarında seyreden bir petrol fiyatı da yaklaşık bir puan kadar da enflasyon üzerine ek bir baskı yaratıyormuş gibi gözüküyor.
0: Peki bakalım, detaylandırmaya devam edeceğiz. Gözümüz aslında ABD-İran arasındaki gerginliğin daha ne kadar süreceğine ilişkin ve bunun petrol fiyatlarına olan yansıması. Aslı çok teşekkür ediyorum Maksal için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyorum.

0: Ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg GT Radyo.

0: Ve efendim Ağır Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'le birlikte değerlendirelim yatırım kulübünde. İsmail Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi HSBC'nin raporuyla başlayalım. Bir sıcak gelişme olarak ki Türkiye için görünüm kötüleşti ama herhangi bir kriz senaryosu yok diyor. Enflasyon beklenenden daha yavaş düşecek, faiz indirimleri daha temkinli olacak. Cari açık ve sermaye girişleri en önemli risk alanı olmaya devam edecek diyor. Büyüme tarafının zayıf olduğunu ki sanayi üretimin çok zayıf olduğundan kapasite kullanım oranı uzun süredir aslında uzun dönem ortalamasının altında kaldığından şirket kredilerinin büyümesinin yavaşlamasından bahsederken HSBC bunun yanı sıra enflasyonda ise 2026 yıl sonunda TÜFE oranını %28 olarak belirliyor. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayında sadece faiz indirimlerine yeniden başlayabileceğini ancak indirimlerin çok yavaş ve dikkatli olabileceğini söylerken kur tarafında ise mevcut kur politikasının Merkez Bankası'nın değiştirmeyeceğini savunuyor ve TL'de reel değerlenmenin devam edeceğini enflasyondan daha düşük bir kur artışı olacağını söylerken carry trade geri dönmeye başladı ancak hisse ve tahvil piyasalarına güçlü bir yabancı girişi henüz yok diyor HSBC. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu, özellikle hisse ve tahvil piyasalarına yabancı girişi henüz yok ifadesini nasıl okumak lazım? Yerliye nasıl bir mesaj bu?
1: Yani genel itibariyle açıkçası benim düşüncelerimle, tahminlerimle benzer paralel noktalara dikkat çekilmiş raporda. Tabii faizleri yüksek tuttuğumuz zaman normal şartlarda büyümeyi frenliyoruz ve bu da hem şirketlerin ciro büyümesini hem de karlılık büyümesini olumsuz etkiliyor. Bunun üstüne bu sene malum bir de savaş olayı bir dış faktör olarak devreye girdi ve birçok kanaldan yani petrol fiyatlarının yukarı gitmesi, diğer emtia fiyatlarının yukarı gitmesi, bölgede taşımacılığın, uluslararası taşımacılığın zor ve maliyetli hale gelmesi gibi birçok kanal üzerinden büyümeyi olumsuz etkileyen bir faktör olarak ortaya çıktı bu savaş konusu. Bunları dikkate aldığımızda hisse senetleri özellikle faize göre daha az çekici duruyor. Sonuçta faizde şu anda %40 hatta biraz üstünde para piyasası fonlarında para kazanmak mümkün. Bileşiği daha da yükseğe geliyor tabii bunun. Ve böyle bir ortamda hisse senedi riski almaktansa faizde ilerlemeyi daha uygun görüyor birçok yatırımcı. Ancak hisse senetleri içinde bence çok da olumsuz bir resim yok. Onu da ayrıca konuşabiliriz tabii ki.
0: Peki şimdi biraz o zaman o grafiğe bağlamak istiyorum. Şimdi yönetmemden rica edeceğim. Gelişen piyasa varlıkları, bunun sadece TL üzerinden değil, savaşın etkilerinin gelişen piyasa varlıkları üzerinde nasıl bir etki yarattı? Biraz grafik üzerinden göstermek istiyorum. 3 günlük bir grafik bu. Yani nedir? Cuma günü jeopolitik gelişmeler yaşanırken, böyle risk iştahı yüksekken, hafta sonu gelen haber akışları ile birlikte nasıl varlıklarda satışlar oldu? Şimdi öncelikle şunu sormak isterim. Satış baskısı özellikle para birimlerinde 9 Temmuz'da yavaşlıyor. Yani bir miktar daha orada aslında ilk etapta yatırımcılar gelişen ülke para birimlerinden çıkıyor, dolar talebini arttırıyor ve kur tarafı ise hisse senetlerinden daha hızlı bir tepki veriyor. 10 Temmuz'a geldiğimizde risk iştahı geriliyor. Risk iştahı hisse senetleri güçlü bir şekilde toparlarken para birimleri de bu bağlamda değer kazanıyor. Gerilimin kontrol altına alınabileceği düşüncesi vardı. Fakat 11-12 Temmuz'a baktığımızda ise oradaki durum bir miktar daha farklılaşıyor. Yani bize aslında İran geriliminin tekrar yükselmesiyle birlikte petrol fiyatlarının yeniden yukarı gitmesiyle birlikte uyumlu bir hale alıyor ve doların güç kazanmasıyla gelişen ülke varlıkları baskı altında kalıyor. Ama şunu söylemek lazım. İlk etapta yatırımcı gelişen piyasalarda para birimlerinden çıkarken hisse senetlerinden çıkışlar da azalıyor ama burada döviz tarafında panik hafiflese de risk iştahı henüz hisse senetlerinde tam anlamıyla geri dönmüş değil. Bunu nasıl okumak lazım?
1: Belki şöyle okumak lazım diye düşünüyorum. Hisse senetleri şöyle bir biraz daha geriye gidersek hisse senetleri son bir ayda, 1,5 ayda özellikle Amerika ile İran arasında ateşkes, işte barış artık ne dersek imzalandıktan sonra oldukça olumlu bir tepki vermişti. Yani zaten aslında baktığımızda Şubat ayında savaş çıktığında sert bir satış oldu. Fakat ondan sonraki birkaç ay içerisinde toparladı borsalar. Ateşkesten sonra da iyice toparladılar. Dolayısıyla zaten borsalar oldukça olumlu bir senaryoyu, yani petrol fiyatları düşecek, barış olacak senaryosunu sanki daha fazla fiyatlamıştı gibi. Şimdi bu senaryoda bir kırılganlık ortaya çıkınca, tekrar Hürmüz Boğazı'nın işte kapanma ihtimali veya yarı kapanma durumu ortaya çıkınca, petrol fiyatları da %10-15 yukarı gidince, hisse senetlerinin verdiği tepki bu sebepten dolayı. Yani A, daha fazla olumlu senaryoyu fiyatladıkları için. Bir de B, belki tabii tabiatı itibariyle daha riskli bir varlık sınıfı olduğu için daha yüksek oldu diye düşünüyorum.
0: Yani burada son 2 günde para birimleri toparlama sinyali verirken hala dip seviyelerde kalan hisse senetleri için Borsa İstanbul'u biraz daha bu sepetin içerisinden çıkaralım. Borsa İstanbul tarafını nereye koyarsınız? Özellikle orada mesela üretim tarafında HSBC de diyor olumlu bir görüntü yok, uzun sürede olmayacak gibi duruyor. Kapasite kullanım oranı sanayi üretimleri zayıf kalmaya devam ediyor sürece. Besinle baktığımız zaman büyüme olan hisse senetlerindeki umut ne olacak burada?
1: Evet, isterseniz para birimleriyle ilgili bir cümle ekleyeyim, ondan
0: Tabii,
1: sonra
0: buyurun.
1: sorunuza geçeyim
0: Buyurun.
1: müsaade ederseniz. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin bir kısmı doların petrolün artışından olumlu da etkileniyor. Dolayısıyla para birimlerindeki etkilenme biraz daha karışık. Yani petrolün artmasından olumlu etkilenen petrol ihracatçı ülkelerde var, olumsuz etkilenenler de var. Ama hisse senetleri genelde hep olumsuz etkileniyor çünkü büyümeyi yavaşlatıyor. İşte petrolün artması bütün maliyetleri olumsuz etkiliyor. Bu notu düşmek istedim. İkinci sorunuza geleyim. Ya Borsa İstanbul, tabii şöyle bir konu var orada. Hisse senetleri geleceği satın alıyor. Yani gelecek 6, 9, 12 ayı satın alıyor. Şu anda Türkiye'de üretimin yavaş olması, faizlerin yüksek olmasından dolayı üreticinin, ihracatçının zorlanıyor olması zaten bence fiyatlanmış bir konu. Önümüzdeki 3-6 ayın hikayesi Merkez Bankası'nın faizleri indirmeye başlama hikayesi olacak. Yani Eylül ayında eğer bir faiz indirimi görürsek, bu arada petrol fiyatları da tekrar aşağı gelirse ve sene sonuna doğru bir ikinci faiz indirimi olma ihtimali artarsa, o zaman hisse senetleri buna oldukça olumlu tepki verecektir diye düşünüyorum. Benim hisse senetleri konusundaki, Borsa İstanbul konusundaki görüşüm, bu seviyeler, özellikle içinde bulunduğumuz uygun alım seviyelerini düşündüğümüzde olumlu. Yani sene sonuna kadar bu noktadan hem faizden hem enflasyondan daha yüksek getiri sağlayabileceğini düşünüyorum Borsa İstanbul'un. Yani bu da rakam olarak konuşursak yaklaşık %25 civarında bir getiri hisse senetlerinde neden olmasın diye modellerime koyuyorum. Zira faiz indirimleri başladığında bakış açısı çok değişecektir hisse senetlerine.
0: Yani MSCI Türkiye güçlü bir başlangıç yapmıştı yıla. Zayıflayan şu an halen de aslında üstün bir performansı göstermiş olsa da orada bir dayanıklılığı gösterse de aslında buradaki ana hikayesi ne olacak? Yılın ikinci yarısından sonra sizin olumlu beklentinizi destekleyen baz senaryonuz nedir?
1: Faiz indirimlerinin başlaması, petrolün tekrar 70 doların altına inmesi, bundan zaten 3-4 gün önce oradaydı ve daha da aşağı, hatta 60 dolarlara gelmesi bekleniyordu. Savaş senaryosunun tamamen yavaş yavaş gündemden kalkması, bununla birlikte şirketlerin büyüme beklentilerinin yavaş yavaş olumluya dönmesi. Tabii bir de seneye bir seçim olma ihtimali de olabilir. Belki bir seçim haberine borsaların ilk vereceği tepki çok olumlu olmayabilir, ama genelde seçimlerden önce şirketlere ve borsalara yarayacak, onlar için olumlu olacak olan gelişmelerin olma ihtimali yüksek. İşte parasal duruş genellikle biraz gevşer. Yani politika faizi gevşemese de genel finansal şartlar gevşer. Muhtelif teşvikler ortaya çıkabilir. Bunların hepsi olacak demiyorum, ama genelde seçimler borsalar için çok kötü zamanlar olmuyor.
0: Peki burada yıl sonuna kadar Borsa İstanbul'da en güçlü yükseliş potansiyeli olarak gördüğünüz sektörler hangisidir? Mesela işte bankamız, işte sanayi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu yeni finansman programı kapsamında bir takım imalat sanayiye yönelik krediler açıklandı. O tarafa da bakacağız ama şimdi dolayısıyla orada mesela sanayi mi, bankalar mı, savunma mı? Tekrar temasını devam ettiriyor. Enerji mi? Nedir oradaki ana sektörler? İlk üçünüz ne olur?
1: Şimdi borsanın yükselme içindeki itici gücün faizlerin düşmesi, petrol fiyatlarının aşağı gelmesi, bununla birlikte yurt içi talebin biraz daha kuvvetli hale gelmesini eğer olacağını düşünüyorsak, bu ortamda bankalar olumlu performans gösterir ki zaten bankalar çok geri geldi. Yani faize en hassasiyet yüksek olan sektörlerden bir tanesi, hatta birincisi. İkincisi, yurt içi tüketimle ilgili perakende şirketleri iyi performans gösterir diye düşünüyorum. Enerji sektörü biraz dezenflasyon programından olumsuz etkileniyor. Zira enerji fiyatları, elektrik fiyatları çok fazla artmadığı için biraz karlılıkta sıkıntı çekiyorlar. Savunma sanayi temel olarak gayet iyi giden bir sektör. Ülkemizin hem son yıllarda ciddi katma değer ürettiği, ciddi ihracat yaptığı bir sektör. Tabii büyük savunma sanayi hisseleri de oldukça bu olumlu beklentileri fiyatladı. Yani savunma sanayi hisseleri bundan sonra piyasaya paralel bir seyir gösterir beklentisi içerisindeyim. Dolayısıyla bu bahsettiğim olası borsanın yükselme senaryosunda savunma sanayi hisseleri belki endeksten daha yüksek getiri sağlamaz ama yine tatminkar getiriler sağlarlar. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

0: iyi getiri sağlayabilir. Zira onların da faiz hassasiyeti malum yüksek. Faizlerin aşağı gelmesinden olumlu etkilenecek olan ana sektörlerden bir tanesi gayrimenkul yatırım ortaklıkları.
1: Peki biraz savunma sanayiyi irdelemek isterim. Çünkü son 2 yılda ciddi bir hikayenin fiyatlandığını gördük, bize gösterdi. Bu 2 yıllık fiyatlamanın bundan sonraki süreçte biraz daha büyüme mi yoksa değerleme mi daha belirleyici?

0: Buna ilave olarak bir de NATO ile Amerika arasındaki problemlerden dolayı bütün dünyanın, Avrupa'nın da ciddi şekilde önem vermeye başladığı son bir yılda bir konu. Dolayısıyla bizim savunma sanayi şirketlerimiz Türkiye'nin milli savunmasına destek olmaya ilave olarak ciddi bir ihracatçı haline de gelmeye başladılar ve yurt dışından da savunma sanayi teçhizatı talebi artarak devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor önümüzdeki yıllarda. Tabii bu işten ne kadar biz bir pasta alırız ülke olarak o zaman içinde görülecek ama stratejik olarak iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla şirketlerin, savunma sanayi şirketlerinin burada sadece işte en büyük Aselsan'ı da kastetmiyorum. Yani civarında irili ufaklı birçok başka savunma sanayi ve direkt onlara yan sanayi hizmeti veren şirketler de var. Bu böyle bir ekosistem olarak düşünmek lazım belki. Bunların içerisinde daha belki orta küçük ölçekli şirketler de ciddi şekilde getiri sağlayabilir. Aselsan çok göz önünde ve yatırımcının tabii çok sevdiği ve değerli bir şirket. Tabii orada çarpanları bu sektörün daha ne kadar artır o biraz global konjonktüre de bağlı. İşte Avrupa Birliği'nin yurt dışı Avrupa Birliği dışından savunma sanayi alımı ne kadar yapıp yapmayacağına da bağlı bir şey. Ama görünen o ki önü açık bir sektör. Devletimizin de desteklediği bir sektör ve bu sektördeki hisse senetleri iyi getiriler sağlamaya devam edecektir ama son 1-2 yıldaki çok istisnai yüksek getirileri de tekrar beklemek lazım. Onu da belki bir not olarak düşmekte fayda var.
1: Peki İsmail Bey, bugün 100 birimlik bir portföy yönetiyor olsaydık eğer, banka, sanayi, savunma, enerji, altın, nakit dağılımı nasıl bir dağılım önerirdiniz bize?
0: Şöyle söyleyeyim herhalde işte nispeten orta riskli, orta yaşta bir vatandaşımız için önerilen bir portföy olarak düşüneyim. Herhalde %10-15 arası altın önerirdim. %35-40 arası hatta 40 diyeyim kısa vadeli TL mevduat veya para piyasası fonu, yani kısa vadeli TL faiz önerirdim. Toplamı yaklaşık yüzde bunların 55 etti. Geriye kalan %45'in %30 kadarını Türk hisse senetleri, hatta %35 kadarını Türk hisse senetlerine ayırırdım. Bu %35'in de dağılımını kabaca şöyle yapardım herhalde. %10 bankalara koyardım. Bir %10 da perakende şirketlerine koyardım. Hem gıda perakendeciliği hem de tekstil perakendeciliği gibi düşünürdüm. Geriye kalan %15'i de seçici olarak sanayi şirketlerine dağıtırdım. Yani orada birçok sektör ve alt sektör var. Orada biraz daha belki aracı kurumların hisse senedi tavsiyelerine bakarak veya beğendiğim bir iki hisse senedi ağırlıklı yatırım fonu da olabilir. Ama toplam %35 hisse senedi olacak şekilde portföyü tamamlardım.
1: Türkiye'de bugün yabancı yatırımcı açısından Türkiye'nin en cazip yatırım enstrümanı peki hangisi? Yabancılar açısından TL tahvil mi, Eurobond mu, yoksa hisse senedi tarafı mı? Çünkü hisse senedinde de 14 bin seviyelerine kadar geçiş ve yıl sonu beklentisiyle kıyasladığımızda potansiyel yüksek gibi duruyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı açısından en cazip olanı, yerli yatırımcı açısından en cazip olanını değerlendirecek olursak ne dersiniz?
0: Ya şöyle söyleyeyim tabii yabancı yatırımcı dolar getiriye bakıyor veya euro getiriye bakıyor. Dolayısıyla kur hareketlerinden bağımsız olarak ne getireceğine bakıyor ve o getiriyi sağlayacak yatırımı yaparken ne kadar risk aldığına bakıyor. Bu çerçevede kısa vadeli faiz oldukça çekici. Ama yabancı yatırımcı da tabii ki homojen bir yapı değil. Yani önümüzdeki 3 ayda yüksek getiri sağlayıp gitmek isteyen kısa vadeli hedge fonları da var. Buraya hisse senedi yatırım yapıp 10 yıl beklemeyi planlayan birçok büyük emeklilik fonu da var. Dolayısıyla hisse senetleri de çekici aslında. Fakat oradaki zaman yatırımın vadesi uzun. Eğer 5 yıl, 10 yıl beklemeyi düşünen bir büyük emeklilik fonu yönetiyor olsam yurt dışında Türkiye'ye önemli bir alokasyon şu anda yaparım. Ama 3 ay sonra benden hesap sorulacaksa senin yatırdığın para ne kadar getirdi diye o zaman hisse senetlerine para yatırmaktan imtina ederim veya çok daha sınırlı bir yatırım yaparım ve paramın büyük kısmını kısa vadeli repo, para piyasası fonları gibi sabit getirili TL enstrümanlarda değerlendiririm.
1: Peki, şimdi bugün altın tarafını da biraz konuşmakta fayda var. Çünkü sert geri çekilmeler

0: tarihi anımsatan bir altın 2500 dolarlardan 4000 dolarların üzerine hızlı ve kısa bir vadede çıktı. Ancak geri gelme hikayesi de veya daha yükseliş beklentisini öteletme hikayesiyle birlikte de öne çıkıyor. O tarafa dair yorum nedir? Bu seviyelerden bir alım fırsatı yaratmakta fayda var mı? Yoksa her yükseliş bir satım fırsatı mı? Çünkü fırsat maliyeti de epey yüksek bir dönemden geçiyoruz.
1: Bence altın şu anda alıma uygun seviyelerde. Oldukça geri geldi ve altındaki en önemli stratejik yatırımcı olan merkez bankaları da büyük ölçüde pozisyonlarını koruyor. Bu da özel ve dünyadaki parasal sisteme olan güvensizlik demeyeceğim de ortaya çıkan soru işaretleri özellikle Trump yönetimiyle birlikte bence altına olan talebi de kuvvetli tutacaktır. Ancak altın da şunu not etmek isterim. Altın güvenli liman olarak yatırım yapılan bir metal. Altından böyle yıllık %30-40-50 dolar bazında getiriler beklememek lazım. Bu son 2-3 yılda yaşadığımız olağanüstü yüksek getiriler altındaki böyle sürekli tekrarlanacak şeyler değil. Yani altın nesilden nesile serveti transfer etmek için kullanılan adı üstünde güvenli liman olan bir metal. Altın yatırımcısının yıllık dolar bazında %6-7-8 getiriye gayet bu getiriyle tatmin olması lazım. Yani %10 getirdiği seneler altının iyi getirdiği senelerdir. Tarihsel ortalamalara bakarsak. Onun için geçmiş 3 yıl çok gösterge değil bu noktada. Zaten onun da bir geri çekilişini son 3 yıldaki, 3-4 yıldaki sert yükselişin geri çekilişini de gördük. Ben bu noktadan sonra yine altının makul getiriler sağlayan portföylerde bulunması gereken bir metal olmaya devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki İsmail Erdem, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Avro Portföy ailesine. Efendim programı noktalıyorum. 11 ile bir kez daha birlikteyiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: grafik tüellosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Mehmet, savaş etkileri devam ettikçe ve bu süreç uzadıkça FED'e ilişkin faiz indirim beklentileri rafa kalktı. Hatta faiz arttırım beklentileri ortaya çıkmaya başladı. Yıl sonuna kadar bir tane faiz artışı yapacağına dair şu an en az bir fiyatlanıyor. Grafiklerde biraz bu tarafı göstereceğim. Gelişen ülkelere varlıklarına nasıl yansıdı? İkinci grafikte de bunu aktaracağım.
1: Ben de şuna bakacağım. Piyasa FED'den faiz beklerken, FED bunu gerçekleştirmezken bunun sonucunda ne oluyor? Bu inatlaşmanın kaybedeni genelde kim oluyor, ona bakacağım. Son pandemi dönemindeki örneği vererek.
0: Peki, o zaman başlasın. Tabii. Grafik tüellosu başlasın diyoruz efendim ve grafiklerimizin başına şöyle hemen bir geçelim. Öncelikli olarak şöyle bir bakalım. Evet, swap piyasasında faiz arttırım fiyatlaması yükseliyor. Beyazla göstermiş olduğumuz Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık 2026 faiz beklentisi iken FED faiz arttırımı ise Aralık 2026 FED faiz beklentisi mavi ile gösteriyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Her ikisinde de bir yükseliş söz konusu. Özellikle burada Avrupa Merkez Bankası ile başlamak istiyorum. Avrupa Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası tarafındaki dönüşümün daha sert olduğunu aslında grafik bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi 2026'ya kadar yaklaşık 85 bas puanlık bir arttırım fiyatlanıyordu, bekleniyordu. Ancak bugün baktığımız zaman beklenti biraz daha zayıflasa dahi hala aslında Avrupa Merkez Bankası'nda yaklaşık 40 bas puanlık, 40'tan fazla bir bas puanlık faiz artış beklentisi var. Avrupa'da enflasyon baskılarının tamamen ortadan kalkmadığına işaret eden bir eğri bu aslında. Bunun yanı sıra FED tarafına gelip bakalım. FED tarafına baktığımız zaman mavi çizgiyle göstermiş olduğumuz FED tarafında da bir faiz artışı beklentileri artmıştı. Nereye kadar gelmişti? Yaklaşık 50-60 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyordu savaşın etkileriyle birlikte. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin güçlü kalması, enflasyonun beklenenden dirençli seyretmesi ve İran-ABD geriliminin enerji fiyatları üzerinden bir enflasyon riski yaratmasıyla birlikte beklentilerde bir değişiklik oldu. Evet, bir zayıflama oldu. Ancak bu zayıflama tamamen ortadan kalkmadı. Biz halbuki bu savaş öncesinde ne kadar faiz indirimini konuşurken bugün gelinen noktada Fed'in aralığa kadar 40 bas puan, 44 bas puanlık bir indirim yapacağı beklentisi var. Yani bu da aslında FED faiz indirecek beklentisi yerine FED faiz arttırabilir beklentisi almış bulunmakta. Şu anda fiyatlanan 40 bas puan, 40-45'lik bir aslında faiz arttırımı fiyatlanıyor. Bu da nasıl yansıyacak bakalım.
1: Şimdi FED'de faiz artırım fiyatlaması var ama Trump'ın öyle bir beklentisi yok. Hatta bunu hiç istemiyor. Zaten muhtemelen kendi söyleyeceğiyle daha uyumlu gidecek bir başkan atadı. Kevin Warsh kendisi sözlü yönlendirme yapmak istemediğinden dolayı faiz beklentilerini açıklamadı. Özellikle dot plot'ta tahmin vermedi. Ancak daha güvercin tarafta kalacağını, özellikle faiz artırım konusunda çok da istekli olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Peki bu durumda ne olabilir? Yani piyasayla FED inatlaşırsa bunun kazananı kim olur? Buna biraz geçmişe bakacağız ama çok geçmişe değil. 80'lere Volcker döneminde değil. Bundan sadece birkaç sene öncesinde pandemi dönemine bakacağız. O dönemde de piyasa ve FED arasında bir inatlaşma olmuştu. O dönemde pandemiden çıkış sürecinde tedarik zincirlerinde ciddi bir sıkışma gerçekleştirmiş ve bütün dünyada bir enflasyonist baskı olmuştu. Amerika'da o dönem enflasyon %10'lara kadar yaklaşmıştı. Ancak FED üyelerinin, FED'in genel olarak FOMC üyelerinin genel yaklaşımı şuydu. Evet, enflasyon yükseliyor ancak bu arz kaynaklı bir yükseliş ve bu geçici bir yükseliş vurgusu öne çıkıyordu. Ve bundan dolayı da 2021'de 2022'nin başlarına kadar FED faiz artırmayı reddetti. Ancak piyasanın bu beklentisi vardı. Bunu nereden görüyoruz? Birçok kanaldan görüyoruz ama bu grafikte 2 yıllık tahvil faizi üzerinden gittik. Alt tarafta mavi çizgiyle gördüğünüz grafik ABD'de 2 yıllık tahvil faiziyle FED faizi arasındaki makası gösteriyor. O dönem yaklaşık 200 bas puana kadar çıkan bir makas vardı. Yani piyasa faizleri, yani kısa vadeli 2 yıllık tahvil faizleri FED faizinin yaklaşık 200 bas puan yukarısındaydı. FED buna direndi, enflasyon geçicidir dedi, faiz artırmama gerek yok dedi. O dönem ultra düşük olan faiz oranlarını, yaklaşık 0-0.25 bandındaki faiz oranlarını korudu. Ancak günün sonunda FED piyasaya kaybetti, enflasyonun yükselişine karşı kaybetti ve 2022 yılında neredeyse daha önce görülmemiş, yani 1980'lerden bu yana görülmemiş bir faiz artırım döngüsüne girdi. Sadece bir yıl içerisinde faizleri 425 bas puan arttırdı. Bunların 3'ü 75 bas puanlık, ikisi 50 bas puanlık jumbo faiz artırımlarıydı. Yani günün sonunda burada piyasaya karşı kaybeden Fed oldu ve çok kısa bir süre içerisinde faizi sıfırlardan 5 seviyesine kadar çıkarmak zorunda kaldı. Şu anki duruma baktığımızda evet o 200 bas puanlık durum yok. 50 bas puanlık bir makas var ama bu makas da 2022'den bu yana en yüksek seviye ve piyasa şu anda Fed'e faiz artır baskısı yapıyor diyebiliriz şu tablo üzerinden.
0: Peki gelelim şimdi güçlü olan bir FED faiz hikayesinin karşısında gelişen piyasa göstergeleri nasıl bir tepki veriyor efendim? 3 günlük aslında performans aldık grafikte. Neden? 3 gün içerisinde her iki senaryoyu da yaşadık. Yani bir tarafta jeopolitik gerilimler yumuşadı. Diğer tarafta ise özellikle jeopolitik gerilimler sıçradı. Şimdi hisse senedi endeksine baktığımız zaman ve bunun yanı sıra gelişen ülke para birimleri endeksine baktığımız zaman yönetmenim uyardı, hızlıca toparlıyorum. Son iki günde yeniden bir toparlama sinyali verdi para birimleri, ancak hisse senetleri hala dip seviyelerde seyrediyor.
1: Evet, ben de o para birimlerdeki oynaklık beklentilerine hızlıca bakayım. Gelişen ülkeler arasında bir aylık oynaklık beklentileri, ima edilen oynaklık beklentilerine baktık. Türk Lirası burada en az oynaklık beklenen para birimleri arasında 5.01 seviyesinde, sondan 4. sırada. Baktığımızda Güney Amerika ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Asya ülkelerinin hep tamamında bir oynaklık beklentisi var ve bu beklentinin son dönemlerde, son haftalarda arttığını görüyoruz. Türk lirasına yönelik de aslında son dönemde gelen raporlar var. Önümüzdeki dönemde oynaklık artabilir, yüksek oynaklık görebiliriz ve yükseliş görebiliriz diye. Ancak piyasa fiyatlamasında henüz bunun etkilerini görmüyoruz.
0: Peki bakalım, yani para birimleri bir miktar daha aslında dirençli kalmaya
1: şu
0: devam
1: sakin,
0: ederken
1: evet.
0: Değil mi? Hisse senetleri tarafında daha dip seviyeleri gösterdi bize iyen piyasaları açısından. Efendim grafik tüellosunu noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Elayar Akgün. Fokus programı ile karşınızdayız değerli izleyenlere. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında bu hafta gözler Amerika'da enflasyon rakamlarında olacak demiştik. Bugün gelecek rakamlarla beraber piyasalarda bir fiyatlanmanın da etkisini yaşayacağız diyelim ve içerideki başlıklara bir göz atalım sizinle beraber dilerseniz. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında dışarıda Amerika enflasyonu ve taze başkan Fed Başkanı Kevin Warsh'un kongredeki ilk konuşması gözler önünde takip edilecekken yani diğer tarafta içeride ise önemli başlıkların da geldiğini gördük. Çünkü yabancı kurumlar 23 Temmuz'daki Merkez Bankası faiz kararına ve PPK toplantısına kadar ardı ardına birçok raporda yayınlamaya Türkiye nezdinde başlamış bulunmakta. Citi tarafı geldi, JP Morgan geldi ve bunun dışında aslında Commerzbank'tan da bir açıklama geldi. Ve bazıları TL baskılanmaya devam edecek diyor. Diğerleri bir ılımlı senaryonun da masada olduğunun altını çizerken HSBC tarafı ise bu şu anda bakıldığında petrolgüdeki düşüşle beraber yılın ikinci yarısında Türkiye'ye daha iyi bir ortamın hazır olabileceğini ve bir rahatlama senaryosunda öngörüldüğünü açıkladı. Ancak İran krizi öncesine doğru gelen bir tablonun şu an gerçekleşmeyeceğinin de altı çizildi rakamlara ve rapora bakıldığında. Kurum şimdi %2,2'lik bir büyüme beklentisinde olduğunu, taşıyacak kademeli adımların da gelebileceğinin altını çizdi ve bunun yanı sıra dördüncü çeyreğe kadar da bir toparlanma olabileceğini işaret etti diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Çin tarafından geliyor. Aslında küresel piyasalarda en büyük alüminyum ihracatçısı olan Çin'den bir rekor geldi ve Haziran'da alüminyum ihracatı yıllık bazlı %45 artış kaydetti. Mayıs'ta bu oran %13'tü. %45'lik Haziran'daki artışla beraber burada 710 bin tona kadar çıkan bir performansla Çin'de karşı karşıya kaldı. Tabi ABD-İran krizinin arkasında agresif fiyatlamalarla ilerleyen Çin'in de burada bir fırsat yakaladığına dair de emarelerin rakamlarda gözüktüğünü izliyoruz diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. O da bize Amerika tarafından geliyor. Programın başına demiştik Amerika'da gözler enflasyon rakamında olacaktı. Bugün Amerika'dan gelecek enflasyon rakamlarında Bloomberg HT anketine göre aylıkta %0,1'lik bir geri çekilme beklentisi varken yıllık bazda ise rakamın %4,2'den 3,8'e doğru yavaşlaması beklentiler dahilinde rakamlara yansımış durumda. Şimdi hal böyleyken Fed tarafından da faiz artışı beklentilerinde hafif bir yukarı doğru çıkma olduğunu, yükselme olduğunu izliyoruz. Çünkü faiz opsiyonları ve tahvil piyasasına göre burada bakıldığında opsiyonlar tarafında %10'luk faiz artış beklentisi %50'ye kadar çıkmış durumda. Tahvil faizleri piyasasına bakıldığında ise 2 yıllık Fed'in öncü göstergelerinden ve aslında Fed tarafındaki faiz artışına çokça burada entegre olan bir veri olan 2 yıllık tahvil faizlerinde ise %4,5'lara varan bir yükseliş olduğunu, kademeli bir artış olduğunu gördük. Ve Fed'in politika faiziyle 2 yıllık tahvil faizlerinde makas açılımının hala devam ettiği bir aralıkta bu aranın açıldığına dair de haber başlıklarını görüyoruz diyelim. Yani piyasalar bugün gelecek verinin ardından faiz artış beklentilerini arttırmış durumda fiyatlanıyor.

Haftanın ikinci işlem gününde başlıklar bu denli hızlı ilerlerken ve hem küreselde hem içeride birçok başlık gelirken bir de iç taraftaki Borsa İstanbul'da BIST 100 fiyatlamasına göz gezdirmekte fayda var. Çünkü dün de bir geri çekilme vardı. Bugün de fiyatlamalara bakıldığında aslında dünkü geri çekilmeye nazaran birazcık daha hafif yatay seyrin fiyatlamalarda olduğunu gördük. Sınayinin aslında puan bazlı katkısıyla beraber şu an %0,30'luk bir geri çekilme var. Sabah saatleri 14.000 puanın da altını gören bir endekse karşı karşıya kalmıştık. Tabii biz uzun zamandır yani 2-3 haftadır bu puan altına düşmeyen bir fiyatlamayla işlem hacmini ilerletiyorduk. Bugün gelmesi de alt endekslerdeki aslında %1 ve %3'e yakın bir geri çekilmeden dolayı yaşanmış bulunmakta. Şu an alt endekslere bakıldığında banka ve sanayi tarafında yatay pozitif, hatta sanayide %1'e yakın bir yükselme varken mali, turizm ve en fazla da ulaştırma tarafında puan bazlı baskıların yaşandığını izliyoruz. Tabii şimdi Cuma günü Fitch'ten bir Türkiye değerlendirmesi takvim içerisinde beklentiler dahilinde gelecek. BB- notunun korunması ve görünümün durağında kalması şu an piyasa beklentisi haline fiyatlanmış bulunmakta diyelim ve bir de dolar

0: tarafına bakalım. Çünkü JP Morgan dolar TL'nin yıl sonunda 51,40 olmasını bekliyordu. Şu anda 47,0377 fiyatlamasında olduğunu dolar TL tarafında gördük. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmini sürdürerek devam ediyor. Euro dolar çaprazına bakıldığında 1.13.97 seviyesinde işlem hacmi var. Dün 1.14 seviyesindeydi. Bir geri çekilmenin de fiyatlamalar ve ABD İran sözlü yönlendirmeleriyle gerçekleştiğini izliyoruz diyelim ve dolar endeksi dün 100 seviyesindeydi. ABD İran tarafında Trump'ın ablukayı geri getireceğim demesi, İran tarafınınsa biz aslında burada Hürmüz'ü kapatacağız söylemiyle beraber 101'e doğru ilerlemiş bulunmakta diyelim. Avrupa tarafına göz gezdirelim. Çünkü Avrupa tarafına bakıldığında bu hafta da Avrupa'dan yani Euro bölgesinden enflasyon rakamını alacağız. Cuma günü bu rakamlar gelecek. Bir önceki rakama bakıldığında %2,8'lik bir artış vardı. Tabii yine ikilik beklentimde oldukça uzağında olan bir rakamla Avrupa'da karşıya kalmıştık. Fakat yine burada hafif bir yükseliş beklentisi piyasalar nezdinde ve hane halkı nezdinde Avrupa'da beklentiler dahilinde yaşanıyor diyelim. Ve bir de sanayi üretimi gelecek Avrupa'da. O da Perşembe günü rakamlar nezdinde açıklanacak. Şu an bakıldığında Avrupa borsaları satıcılı seyirle açılmış bulunmakta. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya Füsü tarafında %1'e yakın diyelim bir geri çekilme de şu an fiyatlamaların içerisinde barınıyor. Peki Amerika tarafında vadelerde fiyatlamalar ne yönde gidiyor? Gözler bugün Amerika'da enflasyon verisinde demiştik. Şu ansa vadelerde Nasdaq dışında bir negatif ayrışmanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bugün 15.30'da Amerika'dan enflasyon rakamlarını alacağız. Ardından akşam saatleri ise sıra sıra Amerika'dan bilançoları takip edeceğiz. Bugün bakıldığında birçok önemli bankanın da finansalları gelecek. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve BofA tarafından finansalları alacağız. Bunlar da piyasaları etkileyecek katalizörlerden birisi olarak fiyatlanıyor diyelim. Ve Walsh'un da yine bugün önemli bir başlık olarak anlatmakta fayda var. Kongredeki ilk toplantısı olacak. Tabii en son faiz kararı toplantısında projeksiyonları vermeyeceğini söylemesiyle beraber burada aslında piyasalarda bir belirsizlik oluşabileceği beklentisi vardı. Bugünse söyleyeceklerini dört kulakla aslında dört gözle diyelim bekleyeceğiz. Bir de emtia tarafına göz gezdirmek lazım. Emtia tarafında dolar endeksi bir hayli kuvvetliyken ons altında 4000 dolar bandında bir fiyatlamanın olduğunu gördük. Bitcoin'de 62.000 dolardayız ve petrol tarafına bakıldığında jeopolitik tansiyonun bir hayli yükselmesiyle beraber %3 hatta 2,5'larında üzerinde bir priminde olduğunu devam ettiğini izliyoruz diyelim ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. NATO zirvesi sonrası son performansı ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor değerli izleyenler. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sanlı bizlerle. Süleyman Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi çok taze bir NATO zirvesini geride bıraktık. Ankara'nın tanınması amacında aslında çok da değerli bir zirveydi ve birçok da başlık çıktı. Kasa yaptırımları, F-35 tarafındaki açılımlar ve bizim müşteri olarak tekrardan programa dahil olmamız derken hem savunma hem enerji hem de burada yatırım teşviklerinde önemli adımların da geldiği bir süreçte karşı karşıya kaldık. Peki sizce bu zirveden nasıl çıktı ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri neden artıracaktır? Çünkü 100 milyar dolarlık bir hedef vardı. Tabii. Bu hedefe gitmek için bir aslında katalizör olabilir mi bu zirve?
1: Şöyle ki özellikle Ankara'daki NATO zirvesi hakikaten dünyanın gözü Ankara'daydı bu kapsamda. Bu sadece NATO zirvesi değil aynı zamanda bölgesel çatışmaların da tekrardan müzakere edildiği bir ortam haline dönüştü. Zaten NATO Genel Sekreteri zirveden hemen önce olası bir şekilde Başkan Trump'ı ikna etmek için Washington DC'de Beyaz Saray'da bir aslında sunum yaptı. Bu sunumun içeriği neydi? Özellikle Amerika'nın müttefiklerinden olan beklentisi %2'ye çektiği savunma harcamaları bütçesini %5 seviyesine çekmeleriydi. Bu anlamda Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerin %2'lik seviyeden %5'e doğru olan yolculuğunu aktardı. Aslında yani müttefikler bu anlamda üstüne düşeni yapıyorlar şeklinde ve ikna edildi geldi. Tabii ki bu başlıklar altında özellikle Avrupa Birliği dahil olan çünkü Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa Birliği'nin ne kadar savunmaya ihtiyacı olduğunun da temel göstergesi haline geldi. Bu kapsamda NATO bileşenlerinin, NATO müttefiklerinin, transatlantiğin aslında Ankara'dan Arkansas'a bir perspektif ele alındı. Yani komple Atlantik'i de baz alan hatta Pasifik'e doğru uzanan bir perspektif. Bu savunma harcamalarının arttırılması ve özellikle müttefik ülkeler arasında kotaların ve banların ve engellerin kaldırılması, özellikle savunma sanayi ile ilgili engellerin kaldırılması çağrısı büyük karşılık buldu ve bu kapsamda en önemli çıktı. Türkiye ile Kanada arasında bir serbest ticaret anlaşmasına gidecek olan müzakerelerin başlamış olması ve Avrupalı liderlerin ve bu anlamda NATO bileşenlerinin tamamının Türkiye'nin de çağrısıyla birlikte, Türkiye'de bu konuda çağrısını yineledi. NATO müttefiklerinin birbirlerine savunma sanayinde yaptırımlar uygulamasının kaldırılması konusu zaten başlık ve yankı buldu. Zaten Kanada ilk hamlesi oldu bunun. Yakın bir zamanda bunu F-35'e, KATSA'ya, özellikle Almanya, Fransa, İtalya merkezli yaklaşımlarda Türkiye'nin önüne açılacak. Tabii Türkiye'nin savunma sanayinde önüne açılacak.
0: Peki ne zaman buradan tam bir onay gelebilir? Çünkü Başkan Trump'ın NATO zirvesi konuşmasına bakıldığında burada evet kaldırdık, evet vereceğiz diye kesin açıklamaları vardı ve Senato'ya sormadan da onay vermesiyle beraber bunların kaldırılabileceği ve verilebileceği de konuşuluyordu. Evet. Evet. Peki ne kadarlık bir sizce süre var önümüzde? Ne zaman gelebilir bu
1: şöyle
0: olay?
1: Bir şey söyleyeyim. Oradaki aslında söylenen hadise motor hadisesi. Evet. Özellikle jet motorları. F-110'larla ilgili, F-110 motorlarıyla ilgili bunu hemen kongre paketleriyle ilerleyecektir. Zaten artık KATSA'da iki türlü Türkiye'nin muaf tutulması hadisesi olabilir. Birincisi kongre onayı, ikincisi başkanlık muafiyeti. Başkanlık muafiyeti verilir ama sonrasında en nihayetinde satışa onay yine kongreden geçiyor. Bunu da unutmamalıyız. Yani başkan muafiyet tanıyabilir ama yine satış sürecinde bir kongre onayı gerektirebilir bu yaklaşımda. Tabii ki şu andaki kongre dengesi Türkiye lehine değil. Orada da Türkiye aleyhine yazılan mektupların da imzaya açıldığını da biz gözlemledik. Türkiye karşıtı lobilerin her ne kadar Türkiye'nin ne kadar güvenilir ve dost ve vefalı bir müttefik olduğunu ısrarla söyleyen bir başkan ve Pentagon yönetimi var. Bu anlamda mutlak surette de ilerlenecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl bu konu sadece iki liderin dostluğundan ziyade yavaş yavaş sirayet de etti. Çünkü o realistik bakış açısı, real politik bakış açısı devreye girmeye başladı. Çünkü yeni dünya ikliminde Türkiye Avrupa'ya lazım, Avrupa güvenliği işbirliğine lazım, Rusya-Ukrayna meselesine lazım, Türkiye Orta Doğu'daki krizlerde lazım. Bu kapsamda özellikle mesela bu sene Washington DC'deydik biz mesela. Burada kulislerde konuşulan, kulağımıza gelen hadiseler Türkiye'nin güvenilir ittifaklık konusunun teyidi noktası nedir? Amerika'nın Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde bu yıl görüşü sorulan dört ülkeden birisi Türkiye. Türkiye, Norveç, Güney Kore ve İsrail olarak duyduk. Bakın NATO ülkeleri diğer harici yok. Hani Norveç'le Baltık'ı konuşuyor. Güney Kore ile Asya Pasifik'i konuşuyor. Evet. Bölgemizde de Türkiye ve İsrail ile konuşuyor şeklinde böyle bir perspektif yaklaşımı da söz konusu.
0: Yani aslında bakıldığında kongreden bir onayın da gelmesi gerektiğinin altını çiziyorsunuz.
1: Kağıtsa'dan başkan muafiyet tanısa bile en son satış ve teslim süreçlerinde mutlaka kongreden de bir geçiş süreci yaşanacaktır. Uçaklar için söylüyorum.
0: Peki bu ama sene içerisinde gelir mi sizce Süleyman Bey?
1: Bu zaman alacaktır. Çünkü peki. Kasım ayında bir kongre dengesi olacak. Orada bir seçim hadisesi var.
0: Seçimden bu yılın önce gelmeyecek galiba.
1: Seçime kadar yetişir yetişmez onu bilmiyorum ama yetişirse seçimden önce yetişir. Yetişmezse zaten Amerika'daki seçim iklimi biraz aleyhe dönmüş durumda. Peki. Cumhuriyetçilerin aleyhine dönmüş durumda gibi gözüküyor.
0: Şimdi zirvenin de ekonomik tarafını tekrardan detaylandırmak lazım. Çünkü Mayıs ayındaki verilere bakıldığında Türkiye'nin yurt dışına yatırımı 751 milyon dolar. Fakat yabancıların Türkiye'ye yatırımı ise 296 milyon dolar. Yani biraz geri çekilmenin de olduğunu yabancı sermayede Türkiye özelinde
1: konuşabiliyoruz. Bu sadece Türkiye özelinde değil Alara Hanım.
0: Küresel tarafta.
1: Bu küresel tarafta.
0: Var.
1: Bakın şimdi Amerikalı şirketler dünyada en fazla yatırım yaptığı ülkeler yine Avrupa Birliği'dir. Bir numarası İngiltere'dir, iki numarası Hollanda'dır. Belçika'daki yatırımı, Amerikalıların Belçika yatırımı sadece Çin'den büyüktür. Yani Çin'deki yatırımlarından büyüktür. Halen baktığımızda o kültürel etkileşimle, aynı şeyi paylaşmayla, o güvenlik işbirliğinde olması nedeniyle en büyük yatırım halen Avrupa Birliği'ndedir Amerika'nın. Ama Amerika'nın son dönemde Avrupa Birliği dahil hiçbir ülkeye yatırım yapmadığını gözlemliyoruz. Çünkü bunun temel bir sebebi var. MAGA, Make America Great Again politikasıyla aslında hem kendi yatırımlarını ve üretim gücüne yeniden kavuşma kaygısı var. Ve yabancı sermaye de çekme kaygısı var. MAGA ile Select üyesi birleştiriyor. Yani bu rakamlar sadece Türkiye özelinde değil. Yani burada aslında sermayenin gittikçe kendi sınırlarına çekildiğini görüyoruz. Üretim gücünü de alarak, üretim gücünü de alma gayreti de olarak. Türkiye'nin de bu anlamda üretim gücünü koruması son derece kritik. Ben size 3 rakamdan bahsetmek isterim. Şimdi sabah mesela baktığımda gündemlerde yani 3 rakam çok önemli. Mesela şu an dünyanın gittiği nokta açısından mesela 10 bin rakamı. 10 bin nedir? 10 bin Avrupa'da sadece Temmuz ayında küresel ısınma ve sıcaklıklardan hayatını kaybeden Avrupalı vatandaş sayısı. Bu da demektir ki Avrupa yeniden o yeşil mutabakat, karbon nötr uygulamalarını çok hızlı bir şekilde harekete geçirmek için bir irade sergileyecektir. İkinci rakam mesela 6 bin. 6 bin nedir? Hürmüz Boğazı'nda bu noktasında bu petrol enerji krizi sürekli bir Amerika İran arasında ateşkes mi oldu, savaş mı oldu derken mahsur kalan ticari denizci sayısı. Yine 6 bin sayısı Sudan'da iç çatışmalarda tutuklu kalan, insan haklarına maruz kalan, ihlallerine maruz kalan 6 bin sivil insan baktığımızda. Tabii buna da bir de Venezuela'daki ağır depremi de olduğunda çünkü orası tam bir yıkım içerisinde. Hem ekonomik krizle mücadele ediyordu. Şu anda o finansal sefaletin ortasında müthiş zenginlikleri olan bir ülke finansal sefalet içerisindeyken bir anda da deprem gibi bir gerçekle karşılaştı ve bir çöküş yaşıyorlar. Bunlar da etkili olacaktır. Tabii ki NATO zirvesine dönecek olursak özellikle Amerika'dan Ankara'daki açılımların da aynı zamanda hani Suriye, Ukrayna devlet başkanlarıyla yapılmış olan görüşmeler de son derece kritik. Çünkü Türkiye bölgemiz bir ateş çemberi. Aslında bu bizim dış ticaretimizi, üretimimizi etkiliyor. Türkiye her zaman uluslararası diplomaside barışın dilini konuşarak aslında hem dünyada barış, yurtta barış ilkesiyle yani bölgemizde de barışı sağladığımız anda aslında ticaretimiz de artıyor. Bu da önemli bir faktör.
0: Peki şimdi savunma sanayi, yapay zeka ve burada enerji tarafındaki yatırımlara bakıldığında bu NATO zirvesinden sonra birçok da başkan, hatta davet edilen birçok başkanın da hepsinin geldiğini haber başlarından gördük. Nasıl yatırım planları olacaktır sizce? Türkiye'ye doğru bir yatırım akışı bu zirveden sonra hızlanacak mıdır? Böyle bir şu an MR'ı görüyor muyuz?
1: Şöyle savunma sanayi ile ilgili ilgi olacaktır. AI ile ilgili olacaktır. Bu arada AI zirvesi de vardı. AI for Good diye Cenevre'de yapılan bir zirve var. Çünkü AI'nin de kapsamı tartışılıyor. Regülasyonu tartışılıyor. AI konusu çok başlı başına riskli bir alan. Amerika'da mesela AI Artificial Intelligence ile uğraşan şirketlerin bütün kodlarını Senato alt komisyonlarına teslim etme zorunluluğu getirildi. O konuda bir disipline regüle edilmesi gerekiyor. Türkiye bu anlamda dünyada 6. sırada AI konusunda. Yani sonradan girdiğimiz halde topa 6. sırada tabii bu da çok çok dikkat çekiyor. Ama şu var, Türkiye'de enerjiye erişim başlığı var. Şimdi Orta Doğu'daki çatışmalar Türkiye'nin enerji lojistiği merkezi olmasına yol açtı. Asıl enerji meselesi bu. Bu krizlerin yol açtığı en önemli hadiselerden birisi örneğin bir tersine doğalgaz ve petrol boru hatlarıyla Hürmüz Boğazı'nın her an kilitlendiği ve %20'lik bir dünya tedarikinde rol oynadığı düşüncesinden hareketle bunun Türkiye üzerinden Akdeniz üzerinden güvenli tedarik, enerji tedariği noktasına çevrilmesi ve bu anlamda çünkü yapay zeka dediğiniz bir tarafı enerjidir. Bu sadece tek başına yeterli. Bu kadar data merkeziniz olması gerekiyor. Enerjiyle de beslenmesi gerekiyor bu kapsamda. Özellikle enerji başına geçecek olursa enerji güvenliği koridoru Türkiye'nin bir tık daha önemini arttırdı. Evet. Yani hem enerji güvenliği hem su güvenliği konusunda Türkiye'nin önemi bir kat daha arttı. Bu son gelişmelerden sonra.
0: Peki 100 milyar edelim. Dolarlık bir ticari iki ülke arasında hedefimiz vardı. Şu an hangi konumdayız? Uzun zamandır bu hedef var fakat o hedef hala gelemedik. Ne zaman gelebiliriz?
1: Adım adım geliniyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ilk konuşulduğunda karşılıklı rakamlar 26 milyar dolarlar seviyesine geliyor. Bu ilk konuşulduğunda bu rakamlar. Şu anda bu rakamlar 46 milyar dolar seviyesine geldi. Hizmetleri de katarsak işte son dönemde Türkiye'nin enerji ihtiyacını Amerika'dan da karşılama yolundaki bir temayülünü de göze aldığımızda 50 milyar dolar bandı aşılmak üzere zaten şu anda. Bu rakam ilk konuşulduğunda hatırlatmak isterim. 25-26 milyar dolar seviyesindeydik. Şu an 50'leri geçtik.
0: Fakat şimdi Amerika tarafından konuşurken çok da kısa bir vaktimiz kaldı Süleyman Bey. Amerika'da aslında korumacı duvarlarıyla kendi içerisinde bir üretim ve yatırım tarafında hareketlenmeyi planlıyor. Türkiye tarafına bakıldığında bu hafta başı yeni bir haber geldi. Bir ithalat rejiminde bir düzenleme edildi. Evet, peki bu düzenlemeyle iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ne zaman etkilenecektir sizce?
1: Bu Türkiye'nin kendi dünyada bir korumacı fırtına esiyor. Aslında uluslararası ticaret, serbest ticaret paramparça olmuş vaziyette. Bunun regülasyonları tamamen bozulmuş vaziyette. Türkiye'de bu kapsamda kendi yerli üretimini korumak için artı hazine kaynaklarını da beslemek için yıl ortasında bir ilave gümrük vergileriyle korumacı politika duvarlarını, gümrük duvarlarını arttırdı. Orada gümrük vergisi alınmayan ürünlerden İGV, ilave gümrük vergisi alınmayacak. Meslek itibariyle de söylüyorum. Mesleki bilgi, tecrübe itibariyle de söylüyorum. Bu kapsamda örneğin biz anlaşmalı olduğumuz Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olduğumuz Pan-Avrupa Akdeniz menşe kümülasyonundaki PAMMK ülkeden hiçbirisine bu uygulanmayacak. Ama Amerika'ya uygulanacak. Çünkü Amerika bizim ticaretimizde 3. ülke konumunda. Çok ilginç bir şey oldu. Yıl ortasında belki tarihimizde ilk defa tarife korelasyonu gerçekleşti. Ürünlerin gümrük tarife istatistik pozisyonları değişti. Bu genelde yıl başlarında olan bir hadisedir. Bu tabii ki biraz bir karmaşa, bir kaosu biraz yol açacaktır. Yıl ortasında alınması da oldukça manidar. Çünkü Türkiye'nin de üretim sektörlerini korumak gibi bir gayesi var. Unutmayalım çünkü biz Çin tehdidi diyoruz ama bir taraftan Hindistan tehdidi başlayacak. Evet. Hindistan STA imzaladı Avrupa Birliği. Daha onun tehdidi
0: var. Tam savaştan önce gelmişti. Evet, biraz o gündem gelmişti. Herhalde bulanık tarafta kaldı. Çok konuşuyorduk.
1: Flu'da kaldı. Hindistan tehdidi bizim için son derece kritik. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin çok iddialı olduğu demir, çelik ve benzeri alanlarda Hindistan rekabetçi bu alanlarda
0: ve
1: bizimle.
0: AB kotası da
1: ve AB kotası da bizim önümüzde girdi. Ciddi bir şey. Çelik kotaları da düşürülmesi konusunda bu kapsamda artı Made in Europe konusu var. Yani Türkiye'mizin önünde çok önemli konu başlıkları var. Made in Europe konusundaki gelişmeleri çok yakın takip etmemiz gerekiyor. Made in Europe konusunda Avrupa Birliği'nin içerisindeki karar mekanizmalarının değişmesi gerekiyor. Almanya bu konuda çok ciddi bastırıyor Türkiye açısından ve haklı da çünkü akıl hareket ediyor. Artık Avrupa Birliği karar mekanizmalarının tam oyu birliğinden yerine oy çokluğuna geçmesi lazım. Yoksa orada küçücük bir ada ülkesi bizim tanımadığımız bizim önümüzü kesebiliyor. Veya onun etkilemiş olduğu etki analiziyle de önümüz tıkanabiliyor. Bu aslında Avrupa Birliği'nin tam Türkiye'yi bir yere müttefik olarak oturtacak, tam üretim gücünde bir yere oturtacak, tam aslında Avrupa Birliği'nin hayali olan o Roma İmparatorluğu'nun Cumhuriyet dönemi sınırları korunması için Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu anlamda Türkiye'yi ne kadar oyun dışına itmeye çalışırlarsa bu Avrupa'nın da o denli aleyhine olacaktır.
0: Peki. O denli aslında bir gündem var. Teker teker takip edeceğiz diyelim. Süleyman Sanrı çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim böylelikle. Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza geçiyoruz. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan imalat sanayinde yeni bir paket açıkladı ve detayları konuşmak üzere hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bizimle. Ayhan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar Adar Hanım.
0: Ayhan Bey, bakıldığında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım taahhütlü avans kredi programı bütçesinin 750 milyar liraya kadar çıkartıldığını belirtti ve imalat sanayi tarafında 250 milyar liralık da bir kredi paketiyle birlikte 1,5 trilyon hatta 1 trilyon diye düzelteyim uygun koşullu kredi imkanı sağlanacağının altını çizdi. Peki bu kredi imkanı ne ölçüde sanayi yatırımlarını ve üretimi hızlandırabilir ve sizce en büyük etki hangi sektörlere sirayet edecektir?
2: Öncelikle imkanlar için hakikaten çok minnettarız sanayi olarak. Ancak şunu da söylememiz lazım. Maalesef bu arada çok önemli şirketlerimiz kapanmak zorunda kaldı. Hatta bölgemizde bazı şirketler de Türkiye'den çıkma kararı aldılar. Bunlar tabii ki bizler için çok üzücü bir durum. Malumunuz bu yatırım teşvikli avans kredileri 500 milyardan 750'ye çıktı. Diğer imalat sanayiye yönelik ilave kredi de düşük faizli kredi de ki bence çok kritik olan bu 250 milyar olarak açıklandı. İhtiyacımız olan firmalar bilhassa KOBİ'lerde çok ciddi sıkıntılar var. Fakat bu yatırım taahhütlü kredilerin kullanılma oranlarında da bir aksaklık var gibi geliyor bize. Çünkü ben rakamlara baktım. Geçen yıl 500 milyar limiti olmasına rağmen 100 milyarı ancak kullanılabilmiş. Orada da sorunlarına baktığımızda firmaların en az 50 milyon sermayeleri olması gerekiyor. Bir de bir testten geçiriyor firmalar. Orada puan alıyorlar. Orada da herhalde şartlar biraz ağır çünkü kullanım neredeyse 1/5 oranında. Buralarda da bir iyileşme belki bu 50 milyarlık limitin 20-30 50 milyonluk limitin 20-30 milyona çekilmesi. Bir de en az yatırımın 1 milyar TL olması gibi bir limit daha var. Onun da belki 200'lere falan yani 4-5 milyon dolara çekilmesinde fayda var diye düşünüyoruz. Çünkü şayet böyle bir limit açılıyorsa kullanılması, tamamının kullanılması hedeftir diye düşünüyorum. İmalat sanayine yapılacak 250 milyarlık %12 mertebesinde desteklenen kredi daha kritik diye düşünüyorum. Çünkü burada öbürü biraz daha stratejik. Zaten 10 yıl ödeme süresi var.
0: Evet.
2: Ama sanayiye yapılacak bu 250 milyarlık kredi 12 puan devlet desteğiyle yapılıyor olması aslında çok değerli ve önemli. Bunun mümkün olduğu kadar ihtiyacı olan KOBİ'lerimize verilmesi çok değerli diye düşünüyorum. Onun için bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi, uygulamalarının bilhassa imalat sanayine yönelik yatırımların henüz uygulama şartları belli değil. Onların bir an önce açıklanıp bankalara ivedilikle geçilmesi ve bizlerin kullanıma açılması çok değerli diye düşünüyorum.
0: Tam da buradaki aslında teminatları sizinle konuşmak isterim. Çünkü bakıldığında aslında 50 milyon liralık bir sermaye olması gerekliliği şartı konulmuştu ilk pakete bakıldığında. İkinci pakette 20-30 milyon liraya kadar çekilebilir açıklaması yaptınız. Tabii detaylar yavaş yavaş gelecek. Paketin geneli açıklandı. Taslak tarafındaki rakamlar açıklandı. Peki paketin detaylarına bakıldığında bu geçitilme tarafında nasıl adımlar açıklanmalı? Ve günün sonunda sizce artık sanayicinin son dönemdeki en büyük ihtiyacı uygun maliyetli finansman mı yoksa bu finansmana erişmek ve erişim şartlarının geçitilmesi mi olmalı Ayhan Bey?
2: Şimdi Aler Hanım sadece bu ikisi de değil. Yani öncelikle yatırım taahhütlü kredi rakamlarının biraz azaltılması yani sermaye yeterliliğini 30 milyona falan çekilebilirse ve yatırım

0: Ama şu andaki durumumuz itibariyle imalat sanayine verilecek destekler çok hızlı ve anında yapılması lazım. Burada 12 puanlık devlet teşviğinin çok tamamının bize yansımasını arzu ederiz. Yani bankalar bu 12 puan düşük veriyoruz oranları yüksek tutmamaları lazım. Bu uygulamaları henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bankalara da herhangi bir şey demek doğru değil. Uygulamalar netleştikten sonra bunları
1: Peki
0: öğreneceğiz.
1: Ayhan Bey, bugüne
0: Ama
1: kadar daha önceki bu paketi, 500 milyar liralık paketi kimler kullanıyordu?
0: işte dediğim gibi 50 milyon ve üzeri sermaye ödenmiş sermayesi olan
1: Bu
0: firmalar
1: şartları karşılayanlar.
0: artı 1
1: Sektör
0: milyar
1: olarak bir ayrım var mıydı peki?
0: sektör olarak da tabii ki o şeyde siz söyleyin yapılan testlerde yani bunlar seçilen firmalar sektörleri ve sektörlerdeki başarıları veya ürünlerinin başarıları yabancı borç kullanıyorlar mı onlara da bakılıyordu. Çok hassas bir elekten geçiriliyordu. Kullanılmama nedenlerin altında limitler de olabilir diye bu iki limiti söyledim. Ama Alara Hanım esas olan bizim kurların baskısı yani değerli TL'nin bizi buraya getirdiğini biliyoruz. Ben size çok çarpıcı bir rakam vereyim. Malumunuz yıllık yani yıllıklandırılmış son 12 aydaki cari açığımız 37 milyar 287 milyon oldu. Ama daha da önemlisi Ocak-Mayıs cari açığımız 30 milyar 679 milyon. Geçen yıl bu rakam 23 milyardı. Yani %30'luk bir cari açığımızda ilk 5 ayda artış var. Böyle gidersek 70 milyarlık bir cari açığa gidiyoruz. Bu da ithalatın kolaylaşması, ihracatın zorlaşmasından kaynaklanıyor. Bunun altında da kur yatıyor. Tabii ki enflasyonla mücadeleye biz destek oluyoruz ama firmalarımız kapandıktan sonra dilediğimiz kadar mücadele yapalım. Geciktikten sonra çok anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla cari açığın azalması, Türkiye'de üretilebilir ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için kurlarla desteklenmesi, ihracatın Exim Bank kredileriyle destekleniyor ama rakiplerimiz ki Çin en önemli rakibimiz %34 mertebesinde kurda destek veriyor. Alara Hanım, biz de şu anda bu rakam sadece 3 ve Temmuz ayında doluyor. Bunun da arttırılarak uzatılması yönünde taleplerimiz var. Ama kur hakikaten çok önemli diye düşünüyorum.
1: Peki Ayhan Bey, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Programın başında Kocaeli'nde birçok firmanın kapandığının altını çizmişsiniz. Şu an nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldık ve bu 1 trilyon liralık uygun kredi finansmanıysa bir nefes olacak mıdır sanayiciler?
0: Alara Hanım, bizim ilimiz ihracatımızın çok büyük bir kısmını Avrupa'ya yapıyor. Bizdeki durum Avrupa Türkiye'den biraz daha farklı ama bizim 14 tane organize sanayi bölgemiz var. Bunların içerisinde genellikle boş yeni bir tane OSB dışında yeni boş arazi yok. Maalesef yok. Ama şu anda duyduklarımız tabii ki sayı verin derseniz veremem. Boşluklar olduğunu duyuyoruz. Yani çalışan firmaların işi bırakıp fabrikalarını boşalttığını duyuyoruz. Çok büyük rakamlar değiller ama ilimiz çok öncü bir il olduğu için yani bir tehlike sinyali aldığımızı sizle paylaşmak istiyorum. Tabii bizim konumlarımız Alara Hanım kötü haber verme konusunda da çok seçici olmamız lazım. Bunları söylemekten çok zorlanıyoruz ama basına da yansıdı. Yabancı sermayeyi getirmemiz çok zor. Bir firmamız 27 yılında ülkemizden çıkacak. Bunlar hakikaten bizleri olumsuz etkiliyor diye düşünüyorum.
1: Peki. Ayhan Zeytinoğlu, çok teşekkürler değerli
0: Ben
1: katkılarınız için.
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: Çok
0: diliyorum.
1: sağ olun.
0: Tekrar.
1: Fokusu noktalıyorum değerli izleyenler. Saatler 14.45'i gösterdi. İş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL var.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg ET Radyo.

30 dakika programına hoş geldiniz efendim. Evet, piyasalar nezdinde günün ilk yarısında hangi haber başlıkları öne çıktı? Şöyle bir haber başlıklarıyla başlayalım, ardından programa devam ediyor olacağız. Gelsin başlıklarımız. HSBC'den yavaş dezenflasyon ve kademeli gevşeme beklentisi. HSBC Türkiye'de dezenflasyon

enflasyon sürecini daha yavaş seyretmesini ve para politikasındaki gevşemenin daha kademeli olmasını bekliyor. Raporda düşen petrol fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısında Türkiye'ye bir nebze rahatlama sağlanmasının beklendiği, ancak savaşın fiyat ve dış dinamikler üzerinde belirgin bir etki yarattığı vurgulandı. Genişleyen bir cari açık ile daha zayıf sermaye girişlerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi. Citi para politikasındaki normalleşme ile birlikte 2 yıllık TL tahvillerindeki kur riski priminin Haziran ayı itibariyle %12,6 seviyesine ulaştığını ve bunun son 16 yılın en yüksek seviyelerden biri olduğunu belirtti. Analistler JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin ikinci çeyrekte yaklaşık 39 milyar dolarlık işlem geliri bildirmesini bekliyor. Bu firmaların çoğundaki hisse senedi işlemcilerinin ilk çeyrekte belirlenen zirvelere çok yakın, rekor seviyelere yakın gelir elde etmesi bekleniyor. Goldman Sachs hisse senedi işlemcileri ikinci çeyrekte bir başka rekor kırmaya çok yakın ve bu iş kolu 5 milyar dolardan fazla gelir elde etme yolunda ilerliyor. Washington ile Tahran arasındaki gerginliğin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin fiilen durma noktasına gelmesinin Asyalı petrol rafinelerini yeniden ABD ham petrolünü satın almaya yönelttiği bildirildi. Deutsche Bank, Çin yuanının euro karşısında hala değerinin altında seyrettiğini ve Avrupa Birliği'nin ticaret açığının büyümesine katkıda bulunduğunu belirtti. Analize göre satın alma gücü paritesi ve dış dengeler gibi göstergeler temel alındığında yuan euro karşısında adil değerinin yaklaşık %15 altında.

0: Ve efendim 30 dakika programında ise iş gücü piyasasının şöyle bir niteliğinden bahsedelim, yapısından bahsedelim. 24 saatte iş kurucusu Mert Yıldız bizlerle birlikte. Mert Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Mert Bey, şimdi istihdam piyasalarını alıyoruz, verileri her ay açıklanıyor, işsizlik rakamları, manşet işsizlik derken ama orada dikkatimizi çeken nokta var ki geniş tanımlı işsizlik %30'un üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da ister istemez iş gücü piyasasının, istihdam piyasasının yapısı ve niteliğini konuşmaya başladığımız bir süreçten geçiyoruz. Biraz bu başlıklar aslında atıl iş gücünün derinlemesine başlıkları. Önce şöyle bir sormak istiyorum. Bugün baktığımız zaman açık iş ilanlarında özellikle en çok hangi sektörde açık iş ilanları karşımıza çıkıyor?
1: Evet, işsizlik tarafında bir yapısal değişim yaşıyoruz. Bu ekonominin gelişmesiyle bağlantılı, teknolojiyle bağlantılı ve küresel olarak baktığınız zaman da çok benzer bir trend var. Bu trend nedir? Bu trend yıllar önce başladı. Aslında tarımdan sanayiye, sanayiden hizmet sektörüne geçiş. Doğru. Fakat hizmet sektöründe de artık daha çok fiziksel işler ön plana çıkmaya başladı. Biz baktığımız zaman 24 saatli iş olarak en ön plana çıkan iki tane aslında meslek grubu var. Birincisi muhasebe. Muhasebe tarafı, bu biraz Türkiye'ye özel bir durum. Türkiye'nin gelişmişlik seviyesindeki ülkelerde yani orta seviye gelişmekte olan ülkelerde gördüğümüz trend şu oluyor genelde. Avukatlar, finansçılar, muhasebeciler, bunların rolü ön plana çıkıyor. Bir KOBİ bile artık bir muhasebe personeli işe almak istiyor. Bu yüzden de muhasebe tarafında yani yıldan yıla yaklaşık %25'lik %30'luk bir artış gördük muhasebe ilanlarında. Bunun dışında Türkiye'ye özel olmayan bütün dünyada genel geçer bir şey var. Hizmet sektörü, özellikle yeme içme sektöründe inanılmaz bir artış var. Yeme içme sektörü hem nişleşti hem derinleşti. Artık düşük gelir sınıflarının bile dışarıda yemek yediği bir dünyaya geldik. Böyle olunca da garsonundan tutun baristasına, aşçısına kadar çok fazla iş ilanı açılıyor ve bu tarafa bir kayış oluyor. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam ya da iki yılda olmuş olabilir. Yine bu kanalda bizim bir raporumuz çıktı 24 saatte işin. Mavi gri yaka ile beyaz yaka işlerin ücretlerinin denkleşeceğini, eskiden tabii beyaz yaka çok daha yüksek ücret alıyordu. Mavi gri yaka daha düşük, gri yaka dediğimiz hizmet sektörü daha düşük ücret alıyordu. Ve zaman içinde biz gri yaka, mavi yakanın ücretlerinin arttığını, beyaz yakanın ise ücretlerinin düştüğünü gördük. Bu iki yıl oldu neredeyse biz bu raporu çıkaralı ve şu anda bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Bu hizmet sektörüne kayış, yeme içme sektörüne kayış aslında ücretlerin daha yüksek olması ve daha fazla istihdam talebi olması sebebiyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu trendin kısa vadede devam etmesini bekliyoruz. Tabii buna bir de teknoloji ayağı eklenince iyice kızışacak bir istihdam piyasası olacak.
0: Şimdi teknoloji işin içerisine girince o zaman epey de bir radikal değişikliğin yaşanacağı aşikar. Değil mi? Yani burada hem iş ilanlarında hem de iş arayan yani emek talebi ve emek arzı kısmında keskin ayrışmalar da söz konusu olacak. Buraya dair öngörünüz nedir mesela?
1: Şöyle yani artık yapay zeka hepimizin konuştuğu, hepimizin dünyasına girmiş bir kavram ve baktığınız zaman yapay zeka geçmişteki teknoloji devrimlerine baktığımızda, incelediğimizde biz 100 yıllık veriyi inceledik. Ve 100 yıllık Amerika'dan gelen, Avrupa'dan gelen veriyi incelediğinizde çok basit bir kavram çıkıyor aslında. Genelde öngörülen teknolojinin işsizliği arttıracağı. Ama gerçek şu ki işsizlik kısa dönemler dışında 3 aşağı 5 yukarı Amerika'da, Avrupa'da 100 yıl boyunca sabit kalmış. Ülkelerin yapısal işsizliğinin üstüne çıkıyor kısa dönemlerde ama sonra iniyor. Teknolojinin buradaki etkisi aslında minimal. Bunun sebebi de teknoloji genelde bir yapıcı devrim. Yani aslında siz belli bu 100 yıllık süreçte elektrik devrimi oldu, bilgisayar devrimi oldu, internet devrimi oldu. Bütün bu süreçlerde işsizliğin ciddi bir şekilde artmadığını gördük. Bunun sebebi her yeni teknoloji kendi istihdamını yarattı geçmişte. Yapay zekanın ayrı bir konumu var burada. Çünkü yapay zeka artık gerçekten beyaz yaka personelin işine göz dikmiş durumda. Yani eskiden bizim çok da keyifle alacağımız işte yazdığımız raporlardır, onun dışında yaptığınız videolardır, herhangi bir kreatif yapıcı işlerde yapay zekanın insandan çok daha ileri gittiğini gördük. Dolayısıyla beyaz yakanın işlerine göz dikmiş durumda. Bunun da istihdamda etkisi şu: beyaz yakadan mavi gri yakaya, fiziksel işlere bir kayış oluyor. Hı hı. Ve bu devam edecek. Çünkü yapay zeka, bugün dijital yapay zeka diye ayırmak gerekiyor. Dijital yapay zekanın giremediği tek alan fiziksel dünya. Dolayısıyla fiziksel dünyadaki işlerin, yapay zekanın erişemediği işlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz.
0: Onlar nedir mesela? Örnek verecek olursak burada da statülendirmek amacıyla değil ama yani fiziksel iş dünyası dediğimiz hikayede, yani bugün restoranlarda dahi garson yerine yapay zeka robotlarını görüyoruz. Hı-hı. Ya da işte bugün yurt dışında baktığınızda kuryeler yerine özellikle işte robot kuryeleri görüyoruz. Yani bunların her biri, evet, artık çok yaygınlaştı. Aslında yani genel olarak baktığımda orada da sanki bir hareketlenme ve onun işini alıyor gibi görünüyor.
1: Aslında fiziksel dünya dediğiniz şey, çok doğru örnekleri verdiniz. Bir garson dediğiniz zaman fiziksel dünyada çalışan, hı hı, bir kurye dediğiniz fiziksel, doğru, dünyada çalışan insanlar. Hı hı. Zaman içinde, bu zaman çok uzun, 30 yıllık bir zamandan bahsediyoruz. Zaman içinde bu mesleklerin de elbette yapay zeka veya fiziksel yapay zeka tarafından yapıldığını görebiliriz. Hı. Ama daha kısa vadelere baktığınız zaman, her ne kadar bugün bir robotu restoranda görseniz de ya da bir kuryenin işte drone'la teslim edildiğini görseniz de veya bir oteldeki temizlik personelinin bir robotla yapıldığını görseniz de, sosyal medyada çok çıkıyor karşımıza bu. Gerçek dünyada bunun uygulaması henüz çok sınırlı. Hı. Çünkü siz insanı teknolojiyle yerine geçirmek istiyorsanız öncelikle maliyete bakmanız gerekiyor. Hı hı. Ve tüm şirketler maliyete baktığınız an, maliyet ve tabii ki kalite, yapılan işin, doğru, kalitesi. Maliyete baktığınız an, özellikle Türkiye gibi işçiliğin daha ucuz olduğu ülkelerde bu maliyet robotun yerine getirip ben insanın çalıştırmayayım diyecek noktada henüz değiliz. Hı hı. Bu maliyetlere Amerika'da baktığınızda bile değiliz. Hatta Amazon o drone'la teslimat işinden geri adım attı. Çünkü şu anda maliyetler çok yüksek. Öbür tarafta da kalite çok düşük. Yani istediğiniz seviyede kaliteye ulaşamadınız. Sonuç olarak da fiziksel dünyada hala iş var. Uzunca bir sürede olacak. Çünkü yapay zeka henüz oraya giremedi. Hı hı. Zaman içinde girecek mutlaka. Bunun üzerine çalışıyor. Yani şu anda benim en çok karşıma çıkan şey işte sosyal medyada robotların yeni işte Figure Technologies yeni bir robot çıkardı. Tesla yeni robot çıkardı. Ama bunların sosyal medyadaki yansımalarıyla gerçek dünyadaki yansımaları çok farklı. Yani bize bir demo gösteriliyor ama o demoyu alıp siz mutfağa koyamıyorsunuz.
0: Peki şimdi biraz da bu atıl iş gücünün derinlemesine yaşanmasının en baş sebeplerinden bir tanesi ortalama maaş beklentileri. Şimdi maaş beklentileriyle şirketlerin maaş teklifleri arasında bir gap oluşuyor. Yani bunu daha çok genç istihdamda daha net görebiliyoruz. Yani bugün genç istihdamın başlamış olduğu ücret beklentisiyle karşılaştığı ücret arasında çok ciddi bir fark oluşuyor. Bu da belki de iş aramaktan ya da iş gücü piyasasına katılımı uzaklaştıran ana etkenlerden bir tanesi oluyor. İşte farklı bu kez mecralara doğru yönelen de gençler oluyor. İşte istihdamda aktif olarak çalışmayayım da bunun dışında daha esnek çalışma modellerine bakayım gibi. Bu tarafta nasıl şekilleniyor? Bu aradaki farkı siz nasıl değerlendiriyorsunuz mesela?
1: Şimdi aradaki farkı değerlendirirken Türkiye'de bir asgari ücret gerçeği var. Bunu mutlaka konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de asgari ücret de aslında bir yapısal değişimin içinden geçiyor. Bunun önemli bir tarafı enflasyonist bir dönemden geçiyor olmamız. Yani Türkiye'de %20-%30 enflasyonlar asgari ücrete bakışı değiştirmeye faydalı oluyor. Asgari ücret dediğiniz şey adı üstünde aslında. Asgari olan bir ücret. Yani alıp verebileceğiniz, teklif edebileceğinizin asgari seviyesi. Bizde ama Türkiye'de OECD ülkeleriyle karşılaştığınızda veya bütün dünyayla karşılaştığınızda asgari ücrette garip bir beklenti var. İşlerin yarısı asgari ücret teklif ediyor. Hmm. Bu OECD'nin istatistiği. Yani Türkiye'de ücret alan kesimin %50'si asgari ücret alıyor. Şimdi bu değişmeye başladı. Çünkü asgari ücret artık enflasyon baskısı altında geçerliliğini yitirdi. Hmm. Bu yüzden de çalışan adayları, özellikle genç kesim istihdama dahil oldukları zaman diyor ki ben asgari ücretle çalışmam diyor. 28 bin lira artık geçimi sağlamak için yeterli bir ücret değil diyor. İşverenler biraz daha arkadan gelse de biraz daha yavaş olsa da aslında bu beklentileri karşılamaya hazırlanıyor diyelim. İşverenlerin gözüne baktığınız zaman özellikle yıllardır işveren olan bir patronun ben asgari ücret veririm diyordu. Şimdi artık oradan biraz daha uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Özellikle bizim baktığımız ilanlarda, bu hizmet sektöründeki ilanlarda minimum beklenti 35 bin seviyesinde. Deneyimi olmayan bir insanın bir garson olarak veya aşçı olarak işe başlaması için minimum gereken beklenti 35 bin lira seviyesinde. Zaman içinde asgari ücretin asgari olarak kalıp bir pazar ekonomisine dönmesi, istihdamın gerçekten bir pazara dönmesi, arz ve talep dengesi üzerinden ücrette buluşulması aslında sağlıklı bir şey ekonomi için. Bunun da gerçekleştiğini görüyoruz aslında.
0: Yani bu ister istemez bir fiyat dengesini, ücret dengesini de yukarıya çeken bir unsur olarak
1: karşımıza çıkıyor. Olması gereken şey bu zaten. İstihdam piyasasında ücret fiyatlandırma kalemidir. Ve ücret üzerinden siz arzı ve talebi belirleyebilirsiniz. Nitekim şu anda da bu oluyor.
0: Peki biraz beyaz yakaya devam etmek istiyorum. Şimdi iş değiştirme sıklığı nedir? Bunun yaş grubuna göre az çok tahmin edebiliyorum ve gözlemliyorum. Daha hızlı oluyor yani iş değiştirme sıklığı. Burada mesela özellikle beyaz yakayı vurgulayacak olursak oradaki iş değiştirme sıklığı nedir? Ve en çok iş değiştirme sıklığı yaşanan sektör mesela hangisi olarak karşımıza çıkıyor? Beyaz yakanın şu anda yaşadığı konjonktür nedir aslında oradaki davranışı?
1: Burada beyaz yakada en çok gördüğümüz trend geçmişten farklı olarak iş değiştirme sıklığı dediğiniz gibi. Yani bir üst jenerasyona, benim bir üst jenerasyonuma çıktığınız zaman insanlar bir işi hayat boyu yaparlardı. Gerçekten üniversiteden mezun olup başladığınız işi hayat boyu devam ederdiniz ve o sizin kimliğiniz haline gelirdi. Son dönemde baktığınızda yani 80'lerden sonra baktığınızda 10 yıla inmişti. Beyaz yaka bir işe de 10 yıl kalıyordu ortalama. Şu anda son 2 yıla baktığımızda 2 yıla inmiş durumda. Yani beyaz yakada iş değiştirme sıklığı 2 yıla kadar inmiş durumda. Bunun sebebi de bireylerin artık işleriyle çok fazla kimlik üzerinden bir iletişimi yok. Yani siz örnek veriyorum ben medyacıyım, ben bundan sonra medyacı olacağım gibi bir algınız yok. Genç nüfusun algısı nerede daha çok ücret bulursam ben o tarafa geçerim gibi bir algı oluştu. Bu yüzden de iş değiştirme sıklığı artıyor. Bir taraftan da gerçekten genç nüfusta ücret konusunda daha çok hassasiyet olduğunu görüyoruz. Yani ben bu işi yapıyordum, bu iyi bir ücret veriyordu ama çok benzemeyen, alakasız bir sektöre geçebilirim çünkü orada ücret daha fazla. Bu da yine kimlik üzerinden bir tanımlama yok artık istihdam sektöründe. Neresi daha iyi ücret veriyorsa hızlı bir kayış oluyor. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz geçici istihdam konusunda çok ilginç gelişmeler var. Artık gençler günlük işe dönüyor. Yani ben bu işi bir günlük yaparım. Bir günlük paramı alırım, cebime koyarım, ondan sonra bakarız gibi.
0: Meslek edinme sıkıntısı oluyor bu sefer. Yani,
1: tabii ki.
0: Yani bu da geniş çapta uzun vadede düşündüğünüzde mesleksizleştirme ortamı ortaya çıkıyor böyle bir durumda.
1: Meslek edinmekte zorluk oluyor ama bu taraftan da bunu bir fırsat olarak da görebiliriz. Çünkü siz gerçekten bir konuya da derinleştiyseniz ve bunu bir meslek olarak görmeye başladıysanız bizim gördüğümüz veride 5. yıldan sonra ücretler çok ciddi şekilde ayrışıyor. Yani siz bir işi 5 yıl boyunca devam ettiriyorsanız 5 yıldan sonra sizin istihdamınıza, sizin emeğinize olan talep ve dolayısıyla size verilen ücret arasında çok ciddi bir farklılık oluşuyor.
0: İşte 5 yıllık deneyim hikayesi orada da ortaya çıkıyor. Hangi sektörde en çok insanlar iş değiştiriyor dediğimiz zaman orada bir sektör, spesifik bir sektör verebiliyor musunuz bize?
1: Şöyle aslında bu geneli yayılmış bir trend olduğu için beyaz yakaya baktığınızda hemen hemen ne tarafa bakarsanız bakın çok ciddi bir iş değiştirme içgüdüsü var. Buna istisna olan sektörler var aslında. Finans bunun istisna olan sektörlerden biri. Bir de tabii eğitimle ve meslekle alakalı olarak işte avukatlık, sağlık, doktorluk gibi mesleklerde çok hızlı bir değiştirme olmuyor. Ama tam böyle beyaz yakanın en orta noktasında olan finans sektöründe iş değiştirme sıkları çok çok daha az. Yani bankaların işi, fonların işi bu anlamda çok daha kolay.
0: Çok daha kolay diyorsunuz. Peki, şimdi iş arayışlarına biraz da geçelim o halde. İş arayışlarında en çok hangi beklentiler ortaya çıkıyor. Yani ne bekliyor? Maaş dedik.
1: Evet.
0: Çalışma saatleri.
1: Aslında şöyle, orada beyaz yaka, mavi yakayı ayırmak gerekiyor. Beyaz yakanın en büyük beklentisi ücret. Çünkü gene ortalama işte kalma süresine baktığınızda beyaz yakada 2 yıl. Mavi gri yakaya geldiğiniz zaman ortalama iş değiştirme süresi 2 ay. 2 ay içinde yani bir restoran, bir otel, bir çağrı merkezi dediğiniz zaman bu sektörlerde iş değiştirme hızı ortalamada 2 ay. Yani çok daha kısa kalan da var aslında.
0: Neredeyse o deneyim sürecini, deneme sürecini tamamlamadan.
1: Tamamlamadan yani. Geçiyor. Biz 24 saatte iş yaklaşık 10 yıl oldu kuralı. 10 yıl önce 6 aydı. Mavi gri yakadaki iş değiştirme sıklığı. 10 yıl içinde bu 2 aya kadar indi. Dolayısıyla 2 aylık iş bakan bir insan. Bunların bir bölümü de bu arada günlük iş bakıyor. Haftalık iş bakıyor. Böyle bu gözle iş bakan bir insanın beklentileriyle beyaz yaka gibi ben bu işe girerim 2 yıl çalışırım diyen insanın beklentileri farklı. Beyaz yakada ücret bir numarada ve yaklaşık biz bunun üzerine bir anket yaptık. 2000 kişinin katıldı. Beyaz yaka işlerde ücret %60'la birinci planı alıyor. İkinci planda ancak lokasyon devreye giriyor. Yani işe gider gelirken çok zorlanmayayım. Mavi gri yakada çok farklı bir trend görüyoruz. Mavi gri yaka dediğimiz zaman ön plana çıkan şey çalışma saatleri.
0: Maaştan da önce.
1: Maaştan da önce. Çünkü çalışma saatleri dediğinizde bir kere mavi gri yaka haftada 6 gün çalışıyor. Çoğu iş yerinde yaklaşık 10 saatlik bir mesai var. Bu böyle, durum böyle olunca da ben vardiya çalışacak mıyım? Benim saat kaçla kaç arası çalışacağım? Onun dışında vardiya mı biliyor muyum? Sabah mıyım, akşam mıyım? Bu değişiyor mu? Bu faktörler ön plana çıkmaya başlıyor. Ve oradaki gerçekten insanların baktığı konu çalışma koşulları oluyor. İkinci sırada işte lokasyon, ücret vesaire bunlar yine devreye giriyor. Ama mavi gri yakada ücretler çok birbirine benzediği için insanların ilk baktıkları şey çalışma şartları oluyor.
0: Çalışma şartları oluyor. Peki bugün baktığımızda önümüzdeki 5 yıl içerisinde özellikle emek talebinde mi daha zorluk görüyorsunuz, emek arzında mı daha zorluk, sıkıntı, kıtlık görüyorsunuz?
1: Yani zor bir soru çünkü iki tarafta da çok ciddi kıtlık var. Yani Türkiye bu istihdam verimsizliği konusunda World Economic Forum'un endekslerine göre de oldukça olumsuz bir yerde. Yani biz de işveren ne sorduğunuz zaman her zaman hangi sektöre giderseniz gidin ben personel bulamıyorum der.
0: Evet.
1: Öbür tarafta adaylarla yani bir kere Türkiye'nin rakamlarına

0: bakarsınız %30 altı işsizlik var. Onun dışında herhangi bir adayla konuşuyor. Yani iş bulmak çok zor diyor. İki tarafta da çok ciddi bir sıkıntı olduğu bir gerçek. Ama bunun sebebi iletişimsizlik aslında. Çok çok daha basit bir şey var. Ben iki tarafta da bir kıtlık olduğunu düşünmüyorum. Türkiye büyüyen bir ekonomi. Gelişmekte olan bir ekonomi. Bu da ve yatırım yapan bir ekonomi. Yatırımın olduğu yerde istihdam var demektir. Öbür tarafta genç nüfusu olan, büyüyen nüfusu olan bir, eğitimli nüfusu olan bir ülke. Aslında iki tarafta da kıtlık yok. Sorun beklentilerin yönetilmiyor olması. İşverenle konuştuğumuz zaman işverenin beklentisi bazen sosyal medyada karşımıza çıkıyor. İşte 5 dil bilen üniversite mezunu vesaire insan arıyorum, asgari ücret vereceğim gibi. İşverenin beklentisi ben en iyi personeli en ucuza bulayım. Öbür tarafta adayların işte beklentisi de ben en iyi işi en yüksek ücretle bulayım. Bu ikisini buluşturabilirsek ki aslında 24 saatte iş olarak yapmaya çalıştığım şey bu. İki tarafta da bir kıtlık olduğuna inanmıyorum.
1: Peki, 24 saatte iş kurucusu Mert Yıldız bizlerle birlikteydi. Mert Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aktardıklarınız için, katıldığınız için diyoruz. Ve efendim programımızı haberle birlikte noktalıyoruz. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz dedi.
2: İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz

0: bulunduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Ve efendim girişimcilik dünyasıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumla birlikte teknoparkları konuşacağız ki özellikle girişimcilere nasıl imkanlar sağlanıyor? Tüm bu detayları değerlendireceğiz. Girişimcilik dünyasında Doktor Cem Duran bizlerle birlikte. Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikli olarak biraz şunu konuşmak istiyorum. Teknoparkların tanımıyla başlayalım. Misyonu nedir

0: bu bağlamda. Evet, teknoparklar son yıllarda çok ciddi atılımlarda görüyoruz bunu. Ve dolayısıyla başarılar da yazılıyor ama bir şöyle genel olarak teknoparkların sınırları nedir, alanları nedir, misyonu nedir diye soracak olursam ne dersiniz?
1: Aslında şöyle, 2001 yılında bir kanunla hayatımıza giriyor teknoparklar. Dünyada örnekleri var. Bir ekosistemin bir araya getirerek aynı işi yapan, Ar-Ge teknolojisi geliştiren firmaların bir araya geldiği yapılar. Hı hı. Ama biz de 2002-2001 yılında bir muafiyet üzerinden, aslında kurumlara Ar-Ge yapmayı teşvik etmek üzerinden kurulan yapılar. Dediğim gibi 2002 yılında hayatımıza girdi. Eğer siz Ar-Ge yapmak isteyen bir firmaysanız, bir kuruluşsanız, diyorlar ki teknoparkın içerisinde yapın bu Ar-Ge'nizi. Burada çalıştırdığınız kişilerden SGK muafiyeti sağlayın. Yani karşıda, binanın dışında bir yerde çalıştıracağınız zaman, Ar-Ge'nizi burada yaptırdığınız zaman SGK'dan %50 civarında bir muafiyet sağlıyorsunuz. Hmm. Burada geliştirdiğiniz ürün Ar-Ge ise bunu satarken kurumlar vergisi, gelir vergisi vermeyin dedi hükümet, kanun koyucu. Aslında 2001 yılında, 2002 yılında bu vizyonla kuruldu. Yani ülkenin Ar-Ge misyonunu, Ar-Ge kültürünü gelişmek için kurulan yapılar. Şu anda 114 tane teknoparkımız var. Aslında yani baktığınız zaman yaklaşık 20 senede, 25 senede sıfırdan, 2'den 114 teknoparka geldik. İstanbul'da 17 tane teknoparkımız var. Hı hı. Anadolu'nun tamamında da bütün illerde var. Burada çalışan firma sayısı da bildiğim kadarıyla 13.000'in üstünde.
0: 13.000
1: üzerinde. Ve 120.000 tane Ar-Ge mühendisi çalışıyor. Yani öyle düşünün ki 120.000 kişi Ar-Ge mühendis, yazılımcı, tasarımcı Ar-Ge geliştirmek için, teknoloji geliştirmek için, inovasyon yapmak için çalışıyor. Aslında 20 senede 120.000 kişilik bir Ar-Ge ordumuz olmuş oldu.
0: Güzel.
1: Teknoparklar sayesinde.
0: Peki bu 120.000 kişinin yoğunlaştığı, Türkiye'nin spesifikleştiği bir alan var diyebilir miyiz? Yoksa şu üç alanda ya da genel olarak bir yoğunlaşma mı var? Yani hani bu şey örneğini getiriyor aklıma. İşte yazılım sektöründe biraz daha yoğunlaşan bir ülke, evet, haline geliyoruz. Ya da tasarım yönünde yoğunlaşan bir ülke haline geliyoruz diye. Öyle bir haritayı çıkarabiliriz.
1: Şöyle, tabii işin doğası gereği biz ofis alanları sağladığımız için ofis alanında çalışabilecek firmalar genelde yazılım firmaları. Yani bir bilgisayarla, bir laptopla iş yapabilen, program yazabilen firmalar. O yüzden tahmin ederim, oradaki istatistiği ben tam bilmiyorum ama %70'in üzerinde yazılım firmasıdır teknoparktaki firmalar. Yazılım geliştiren firmalar. Zaten ihtiyacımız olan şey de, yani sizin de günlük hayatta kullandığınız şeyler, ürünlerin çoğunda yazılımla ilgili gelişen şeyler. Pazarın da buna ihtiyacı var. Doğal olarak firmalar da yazılım geliştiriyor ama içerisinde Ar-Ge geliştiren, tasarım yapan, hardcore Ar-Ge geliştiren, cihaz üreten teknopark firmaları da oldukça fazla.
0: Güzel. Yani Türkiye 2002 yılına kadar dayanıyor. 2002 yılından
1: kanun
0: itibaren buradaki ana hikaye yolculuk, evet, başlıyor. Bu süreçte 165.000 de Ar-Ge.
1: 125.000 yaklaşık.
0: 125.000'lik bir Ar-Ge çalışanı, evet, oluyor teknoparklar, evet, içerisinde, mühendisler bağlamında. Şimdi burada ana hikaye Türkiye özellikle uygulama geliştiren değil de teknoloji üreten bir girişim çıkartabiliyor mu? Ana tema da bu. Çıkartabiliyor mu? Ne dersiniz?
1: Şöyle, dediğim gibi daha çok şimdi havuzda yazılım geliştirenler var. Bizim unicornlarımız da aslında 2020 yılından sonra çıkmaya başladı malumunuz. 7 tane unicornumuz var. Daha çok yazılım, oyun geliştiren firmalar, yazılım geliştiren firmalar. Bu işin de bir kültürü var. Yani önce tabii ki kolay olan teknolojiyi başka bir yere uyarladığınız, inovasyon geliştirdiğiniz kulvarlar. O yüzden genelde yazılım konusunda, teknoloji geliştirme konusunda çıkıyor ama kastettiğiniz gerçekten ürün, fiziksel bir patentlenebilir ürün geliştiren firmaların biraz daha zamana ihtiyacı oluyor. Biz de onun için çalışıyoruz aslında teknoparklar. Bu 25 senede bence güzel bir hikaye yazıldı bu tarafta. Ama bunu geliştirmek için aslında şimdi bir sağlık girişimcisini çıkartmak çok isteriz. Bir roket konusunda çalışan iyi bir girişimcimiz olsun. Malzeme teknoloji çalışan bir girişimcimiz olsun isteriz. Bunun için çalışıyoruz ama tabii ki işin doğası gereği de daha çok bir teknolojiyi inovasyon olarak kullanan firmalar teknoparklardan çıkıyor şimdilik.
0: Boğaziçi Teknopark'ın önümüzdeki 5 yıl içerisinde to-do listini eğer alacak olursam ne dersiniz? Şurada başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Şu durumlar var diye. Hedefler nedir orada?
1: Şöyle, biz Boğaziçi Teknopark olarak bir kere dünyada söz sahibi olmaya, Boğaziçi'ne yakışan Türkiye'de, Türkiye ölçeğinde işler yaptıktan sonra, biz Boğaziçi Teknopark aslında 15 senelik bir teknopark ama biraz yavaş gitmiş. Son 3 senede biz hızlandırdık. Onu Türkiye'deki rakiplerine yakalamaya çalışıyoruz ama bence bizim için yeterli değil. Biz Boğaziçi isek bunu dünyadaki rakiplerimize benzer yapmak istiyoruz. Mesela benim gönlümden şu çok geçiyor. Ben bir sağlık girişimcimizi unicorn yapmış olan ilk teknopark olmak çok isterim. Yani bizde çalışan bir sağlık girişimcisi akademisyenimiz var. Onu da söylemek istedim planım. Kendisi ilk Türkiye'nin ilacını çalışıyor. İlk. Yani ilk ilacımız o olacak. İlk molekülü o geliştirmiş. Akıllı kanser ilacı geliştiren bir akademisyen, profesör hocamız. Yani ismini vermek doğru mu diye tereddüt ediyorum.
0: Lütfen böyle başarıları söyle.

0: Rana hocamızın çalıştığı Türkiye'nin ilk kanser ilacı var. İkinci faz aşamasına geçti. Sonra insan deneylerine geçecekler. 10 milyon doların üstüne de bugüne kadar yatırım aldılar. Sadece bu test aşaması için. Eğer üçüncü aşamada gerçekleşirse Türkiye'nin ilk ilacı olacak. Bakın ilacı, yani molekülünü kendimizin geliştirdiği ilk ilacı inşallah Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'tan, Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkacak. Öyle olunca tabii bunun unicorn olması, yani bu 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirkete ulaşması da çok kolay. Çünkü patentli bir ürün dünyada korunuyor, hani öyle şeyleri var. İnşallah benim gönlümden geçen 3-5 sene içerisinde bir sağlık girişimcisinin, bir donanım girişimcisinin Boğaziçi Teknopark'tan çıkması.
1: Şahane. Şu anda Türkiye'deki teknoparkların dünyadaki rakipleriyle kıyasladığımız noktada, o arenada küreseldeki yeri nedir?
0: Şöyle, bununla ilgili iki tane dernek var. Bir Avrupa'da bir teknoparklar derneği, bir de Asya'da teknoparklar. Bütün teknopark olarak da biz onlara üyeyiz. Toplantılarına, etkinliklerine katılırız. Tahmin ediyorum dünyada 1000 kadar teknopark var. Rakamını tam bilmemekle. Bizde 100 tanesi var. Aslında biz 20 senede yani %10'unu teknoparkların Türkiye'de barındırır duruma gelmiş
1: durumda. Güzel atılım var yani böyle bir durumda.
0: Ama tabii onlar 50'lerde başlamış. Yani teknopark dediğimiz şey aslında Silikon Vadisi'ndeki o firmaların bir araya geldiği. Yani Silikon Vadisi dediğimiz 1950'lerde kurulmuş. Bizden 70 sene önce başlamış bu işe. Daha önce başladıkları için daha iyi ekosistemler kurmuşlar, daha iyi sonuçlar alıyorlar. Ama ben Türkiye'de, dünyada çok teknopark dolaşıyoruz. Muafiyet veren, bu kadar ciddi vergi avantajları sağlayan, bizim 8-10 kalemde vergi avantajımız var içeride bulunan firmalara. Bunu veren başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum.
1: Şirketlerin burada farkındalığı mı yok acaba? Yani baktığınızda bu kadar muafiyetler sağlandığında vergi avantajı geliyorsa eğer, bu sayının çok daha fazla 13 bin şirket değil de 130 bin şirketin belki bu sürece katılması lazım. Çünkü Ar-Ge artık kaçınılmaz tüm departmanlar içerisinde, değil mi?
0: Evet. Tabii rekabet avantajı için tek yapmanız gereken şey Ar-Ge yapmanız. Yani şu ekonomide, şu konjektürde eğer Ar-Ge geliştirmiyorsunuz, inovasyon yapmıyorsunuz, şirketler için ayakta kalmak çok zor. Teknoparklarda biz buna destek veriyoruz ama dediğiniz gibi yeterince anlatabiliyor muyuz? Herkes biliyor mu? Biz o yüzden bu programları kısıtlı dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bence avantajları yeterince bilinmiyor. Bir o kadar da girişimciye avantajımız var. Sormak isterseniz, müsaade ederseniz onu
1: lütfen
0: da anlatmak isterim.
1: Lütfen, girişimciye avantaj derken neyden bahsediyoruz?
0: Şöyle, burada? Az önce söyledim ya, Ar-Ge yapan firmaları biz teknoparka alıyoruz ve bunları destekliyoruz. Kanun koyucu diyor ki sen bunları alıyorsun, bunları büyütüyorsun ama girişimci, yeni kurulmuş şirkete de ücretsize yakın ya da ücretsiz bu imkanları, bu hizmetleri sağlayacaksın. Bütün teknoparkların bir kuluçka merkezi, girişimcilik merkezi olmak ve işletmek zorunda. Çünkü biz Ar-Ge firmalarına ofis alanı sağlıyoruz, kira elde ediyoruz, onlara muafiyetler veriyoruz. Büyük firmalar için konuşuyorum. Devlet diyor ki kanun koyucu, sen bunu küçük firmalar için de yapman gerekiyor. Bizim de birçok teknoparkında kuluçka merkezi var. Bizim 800 metrekare büyüklüğünde bir kuluçka merkezimiz var. Yeni kurulmuş, 3 seneden yeni kurulmuş şirketleri oraya alıyoruz. Ve biz bütün şeylerimiz, hizmetlerimizi ücretsiz veriyoruz. Yani siz iki kişiyle bir şirket kurduğunuz zaman Boğaziçi Teknopark'a geldiğinizde öğrenciyseniz, Boğaziçi'li ya da değil fark etmez, sizden ofis kirası almıyoruz. Çay kahve ücretsiz, mentörlük almak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu kişiden mentörlük almak istiyorum. Onun ücretini Boğaziçi Teknopark olarak biz ödüyoruz. Eğitimlere katılıyoruz. Yurt dışı hızlandırmalar yapıyoruz, oraya götürüyoruz. Mesela biz Portekiz'e götürdük 6 tane girişimcimizi. Portekiz pazarını tanısınlar diye. Diğer teknoparklar Londra'ya, Almanya'ya, Amerika'ya götürüyor. O yüzden kuluçkalar tarafında, girişimcilik tarafında, yani Ar-Ge büyük firmalar bizim bir müşterimiz çalıştığımız zaman, bir de yeni fikri olan, hayata geçirmek isteyen genç girişimciler, yaşlı girişimciler hiç fark etmez. Onlar için de kuluçka merkezi hizmetimiz var. Ücretsiz olarak da bunları veriyoruz.
1: Peki eğilim nasıl orada? Yani bugün baktığınız zaman çok fazla üzerine aslında hibe ve fonlar sağlandı. Girişimci kadına. Burada son yıllardaki gelişim nedir? Daha çok üniversite öğrencilerinden mi ortaya çıkıyor?
0: Ya şöyle, orada iki ayrım var kırılım. Daha çok girişimci yeni mezunlardan, üniversite öğrencileri. Ama başarılı girişimciler dediğimiz şeyler, bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Böyle 35-40 yaşlarında daha önce düşmüş kalkmış, başarısız olmuş, belki bir girişimde çalışmış, profesyonel olarak kariyerinde çalışmış, pazardaki ihtiyacı tespit etmiş. Belli bir olgunluktan sonra o şirketi kurmuş kişiler daha başarılı. Dünyada bu trend böyle. Ama genç girişimcilerin üniversiteden mezun olur olmaz kaybedecek çok şey yokken, alternatif maliyeti düşükken bir girişim yapması, büyük de olsa başarısız olacak olma ihtimaline rağmen çok daha öğretici oluyor. O yüzden bizim de girişimcilerimizin çoğu üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, arkadaşlar, ama oradaki havuz daha büyük. Ama başarılı girişimciler biraz daha böyle olgun, çalışmış, görmüş, pazarın ihtiyacını anlamış girişimcilerden çıkıyor.
1: Finans kurumları ile peki bu bağlamda aralar nasıl, destekler bu bağlamda Teknopark için?
0: Şöyle, biz mesela bir bankayla yaptık Portekiz hızlandırmamızı. Bir bankayla beraber yaptık, yine ismini anlıyorum. Mesela bankalar çok ilgililer girişimcilere destek. Çünkü bizde en gelişen sektörümüz oyun teknolojileri, malumunuz. Dünyada biz mobil oyunda birinciyiz neredeyse. Sonra da finansal teknolojilerde çok iyiyiz. Siz de biliyorsunuz muhakkak. O yüzden bankalarda girişimcilere, yeni teknoloji geliştiren girişimcilere ilk dakikadan ulaşmak için bizlerle teknoparklarla işbirliği yaparlar. Yani beraber hızlandırma programı, demo day'ler, o girişimcileri seçmek için. Çünkü biz girişimcileri seçme kasları bizde güçlü. Girişimciler bize başvuruyor. Biz onları eliyoruz, eğitiyoruz. Bankalar gelir bize, biz beraber bir hızlandırma yapalım. Bana bir 10 tane girişimci getirin. Şu konularda çalışan, yani bankacılığın şu dikeylerinde
1: kamu
0: çalışan.
1: Kamu özel ayrımı olmadan.
0: Olmadan. Tabii kim ilgisini çekiyorsa her sektörde, GSM sektörüne, ulaşım sektörüne kadar. İlaç, mesela biz ilaç firmalarıyla yapıyoruz. İlaççılar bizle gelip işbirliği yapıyorlar. Biz onlar için demo day dedikleri çağrılar açıyoruz. Girişimciler başvuruyor. Onları belli bir olgunluğa getiriyoruz. Sonra o firmaların karşısına çıkartıyoruz. Sunum yaptırıyoruz. Birkaç tanesiyle de beraber işbirliği yapıyorlar. Belki müşteriler oluyorlar. Belki birlikte kullanıyorlar.
1: Yani güzel.
0: İşin doğası bu. Rekabet çok arttı. Teknoloji geliştirmenin, yani literatür de böyle söylüyor. Teknolojiyi elde etmenin en önemli kaynaklarından biri startuplar. Onlarla kurduğunuz ilişkiler artık. Yani içeride geliştirdiğiniz Ar-Ge kadar aslında yeni teknoloji, yeni inovasyon, yeni nesil şirketlerle elde ediliyor. O yüzden büyük kurumlarında onlarla işbirliği yapma zorunluluğu var artık rekabet avantajı için.
1: Peki şimdi diğer tarafta özellikle, yani burada biz aslında hep üniversite sanayi işbirliği diyorduk. Bugün teknoparklar üzerinden de bunu bu hikayeyi geliştirebiliyoruz o zaman, değil mi?
0: Geliştiriyoruz ama bunun için ayrı bir yapı var aslında üniversitelerde. Yine bu da bir benzer program. Teknoloji transfer ofisleri diyorlar buna.
1: Evet, o da yeni yeni kurulmaya başlandı.
0: Teknoparklarla neredeyse yaşı sayılırlar. Onlar da böyle bir 20 senedir hayatımıza girdi.
1: En azından vakıf üniversitelerinde son yıllarda bir zorunluluk haline getirdi.
0: Tabii şöyle, yani tabii bir teknoloji transfer ofisiniz yoksa artık böyle şey gözüyle bakılıyor. Hani hoş bakılmıyor. O yüzden hani kurmak zorundalar diye kuruyorlar. Bazıları da gerçekten hakkıyla yapmaya çalışıyor. Aslında şöyle, sanayideki ihtiyaçlarla üniversitedeki ihtiyaçlar eşleşmiyor. Orada arada bir yapıya ihtiyaç var. Yani akademisyenin derdi iyi yayın, kaliteli yayın çıkartmak. Belki onun için süreyi de çok sıkışık olmak. Ama sanayici de çok hızlı birkaç ay içerisinde ürününü geliştirmek istiyor. Akademisyen belki 10-12 ayda makale yazmak istiyor. O kesişmiyor. O yüzden teknoloji transfer ofisleri hem o iki kişiyi, iki kurumu bir araya getiren, ihtiyaçlarını aynı dilde konuşmasını sağlayan, hem de kendi aralarındaki o hukuksal anlaşmaları, sözleşmeleri, belki patent, fikri, mülkiyet haklarını yapan yapılar. Üniversitede de böyle ayrı yapılar var. Teknoloji transfer ofisleri bu işe görüyor. Biz de Teknopark olarak kendi firmalarımızı üniversiteyle birleştirmek için teknoloji transfer ofisleri çalışıyoruz.
1: Yani o teknoloji transfer ofisi ve Teknopark arasında aslında bir bürokratik süreci mi yürüten kurum olarak ortaya çıkıyor? Yoksa orada eleman ihtiyacını mı karşılama hikayesi oluyor? Onu tam anlayamadım.
0: Şöyle, teknoloji transfer ofisleri sadece Teknopark değil. Herkese, yani siz üniversiteniz var, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyeni bizim Teknoparkımızda olsun olmasın. Başka bir firmayla, başka biriyle işbirliği yapmak istiyor. Bizim teknoparkımızda olmayan bir firma geldi, dedi ki bana çevre konusunda şöyle çalışan bir akademisyene ihtiyacım var. Mesela dün bir sohbet geçti. Tuğlaların mukavemetini arttırmak için bir akademisyen istiyorlar. Bu benim şirketim değil aslında. O zaman teknoloji transfer ofisi bu hizmeti sunuyor. Yani benim, çünkü sınırlı bizim teknopark firmaların sayısı az, 13 bin tane dedik ya.
1: Evet.
0: Türkiye'de kaç şirket var bilmiyorum, herhalde 500 bin tane, belki
1: tabii,
0: milyon.
1: Tabii.
0: Onları sağlıyor ama teknopark firmaları da tabii onların odağındaki, asıl ilgilendikleri bizim içerimizde olduğu için firmalar arasında oluyor. Ama sadece biz değiliz.
1: Peki şimdi burada Türkiye'de özellikle hep şunu soruyoruz. Yani Türkiye'den acaba işte gelecek 5 yılda yeni unicornlar çıkar mı? İşte bugün baktığımız zaman exit ve unicorn olma hedefleri nasıl şekilleniyor? Biraz bu tarafa değinir.
0: Ya şöyle, biz girişimciliği 2000'den beri konuşuyoruz neredeyse. Yani şu anda bizim bildiğimiz o büyük eski firmalar. Yani en çok internette ziyaret ettiklerimizde böyle 99-2000 yılında kurulmuş. Adlarını vermiyorum şimdi. Hepimizin günde birkaç defa girdi. Biz aslında 2000, yani 25 senedir girişimcilik konuşuyoruz. Dünya bu işi 100 senedir konuşuyor neredeyse. Yani girişimciliğin tanımının literatüre girmesi 1900'ler. Yani Amerika literatürüne girmesi 1900'ler ilk konu. Biz 25 senedir konuşuyoruz. Unicornlarımız da 2020'den itibaren çıkmaya başladı. Yani biz aslında 5 senedir 7 tane unicorn'a sahibiz. O bir havuzun büyümesi, olgunlaşması biraz zaman içerisinde oluyor. O yüzden şimdi çok şükür 7 tane unicorn'umuz var. Bundan sonrası içerisinde de ben finansal teknolojiler konusunda muhakkak bir unicorn'un geleceğini tahmin ediyorum. İnşallah gönlümüzden çok geçiyor. Sağlık girişimcisi bir tane unicorn'umuz olur. Bu tarafa eğilmek gerekiyor. Tabii unicorn olmakta sadece tek hedef olmaması lazım. Çünkü unicorn dediğimiz şey 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket. Ama 100 milyon dolar değerlemeye ulaşan şirket de kötü değil ki. Keşke 100 milyon dolara değerlemiş olan 100 tane de şirketimiz doğru olsa. Yani 7 tane 1 milyar dolarlık olacağına 500 tane 100 milyon dolarlık şirketimiz olsun. O da az değil. Hı hı. Bir de şöyle o exit de çok önemli. Mesela 100 milyon dolarlık şirketi kurduk biz sizde. Sonra exit ettik. 100 milyon doları genelde sonra tekrar girişimcilik sektörüne aktarıyorlar. Yani kimse gidip de girişimcilikten para kazanmıyor.

0: önemli. O Şampiyonlar Ligi gibi kaç tane unicorn şirketiniz var diye bakılıyor. İsrail'de bu kadar var, bizde ne kadar var diye bak. Öyle bir kritere girdi. Ama 300 milyon dolarlık şirketimiz olması da hiç fena bir şey değil. Keşke bunların sayısı da artsa.
1: Tabii ki de, tabii ki de. Peki bugün şunu sormak istiyorum. Eğilime baktığınız zaman daha çok özellikle son yıllarda bir artışı gözlemliyoruz ama o teknoparkları olan ya da o Ar-Ge'ye eğilim arttıkça insanların almış olduğu eğitimler buna ne kadar yeterli? Ne kadar bu bağlamda nitelikli bir eleman açığı ortaya çıkıyor? Biraz da bu tartışma konusu. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz burada piyasa profesyoneli olarak?
0: Üniversite sayımız 200'ü geçti malumunuz. Evet. Ama mesela şimdi ben belki 2 senedir, 3 senedir bize en çok gelen projeler, yani bütün proje, ben herhalde içinde geçmeyen proje yapay zeka geçiyor. Hı hı. Yapay zeka, dünyada da yapay zeka mühendisi yetiştiremiyorlar. Yani yapay zeka olmayan neredeyse proje yok bana gelen, teknoparklara gelen. Ama yapay zeka mühendisliği olan ya da enstitüsü olan, geliştiren herhalde Türkiye'de 5-6 üniversite vardır.
1: Evet.
0: Yani dünyada da bu böyle bu arada. Dünyada da bunu yetiştirmek zor. Benim gördüğüm eğilim de bu var çok fazla. Yani yapay zekayı bilen gençlere, bunu kullanmayı değil de üretmeyi bilen gençlere ihtiyacımız var. Üniversitelerin de bu konuda evrimleşmesi gerekiyor, dönüşmesi gerekiyor.
1: Acaba orada dönüştürürken de onu verecek hoca da niteliği önemli baktığınız zaman.
0: Tabii, hepsi birbirini tetikleyen şeyler. Yani bu bölümün açılmamasının sebebi en az 3 tane yapay zeka bilen hocaya ihtiyacımız var. Türkiye'de kaç kişi biliyor yapay zekayı gerçekten bir de anlatabilecek seviyede biliyor. Yani bilmek var. Bunu akademik olarak verebilecek seviyede biliyor. Tabii bu havuzun gelişmesi lazım. Çünkü yapay zeka çok dönüştürdü her şeyi. Yani bizim projelerde de biz bunu çok hızlı görüyoruz. Bence girişimciliği de dönüştürdü. Eskiden biz böyle 6 ay, 12 ay bir girişimcinin ayakta kalması için zaman verirken artık o 3'lü aylara, 4 aylara düştü. Çünkü yapay zeka hemen size hızlıca bir rakip çıkartıyor ya da onu geliştiriyor. O entry barrier, bariyer dediğimiz giriş bariyerini çok düşürdü. O yüzden yapay zeka her şeyi dönüştürüyor. Eğitimi de dönüştürüyor, teknoparkları da dönüştürüyor, girişimciliği de dönüştürüyor.
1: Peki girişim sermayesi ve yatırım iklimi nasıl şekilleniyor?
0: Orada da tabii dünyaya bakarsak bizim şeylerimiz, yatırım şeylerimiz çok daha mütevazı, düşük kalıyor. Gelmeden rakamlara baktım. 2026'da 1 milyar dolar seviyesinde toplam yatırım alınmış. Biz yılda 300 yatırımla döndürüyoruz girişimcilik ekosistemimizi ortalama. Ama şu var Pelin Hanım, 1 milyon doların altında bizim yatırımlarımız. Yani %80'i yapılan yatırımların 100 bin ile 1 milyon dolar arası. Dünyaya gittiğiniz zaman, Amerika'ya gittiğiniz zaman aynı işi yapan yatırımcı burada 1 milyon dolar alırken orada 100 milyon dolar alıyor. Ya aynı işi yapıyoruz. Aynı benzer 5 kişilik ekiple kurduk bu startup'ı.
1: Neden bu fark kaynaklanıyor?
0: Oranın havuzu, oranın şeyi çok daha büyük. Yani öyle bir ister istemez öyle. Yani Avrupa'da, Amerika'da bu işi yapıyor. Türkiye bir girişimcisi, Türk yatırımcısından alıyorsa Türk yatırımcısı en fazla 1 milyon dolar veriyor. Ama benzer işi yapan, ben yine daha önceki tecrübemden biliyorum. Mesela yapay elmas yapan bir girişimcimiz vardı. Fabrika, laboratuvar ortamında elmas geliştiriyor, pırlanta geliştiriyor. Dünyada yapan 6 tane şirketten biri. Dünyadaki rakipleri işte 100 küsurat milyon dolar yatırım almış. Onlar burada 1 milyon dolar yatırım almışlardı. Aynı işi yapıyorlar. Çok da güzel, zeki, çok da iyi bir ekip de. Onlar da böyle 5-6 kişilik. Maalesef bunun öyle bir durumu var Türkiye ölçeğinde. Yatırımlar küçük kalıyor. Hele 1 milyon doların üstünde yatırım istiyorsanız 2 milyon, 3 milyon doların dünyaya çıkmanız lazım. Dünya yatırımcısına açılmanız lazım. Öyle bir handikap var. Kendine göre görece olarak ufak. Ama havuzumuz da ufak. Yani girişimci havuzumuz da ufak. Yatırımcı havuzumuz da onlardan ufak.
1: Hizmet mi, ürün mü peki?
0: Yani o çok değişiyor ama tabii ben hep bizim gönlümüzden ürün geçmek geçiyor. Yani ürün yapmak geçiyor. Fiziksel bir ürün, patentlenebilir bir ürün. Çünkü patent sizi 20 sene koruyan rakipten, yani yapay zeka her şeyi hızlandırıyor ama patenti hızlandırmıyor. Patentiniz varsa 20 sene koruyorsunuz. O ürünü satma hakkını size veriyorlar. Malum bu pandemide biliyorsunuz, pandemide ilaç geliştirildi. İsmini vermek istemiyorum. Türk girişimciler geliştirdi. İnsanlar ölürken bile patentini hiçbir ülkeye vermediler. Onların üretip gelmesini bekledik hatırlarsanız. Yani
1: evet,
0: Türkiye'ye geldim. Yani patent sizi o kadar koruyor. Yani bu kadar dünyanın belki bir daha karşılaşmayacağı bir durum için bile patentini hiçbir ülkeye vermediler. Kendileri üretme kapasitesini yettiği kadar ülkelere sattılar. Türkiye'ye bile patentini kullandırmadılar. Hocam patent çok kıymetli. Hani böyle bir durumda bile koruyor sizi. Ben bir ürün geliştiren, bir teknoloji geliştiren, laboratuvardan çıkan, Ar-Ge'si olan, patentlenebilir teknolojilerin hem pazar açısından çok daha efektif olduğunu hem de koruma açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani burada ürüne yapılan yatırım ya da orada farkındalık, patent Türkiye'yi bambaşka bir lige doğru da taşıyabilir o zaman bundan sonraki süreçte.
0: Yine ona baktım merak ederseniz diye soruyorum. Biz 10-11 bin civarı patent başvurusu yapıyoruz yılda. Türkiye kendi içinde 11 bin. Çin 1,5 milyon başvuru yapıyor. Yani bizim 10 bin...

0: başvuru yaptığımız yerde Çin 1,5 milyon içeride yapıyor. Kendi ülke içinde. Patent Avrupa'da, Amerika'da ayrı ayrı patent başvuruları yapmanız lazım. Biz işte 1000 tane civarında uluslararası patent başvurusu yapıyoruz. Çin'inkine baktım 125 bin.
1: Çok değil, uluslararası iktisat dersinde 12 yıl önce taklitçi ülke olarak tanıtıyorduk Çin'i. Tanımlıyorduk. Yani yenilikçi ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni tanımlıyorduk. Taklitçi ülke olarak da özellikle ürün devremleri teoremini anlatırken Çin'i de taklitçi ülke olarak tanımlıyorduk. 12 yılda gelinen noktada patent başvurusunun sayısına bakar mısınız?
0: 1,5 milyon patent, 1,5 milyon ürün. Hadi birazı belki taklit şey olsun, yine okey kabul edelim, ama 1,5 milyon patenti var. Şimdi ondan da ona göre teknoloji çıkıyor.
1: Tabii. Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoş sohbetiniz için, katkılarınız için diyoruz. Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Doktor Cem Duran'ı ağırlamış olduk efendim girişimcilik dünyasında. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim bu sefer de seans ortası ile birlikte karşınızdayız. Evet, 200'den fazla ekonomist ve yapay zeka uzmanı yapay zekanın ekonomide benzeri görülmemiş bir dönüşüm yaratabileceğini belirterek istihdamı koruyacak önlemler için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
0: Önde gelen uzmanlardan oluşan bir grup, yapay zekanın olası etkilerinin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Aralarında Nobel ödüllü 16 ismin yanı sıra Google, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji şirketlerinden bazı yöneticilerin de bulunduğu 200'den fazla ekonomist ve yapay zeka uzmanı konuyla ilgili bir açık mektup yayımladı. Teknolojinin önümüzdeki 10 yıl içinde radikal bir şekilde daha güçlü hale gelebileceğine işaret eden uzmanlar, yapay zekanın insan yararına yönlendirilmesi için hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Ekonomistler ve uzmanlar, yapay zekanın sanayi devriminden daha büyük ve çok daha kısa bir zaman diliminde

0: gerçekleşeceği, ayrıca ekonomide eşi benzeri görülmemiş bir dönüşümü tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada yapay zekanın yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltme potansiyeline sahip olduğu, ancak istihdamı büyük ölçekte azaltması gibi ciddi riskleri de beraberinde getirdiği ifade edildi. Teknolojinin çalışanları desteklemesini ve topluma fayda sağlamasını güvence altına almak amacıyla gerekli teşviklerin, koruyucu önlemlerin ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulandı.
1: Ve Deutsche Bank, Yuan'ın Euro karşısında hala değerinin altında seyrettiğini ve bu durumun Avrupa Birliği'nin ticaret açığının büyümesinde katkıda bulunduğunu belirtti.
0: Deutsche Bank'a göre Çin Yuan'ı son dönemdeki değer kazancına rağmen Euro karşısında hala değerinin altında seyrediyor ve bu durum Avrupa Birliği'nin ticaret açığının büyümesine katkıda bulunuyor. Kurum stratejisti Sherries Gopal'in yayımladığı rapora göre satın alma gücü paritesi ve dış dengeler dahil olmak üzere çeşitli göstergeler baz alındığında Yuan, ortak para birimi karşısında adil değerinin yaklaşık %15 altında seyrediyor. Bu oran bir yıl önce %20 seviyesindeydi. Gopal, Avrupa'nın Çin karşısındaki rekabet gücü sorunlarına yol açan pek çok nedenin tamamının Euro-Yuan paritesinin adil değerine yaklaşmasıyla çözülmesi pek olası değil. Yine de Yuan'ın daha fazla değer kazanması bu duruma marjinal düzeyde katkı sağlayacaktır değerlendirmesini yaptı. Avrupalı yetkililerin bloğun Çin'le olan ticaret açıklarını azaltmaya yönelik tedbirler aramasıyla birlikte Yuan'ın değerlemesi Avrupa Birliği-Çin ilişkilerinde bir gerilim noktası haline geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Yuan'ın yıllardır %25 değerinin altında kaldığını öne sürerek, dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyle para birimi konusunun ele alınacağı bir diyalog süreci başlatılması yönündeki çağrıyı yineledi. Deutsche Bank, Almanya'nın eski para birimi Alman markanın şu anki tahmini işlem seviyesini baz alarak yaptığı analizde, ülkenin özellikle Çin karşısında rekabet gücünden yoksun olduğunu belirtti. Gopal, modellerimizin neredeyse tamamı Yuan'ın değer düşüklüğünün Euro'ya kıyasla varsayımsal bir Alman markı karşısında daha belirgin olduğuna işaret ediyor. Bu da Almanya'nın rekabet gücü konusundaki zorluğun Euro bölgesindekinden daha büyük olduğunu gösteriyor, görüşünü paylaştı.
1: Ve efendim araştırma masasına geçiyoruz.

0: ve Elif Cansever ile birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin. Şimdi bu haftaya başlarken dedik ki Wall Street bankaları bilanço açıklayacak. Büyük bankalardan gelecek olan bilançolar yakından takip edilecek diyeyim. Sözü sana vereyim. Morgan Stanley finansal sonuçların çarşamba günü gelecek diyoruz ve söz sende.
1: Bugün 5 büyük bankanın, Wall Street tarafındaki 5 büyük bankanın bilançolarını karşılayacağız Pelin. Aslında Morgan Stanley'i de bugün bekliyorduk ama onun, özür diliyorum, Morgan Stanley'i yarın bekliyoruz. Yarınla beraber 6 büyük bankanın bilançolarını karşılayacağız. İlk bilançomuzu 13.45'te Bank of America tarafıyla başlatacağız. Ve finansallarını değerlendirmeye ve analiz etmeye gün içinde yayınlarımızda aktarıyor olacağız. Baktığımızda ise yatırımcılar tarafında Wall Street'in aslında 5 büyük bankasına ilişkin özellikle trading gelirlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Hisse senedi tarafında özellikle toplam trading gelirlerinden 39 milyar dolarlık bir gelir beklenirken hisse senedi tarafından yaklaşık 20 milyar dolarlık bir gelir bekliyor. Piyasalar ve küresel piyasalarda aslında son aylarda artan jeopolitik gelişmeler özellikle ikinci çeyrekten itibaren, Mart sonundan itibaren keza hala bunları değerlendiriyoruz. Ve faiz patikasına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla bunların bir miktar daha işlem hacimlerini artırdığını ve yatırım bankaları tarafına da trading gelirlerinde yukarı yönlü ivmeleri desteklediğini söyleyebiliriz. Burada ilk sırada Goldman Sachs var. Ben rejimizden rica edeyim, tekrar grafiğimizi alalım. İlk sırada Goldman Sachs var. Piyasanın en güçlü trading gelirini Goldman Sachs tarafından bekliyor ve bankanın ikinci çeyrekte 5 milyar doların üzerinde bir gelir üretmesi bekleniyor. İlk çeyrekte de yaklaşık 5.3 milyar dolarla rekor seviyeleri çıkmıştı ve bununla beraber de hisse işlem birimi üst üste 3. çeyrekte de sektör liderliğini koruma yoluna gidecek. Morgan Stanley tarafına baktığımızda 2. sıramızda o var. O da oldukça güçlü bir dönem geçiriyor ve özellikle Asya piyasalarındaki volatilitenin artmasıyla piyasaların beklentileri bir miktar daha Morgan Stanley tarafından yaklaşık 4.5 milyar dolarlık hisse geliri elde etmesi yönünde. Burada JP Morgan ve Bank of America tarafı da hisse gelirlerindeki artışlarla destekleniyor diyebiliriz. Burada asıl dikkat çektiğimiz nokta, aslında biz bu kadar piyasa volatilitesini değerlendirirken, yani piyasalardaki, küresel piyasalardaki bu kadar sert hareketleri değerlendirirken özellikle Asya tarafında bunların yatırım bankalarının bilançolarına doğrudan olumlu olarak yansıma beklentileri. Bunların ilk çıktısını bugün 13.45 itibariyle alacağız ama piyasaların korktuğu ve aslında bilançolarda dikkat edeceği bir önemli ayrıntı daha var. O da artan faiz yükleriyle beraber kredi tarafı. Bu yatırım bankacılarının kredi tarafı da aslında bizim bugün dikkat edeceğimiz unsurlardan bir tanesi olacak. Çünkü artan faizlerle beraber ne kadar gelir tarafını desteklese de bilançolar tarafında bir miktar da karşılık tarafında olumsuz etkileme beklentisi var. Artan faiz politikasıyla beraber kredi ödemelerinin temerrüte düşmesi ve tüketicilerin bir miktar daha bu pozisyonda kendilerini negatifte hissetmeleri, yani geri ödeyememe alışkanlıklarının bir miktar daha banka bilançolarına yansıyıp yansımayacağını gün içinde değerlendirmek olacağız. Bir önemli ayrıntı daha var ki aslında pozitif diyebileceğimiz bu noktada. Büyük halka arzlar gördük ikinci çeyrekte. Özellikle SpaceX gibi dev halka arzlar Goldman Sachs ve Morgan Stanley bilançolarına doğrudan pozitif yansıyacak olanlar, onların ara danışmanlığıyla gerçekleşen halka arzlardı. Onların bilançolarına doğrudan pozitif yansıması bekleniyor. Bugün bu sorularımızın cevaplarını karşılıyor olacağız Pelin.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Yatırımı... Ve efendim, evet, sermaye piyasalarında özellikle son dönemlerde oluşan serbest dolaşım oranları ve fiyat oluşumuna ilişkin eleştiriler artmıştı. Kurumlar tarafından gelen buraya yönelik uyarılar vardı. Burada hangi adımlar atıldı, hangi adımlar atılması bekleniyor, yatırımcı açısından ne ifade ediyor, yabancı yatırımcı açısından bir en büyük çekince bu mu bu tarafta? Fiyatlamalar neye göre oluşuyor ki özellikle son dönemde mevcut seviyelerde değerleme açısından en cazip sektörler hangileri gibi birçok soruyu alt alta şekillendirebiliriz ve kendisiyle değerlendirelim. Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya bizlerle birlikte. Yunus Kaya, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi programın başında da anons ettiğim gibi serbest dolaşım oranları ve fiyat oluşumuna yönelik eleştiriler epey bir arttı. Son dönemde sermaye piyasaları bu eleştirilerle karşı karşıya. Sadece burada yatırımcı eleştirisi değil, kurumlardan gelen eleştiriler de var. Yabancı kurumlardan gelen eleştiriler. Burada ne anlatılmak ifade ediliyor? Ne gibi adımlar atıldı? Ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İstersen önce burayla bir başlayalım.
2: Tabii ki. Şu anda mesela örneğimizi direkt bugünden canlı verelim. BIST 100 endeksi şu anda 0.37. Yani %0.37 aşağıda gözüküyor. BIST 30 endeksi de 0.7 eksi gözüküyor. Destek finans factoring hissesi bugün taban oldu, %10 aşağıda. Ve dolayısıyla onun katkılarını dışarıda bıraktığımız zaman ki sadece BIST 100 endeksini 0.5 civarında aşağı çekiyor. BIST 30 endeksinde 0.85 civarında aşağı çekiyor. Yüzde olarak baktığımız zaman çok ciddi. Destek finansı çıkarırsak aslında şu anda BIST 100 endeksi 0.2, BIST 30'da 0.3 civarında arttı. Yani borsa olması gereken diyelim totalde baktığımız zaman artıda gitmesi gerekirken ekside gidiyor. Şimdi pasif fonlar endeksi takip ederler. Amerika'da çok güçlü hale geldiler. Türkiye'de de pazarları büyüyor. Yani bir endeksi takip ettiğin zaman o endeksin günlük getirisini sağlaman lazım. Şimdi BIST 100 endeksi bugün eksi olacaksa ki destek finans faktöring taban kapatırsa o baskıyla belki eksi olabilir. Hafif artı olsa bile diğerlerinin katkısıyla. Fonların da eksi getirip onunla karşılıklı olarak betasının yakın olması gerekiyor. Tersine de yukarı giderken de mesela endeks yukarı giderken de diğer hisseler aşağı geldiği için aslında fonların içerisindeki getiri bir türlü endeksi yakalayamadı. Temel sorun oradan kaynaklanıyor. Destek finans hızlı gittiği için öz varlıklarının neredeyse 100 katına ulaştı piyasa değeri defter değeri. Bu süreçte endeksin geri kalanı onun temposuna yetişemediğinden pasif fonlar geride kaldılar ve bu aradaki makas açıldı. Bunun üzerine MSCI olsun, önce MSCI arkasından Dow Jones endekslerinden uyarı geldi. Çünkü bu makasın açılması yatırımcıyı rahatsız ediyor. Bunun telafisi de zor oluyor. O hissenin fiili dolaşımı küçük olduğundan alamadıklarını takip ettik. Şimdi Kasım'a kadar süre verdiler Borsa İstanbul ve SPK olarak baktığımız zaman düzenleyici kurumlara ve bunun hamlelerinin geleceğini gözlemliyoruz. Şimdiden ilk etapta işte fiili dolaşımdaki bir düzenleme geldi. Bunun başlangıç olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ne gibi adımlar aslında beklenebilir Yunus mesela? Bu başlangıç, bundan sonraki süreçte ne gibi adım beklenebilir?
2: Vallahi onlar da uğraşıyorlar diye tahmin edebiliriz. Çünkü çözüm bulsalardı bugüne kadar gelirdi. Ama en son ihtimal, yani hiçbir çözüm bulamadın, şirket bazlı tedbirle o şirketi endeks dışında bırakabilirler diye düşünebiliriz. MSCI daha önce Türkiye borsasından işte şartları sağladığı halde mesela Kiler Holding'i almamıştı. Endonezya'da da böyle sorunlar var. O yüzden iki ülke şu anda uyarı üstüne uyarı aldıklarını gözlemledik son iki ay içerisinde. Biz de bu bir suç değil. Netice itibariyle bu bir sistemin hatası veya bug'ı diyebiliriz. Sistemlerde böyledir zaten. Regülasyonlar bunun için geliyor. Tarih boyunca sermaye piyasaları geliştikçe bir yerde sorun olduğu zaman oraya doğru müdahale, regülasyon geliyor. Muhtemelen bunu da yıl sonunda regülasyonlar düzenlenecektir diye düşünebiliriz.
0: Peki şimdi böyle bir konjonktür karşısında pasif fon çıkış riskini görüyor musun? Yoksa sadece bir algısal etki yaratmakla mı ibaret kalır?
2: Yani Borsa İstanbul o kadar da alil olacak diyemeyiz herhalde. Yani göz göre göre hiçbir düzenleme yapmayıp MSCI'ye biz böyleyiz, sen kendin bilirsin diyecek hali yoktur. Global sermaye piyasalarıyla entegrasyonumuzu arttırmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. 7 yıl üst üste Borsa İstanbul'dan 17 milyar dolarlık hisse senedi satıp gitti yabancılar. Şurada 1,5 yıldır geri geliyorlar. Şimdi o geldikleri dönemde de pasif fonları ki hemen hemen Borsa İstanbul'daki çoğu hissede Vanguard olsun, diğer Amerika'nın pasif fonları olsun ciddi pay sahipleridirler. Daha da artmasını isteriz yani kurumsallığın artması açısından. O yüzden kalkıp da biz bu endekslerde hiçbir düzenleme yapmıyoruz, böyle devam etsin diyeceklerini beklemiyoruz. Kasım'a kadar bu düzenlemeler geçer diye tahmin edebiliriz.
0: Peki şimdi biraz da Borsa İstanbul tarafından bakacak olursak çekiciliğini konuşalım. Yani ilk madde olarak gelelim şöyle bir iskonto ve prim söz konusu mu, ona göre bir bakalım. Şimdi Bugün mevcut çarpanlar üzerinden düşündüğünde Yunus, tarihsel ortalamalara göre ne kadar iskonto veya prim söz konusu şu an Borsa İstanbul açısından?
2: Özellikle endeks içerisindeki şirketlerin katılımı nedeniyle ve farklı karlılık artışlarını yakalayan şirketlerin katkısı nedeniyle fiyat kazanç oranımız çok ucuz gözükmüyor şu anda. Diplerden yukarı gelmiş durumda. O yüzden orada bir ucuzluk söyleyemeyeceğiz. Ancak takip edeceksek piyasa değeri, defter değeri, yani varlık değeri olarak hala da biraz iskontosu olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle endeksin yapılanması, yani BIST 30'un özellikle ve arkasından BIST 100'ün tekrardan normalize olmasıyla beraber bunları daha rahat konuşabileceğimizi düşünebiliriz. Şu anda daha ziyade işte bizim eskiden gelen geleneksel ağırlığı olan bankalar olsun, sanayinin büyükleri olsun ve hizmet sektörünün büyükleri olsun, onların toplandığı bir çarpanlardan baktığımız zaman şu an itibariyle hala da yolumuzun olacağını söyleyebiliriz. Tabii bizim 2026 kayıp yıl, şöyle kayıp yıl. Çünkü yıla başlarken %20'ye inecek bir enflasyon varken yıl biteceği zaman şimdi rakamlar tekrar yılın başındaki seviyeyi öngörüyor. Yani 31 ile başladık yıla, 30'da bitireceğiz gibi gözüküyor. Halbuki 20'lerde bitireceğimiz öngörülüyordu. Ona göre de pozisyonlanma yapılıyordu. Ancak şu anda bu ertelenmiş durumda 2027'ye. Artık çarpanların ucuzluğu konusu da 2027'ye kalacak gibi gözüküyor. Şu anda normal yolunda ilerliyoruz gibi.
0: Peki bugün şirket bilançolarına baktığımız zaman en çok hangi kaleme bakmakta fayda var? Net nakit pozisyonu mu, işte havuk marjı mı, buradaki işte ya da ihracat oranı, döviz pozisyonu mu, yani borçluluk mu? Nedir buradaki ilk bakması gereken yatırımcının?
2: Yani her şirketin kendi sorunu var. Yani 600 aşkın şirketimiz oldu. Bunlar içerisinde iyiye giden şirket sayısı %20'yi geçmez. Hatta 2025 sonu çalışmamda göstermiştim, anlatmıştım. 206 şirket finansman giderlerini karşılayamadı reel sektörde. Yani şirketlerin %46'sı yapıyordu o da. Yani kendi faiz yükünü karşılamaktan zorlanan şirketlerin olduğu bir alanda iyi şirket bulmak aslında çok da zor diye oralara yönelmek, ama netice itibariyle kötü şirketin de alıcısı var. Her şirkette hissedarlar var. Boşta hisse yok. O yüzden şu an itibariyle daha iyi iyimsere gitmek için genel bir ekonomide iyileşmenin beklentisi mantıklı olacaktır. Şu anda kime gitseniz, kim hangi patronla görüşsek ağlıyor açıkçası. Yani şimdi hatta son Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine dikkat etmişsinizdir. Özellikle Çin'den ithalatta birçok sektörde ek vergiler getirildi. Çin'le rekabet etmekte, biz genelde Avrupa'ya falan konuşuyoruz ama Türkiye'nin durumu çok iyi değil. 50 milyar dolara varan bir Çin'le ticaret açığımız var ve bu çoğu sektörü zorluyordu. Şimdi bu zorlanan sektörlerin ihracat etme gücünün olduğunu hiç söyleyemeyiz. Çünkü zaten fiyat tutturamıyor dışarıdaki bir ülkeyle veya rakiplerle. Onun karşılığında sadece yurt içindeki 86 milyonluk pazara hakim olmaya çalışıyorlar. Oradan beslenmeye çalışıyorlar. Bunun da çok sürdürülebilir olduğunu söylemek zor. Borsadaki reel sektör şirketlerinin 2026 yılında da gerek enflasyonun tekrar yukarı yönünü ivmelenmesiyle beraber diyelim, beklentilerin bozulmasıyla beraber, gerek finansman maliyetlerindeki yüksekliğin devam etmesiyle, gerek içerideki tüketim talebinin daralması, gerek dış talebin azalması üst üste koyduğumuz zaman tutacak dal zor kalıyor. Net nakiti olan bile avantajlı değil, çünkü enflasyon muhasebesi net nakiti parasal pozisyondan eksi yazarak zaten cezalandırıyor. Kimsenin enflasyondan fazla getiri sağlama imkanı kolay değil çünkü. Netice itibariyle yıl sonu itibariyle bakacağımız zaman çok az şirket yine artı da olacaktır ve bölgesel olarak iyiye gitmiş gözükecektir.
0: Peki gelişmekte olan özellikle ülke fonları içinde Türkiye'nin ağırlığının artması için hangi şartların gerçekleşmesi gerekiyor Yunus?
2: Ne olacak da artıya geçeceğiz, bizi artıracaklar? Kolay bir soru değil. Zaten yıllardır aşağı doğru giden bir trendimiz var. İşte. Bizim en iyi dönemimiz 2013 yılıydı. 2013 yılında iki kredilendirme şirketi tarafından yatırım yapılabilir notu almıştık ve gösterge tahvilin faizi %5'in altına görmüştü. Şimdi o dönemde de yatırım coşkusu öncesinden sinyalleri veriyordu. 10 yıllık bir ralliydi o. 2003'te başlayan ralli 2013'te zirveye ulaşmıştı. Sabit sermaye girişi hızlanmıştı, portföy girişi hızlanmıştı. Bugünkü gibi TL yine değer kazanıyordu ama para girişi sayesinde o dönemde zenginleşme olarak hissediliyordu. Şu anda ise TL değer kazandığı için dolara karşı reel olarak güçleniyor ama ekonomide yavaşlama olarak karşılığını buluyoruz. Çünkü ne doğrudan para girişi var, sermaye girişi var diyebiliriz nette. Bilakis hatta ara ara eksiye bile geçtiğimiz oluyor. Yurt dışında hem hisse senedi alımı hem doğrudan sermaye çıkışı olarak son dönemde bayağı yoğunlaştı. Yurt içine girişler baktığımız zaman sıcak para dışında çok doğrudan sermaye girişinde bir cazibe yok. O yüzden biz bu şartları değiştirdiğimiz zaman zaten MSCI'de olsun, diğer gelişmekte olan ülke endekslerinde olsun payımızı arttıracağımızı söyleyebiliriz.
0: Peki burada şimdi küresel fon yöneticileri bugün Türkiye'nin hikayesini satın alma hikayesine girmeyip bekle gör hikayesini oluşturuyor biraz daha.
2: Türkiye'nin şu anda en güzel hikayesi carry trade imkanı. Yani
0: o hisse senedine dönüşür mü o zaman carry trade hikayesi?
2: Çünkü kuru gayet güzel kontrol edebiliyoruz. Rezervlerimiz yeterli. Giren rahatlıkla çıkabiliyor. Hatta geçen mutlak putlan döneminde rezervlerde sert bir erime oldu. Ama kuru 44 seviyesinden bozup çıkabildiler rahatlıkla. Daha önceki yıllarda 2018-2023 aralığında ara ara krizler olduğunda yabancı hep kazık yiyip çıkıyordu. Şimdi rahatlıkla o kurdan çıkabildiğini gördüler. Tekrar geri döndüklerini izledik. Şu an itibariyle en iyi hikayemiz bu. Arkasından borsada ise şirketler bazında ara ara geldiklerini gözlemliyoruz. Mesela bu sene Astor Enerji 700 milyon dolar civarında bir para girişi oldu. Geçen sene 1 milyar dolardan fazla Aselsan'a para girişi oldu. Şirket bazlı beğendikleri şirketlere arttığı zaman da özellikle fiili dolaşım talep geliyor. Hatta son dönemde borsadaki birçok şirketten de gözlemledik bunu. Yabancı yatırımcıya blok satışlar, yani tahtadan almak yerine blok satış olarak satışlar yapıldığını izliyoruz. Bunun seçici olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani genele yayıldığını söyleyemiyoruz. O yüzden bu bir süre daha böyle devam eder diye tahmin edebiliriz.
0: Yani bunun carry trade'den hisse senedine eğilimi sınırlı olmak kaydıyla biraz daha daha sınırlı, yoğun bir akışı beklemek yanlış olur o zaman. Özetleyecek olursak.
2: Aslında pusuda bekliyorlar, bizi izliyorlar. Yani iki yıldır Türkiye ile ilgili rapor sayısında ciddi artış var. Ancak Türkiye'de bunu karşılayacak bir sermaye piyasasının derinliği, borsanın derinliği olduğunu pek söyleyemiyoruz. İşte görüyorsunuz adamlar girmek istiyorlar. Bu sefer fonlar, pasif fonlar bir türlü getiriyi karşılayamıyorlar, sağlayamıyorlar. İçerideki bir iki tane zıp çıktı diyelim hisse yüzünden. Şimdi bunların düzeltilmesi sonrasında tekrardan bir miktar daha pozisyonlarını arttırabilirler. Aktif fonların girişi için de şu anda seçici davranıyorlar. İlerleyen dönemde ancak ekonomide coşku ve büyüme potansiyeli ortaya çıkarsa tekrardan aktiflerini daha da arttırırlar diye düşünebiliriz.
0: Peki Yunus Kaya, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz sana. Efendim seans ortası programını noktalıyorum ama 2'de tekrar birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
3: Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Reklam. Paketiniz var.
9: Ha, nereden?
8: Gelecekten. İçinde ne var?
9: 5 sene sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Tabii gündemde kuru soğan var, işte gıda fiyatları var, işin dış ticaretle ilgili gelişmeleri var, ithalatta gümrük belgelerin indirmesi gibi. Bu konuları zaten hem ekranlarda konuşuyoruz, hem bloomberg.com sitesinde güncel sıcak haberlerle sizlerle paylaşıyoruz ama programın bugün asıl ismini dolduracak bir konu başlığı seçtik. Çünkü nanoteknoloji tarafını konuşacağız. Tarım ve gıdada artık ana çözüm noktalarından bir tanesi. Nanotarım teknolojileri kuraklığa karşı toprak ve su yönetimi açısından ne tür çözümler sunuyor bize? Biraz onun yanıtını arayacağız. Kimyasal pestisite karşı hangi yine alternatif çözümler olabilir? Bunun üzerine çalışılıyor bilimsel açıdan. Buraya biraz bakacağız. Ve gıda ürünlerinin doğal şekilde korunduğu, raf ömrünün uzatıldığı yine yeni teknolojiler var. Biraz bunlara odaklanmaya çalışacağız. Ant Systems Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Profesör Doktor Yusuf Menceloğlu hocamla birlikte. Yusuf hocam aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik Programı öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz elimize.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. Ben bu tür konulara konuşmaya hasretim, öyle söyleyeyim size. Sevdiğimiz de konular. Çünkü artık bizim tarımda bunları daha fazla konuşmamız lazım. Kronik sorunların üstesinden gelebilmenin yolu bilim, veri ve teknolojiyi bir araya getirip bunu sahaya yansıtabilmek. Siz de bu alanda çalışıyorsunuz. Ant Systems ne zaman kuruldu? Nereden çıktı bu girişime ortak olma hikayesi?
1: Ant Systems aslında bizim öğrencilerim, daha doğrusu ben Sabancı Üniversitesi'nde son 25 yıldır orada öğretim üyesiyim. Benim 45 yıllık profesyonel hayatım genellikle polimerik malzemeler üzerine, bunların yapı performans ilişkileri üzerine kurulu. Benim yaptığım araştırmaların hem temel bilim tarafı var, hem de bunların uygulamaya yönelik tarafları var. Hep bu belki kişisel meraktan dolayı yaptığımız bir işin sahada uygulaması olup olmayacağını çok araştırırız biz. Nano ile uğraşıyoruz, nano boyuttaki malzemelerle. Bu malzemelerin plastik sektöründe, polimer sektöründe çok ciddi uygulamaları ve çok ciddi pazar büyüklükleri var. 2010 yılında acaba biz bu teknolojiyi daha kimseler konuşmazken tarıma uygulayabilir miyiz? Tarımdaki problemlere bunlarla çözüm bulabilir miyiz ile başladı bu hikaye. İlk yaptığımız ürün işte 2010 yılında patentlediğimiz bir ürün. Daha çok bu kaplama malzemesi türünde, özellikle koruma amaçlı. Daha sonra insist dediğimiz pestisit, kontrollü pestisit salım yapan bir ürün. Ve son olarak da yine 2015'ten bu yana uğraştığımız su tutan jeller, toprak düzenleyici diyebileceğimiz ya da toprakta suyun rejimini koordine edebileceğimiz bir ürün. Bunların hepsi patentlediğimiz teknolojiler ve bunları sahaya indirmek için bu ANT sistemi 2024 yılında kurduk. 2024'ün Eylül'ünde, Ekim'inde. Ve bu şirketin ortakları tamamen bu bahsettiğim teknolojileri geliştiren öğrencilerinden oluşuyor.
0: Bunlar kaç kişiyle yola çıktınız 2024'te?
1: 4 kişi, 5 kişiyle yola çıktık. Şu an 10 kişiyiz.
0: 10 kişisiniz. Yine öğrenciler mi?
1: Öğrenciler. Çoğunluk. Öğrenciler ve bütün operasyonu kendileri yürütüyorlar.
0: Yani aslında kendi projelerini ticaretleştirmek adına siz de biraz ön ayak olarak böyle bir girişime.
1: Aynen. Kimisi aslında daha önce profesyonel hayata geçti. Kimisi öğretim üyesi, kimisi başka şirkette çalışıyor. Hepsini geri topladık bu işin başına ve şu an devam ediyorlar.
0: Şu anda sizin merkeziniz nerede?
1: Biz Teknokent, Marmara Teknokent'te, TÜBİTAK MAM'ın içerisindeki Teknokent'teyiz. Merkezimiz orası, fabrika, kimya organize sanayi bölgesinde, üniversitenin hemen yanında. Ortaklarımız arasında üniversitede olduğu için biz üniversitenin şimdi laboratuvarlarını kullanabiliyoruz. Yani hem patentler üniversitede, üniversiteden bunları şirket olarak devraldık. Ve aynı zamanda da üniversitenin Innovent şirkette şirketimizin ortağı.
0: Şimdi hocam, izleyenlerin de kafasına bazı şeyler net otursun diye. Şimdi şirket olarak bir girişimde bulundunuz. Startup mı demek lazım sizin için? Ne diyelim?
1: Startup.
0: Doğru tanım o. 2024'ün sonunda kurulmuş. 3 tane alana odaklanıyorsunuz. 1, toprak ve su yönetimini kapsayan, biraz önce yayının başına söylediğim nanotarm teknolojisi diyelim. 2.'si kimyasal pestisit sorununa çözüm getirecek bir yine girişim. Üçüncüsü de ambalajlamayla ilgili. Yine burada gıdanın ömrünü koruyacak ama doğal yollardan bir teknoloji. Ama sırayla gidelim. Önce nanoturn'den başlayalım. Çünkü bu sizin en somut projeniz. Ticarileşmiş fabrika var dediniz. Aslında fabrikada üretimin yapıldığı ürün bu. Nanoturn dediğimiz şey nedir hocam?
1: Nanoturn aslında dediğimiz şey selüloz esaslı bir polimer. Hı hı. Bu polimer ne yapıyor? Ağırlığının 1800 katına kadar su tutuyor. Yani ağırlığının 1800 katına kadar. Ortalama biz binlerde geziyoruz ama 1800'ü gördüğümüz durumlar.
0: Yani 1 gramı 1.8
1: kilogram su tutuyor. Aynen. Hmm. 1 gram malzeme 1.8 kilo su tutuyor. Bunu da işte dönümde 2 kilo kullandığınızı düşünürseniz herhalde dönümde 3 ton suyu tutabilecek kapasiteniz var.
0: Yani örnek veriyorum, ben İç Anadolu'da çiftçilik yapıyorum. Yağışlar o bölgede biliyorsunuz sıkıntılı. Evet. Birçok Türkiye'nin bölgesinde öyle ama hani oradan örnek vermiş oldum. Ben bir dönüme yaklaşık 2 kilogram
1: 2 kilo ile 5 kilo su ihtiyacına göre.
0: Göre ya da ürüne göre. Bunu sanki böyle gübre verir gibi mi veriyorum toprağa? Nasıl oluyor?
1: Uygulamalar farklı olabiliyor. Yani bunu siz tohumla uygulayabilirsiniz. Tohum ekerken uygulayabilirsiniz. Gübre verirken uygulayabilirsiniz. Ya da eğer ağaç yıllık bitkiler değil de çok yıllıklı bitkilerse onun dibinde köküne kazarak bunları koyabilirsiniz. Çok farklı uygulamaları var. Farklı uygulamalar için farklı boyutlarda ürünlerimiz var.
0: Yani çünkü çok yıllıkta da kullanılabiliyor bu. Tek yıllıklarda da kullanılabiliyor. Tabii. Ne kadarlık bir ömrü var bunun?
1: Normalde bu biyobozulur olanların bir sene, 1,5 senelik ömrü var. 1,5 sene sonra bu minimum iki yılda dekompoze olması lazım. Yani tekrar toprağa karışması lazım.
0: Aynen, karışıyor. Herhangi bir kalıntı biyobozulur yani. Aynen. Aynen. Peki yine örnekten veriyorum. Bir ürün yetiştiriyorum. Su yok, yağmur yağmadı, yaz dönemindeyiz. Ben bunu toprağa verdim. İşte sizin dediğiniz şeyler 2 kilogram olabilir, 4 kilogram olabilir. Verdim. Aradan bir hafta geçti, yağmur yağdı. Bitki orada beslendi yağmur suyundan. Ama yağmur suyunun geri kalan kısmını da bu sistem
1: tutuyor,
0: hapsediyor.
1: Aynen. Tutukluyor. Yani içine absorbe ediyor.
0: Peki.
1: Daha sonra...
0: Sonra iki ay daha yağmur yağmadı ama.
1: Normalde evet. Yani tabii bu şeylerde, bu tür işlemlerde bizim malzemenin 40 gün 50 gün suyu yavaş yavaş saldığını biliyoruz.
0: Heh, onu merak ettim.
1: Evet. Yani bu 40 gün minimum 40 gün maksimum 50 gün 60 gün toprağı nemli tutabiliyor. Bütün olay toprağı nemli tutmakta. Zaten bitki kökü kendisi o suyu bulabiliyor. O suyu alabiliyor. Bitkinin su ihtiyacına göre de bu değişebilir. Belki bu bir aya da düşebilir. Normalde bunun uygulamaları, yani bu tek bir şey veriyoruz, bütün işleri çözecek diye bir olay
0: değil,
1: yok tabii. Bu toprakta aslında verdiğiniz gübreyi de düzenliyor.
0: Öyle
1: gübreyi
0: mi?
1: De tuttuğu için ve yağmurla yıkanmadığı için, yani toprağın altına, yağmur sularına gübre de süzülmediği için onu da verimli olarak kullanabiliyorsunuz.
0: Hmm, hem bitkiyi besleme açısından hem de belki yeraltı kaynaklarını korumak adına bir etkisi olabilir.
1: Tabii.
0: Kabaca bir hesap var mıdır? Mesela bir dönüme biz bunu verdiğimiz zaman ne kadar su tasarruf ederiz gibi bir hesap?
1: Şöyle, hesap tabii herkes farklı olabilir. Biz şunu biliyoruz, mesela üzüm bağlarında %30 su tasarrufu yaptığımızı biliyoruz.
0: Su tasarrufu.
1: Bir başka ceviz badem kooperatifinde su tasarrufu yapmadık ama tasarruf yapmadılar ama verimde %20-%30 artışları biliyoruz. Çünkü diğer su, yaptığınız sulama rejimi yeterli olmadığı için yeterli olan yerde veriminiz artıyor bu sefer. Bir gübre gibi düşünün. Yani gübre değil tabii ama sudan kaynaklanan verim artışına gidebiliyorsunuz.
0: Biz bunu bir de yağmurlamadan, hep yağmurdan örnek veriyoruz ama bazı bölgelerde hala Türkiye'de salma sulama sistemi var. Yani orada da mesela suyun önemli bir kısmı boşa gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani orada da yine salınan suyun bir kısmını tutma potansiyeli var. Ya da damla sulama sisteminde bile bu.
1: Kesinlikle. Damla sulama sistemleri için ayrı bir ürünümüz var. Sıvı versiyonu var bunun. Hmm. Damlama sulamada bile su, toprak eğer çok kumluysa direkt aşağıya drain olur, süzülür.
0: Doğru.
1: Biz bunu o bölgede tutabiliyoruz. Viskozitesini arttırıyoruz. Suyun akışkanlığını biraz daha azaltıyoruz. Yani normalde basınç altında akıyor ama durduğu yerde daha uzun süre kalabiliyor. Sıvı versiyonunda var bunun. O da çok ciddi etki. Senegal'de yaptığımız bir denemede hem katısını hem sıvısını uyguladığımız bir mısır tarlasında %60'a yakın bir verim elde edildi.
0: Siz yurt dışında da deneme yerleri tabii, var galiba. Senegal'de var. Başka nereler var?
1: Peru'da var, İtalya'da var. Körfez ülkelerinde var çalışmalarımız. Yani dünyanın birçok yerinde deneme yapıyoruz.
0: Bu ürün ticarileşti
1: evet,
0: şu anda.
1: Şu an ticarileşti.
0: Bütün her şey zaten alındı dediniz, patenti evet, vesaire. Peki bununla ilgili bir yatırım turuna mı çıktınız? Ne oldu?
1: Yani başlangıçta tabii melek yatırımcılarla bu işi başladık. Fabrikayı kurduk. Şu an 3000 ton kapasiteli bir tesisimiz var. Burada üretime başladık. Geçen Mayıs ayında açılışını yapmıştık. Sağ olsun Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Vahap Bey de geldi açılışımıza. Vahit Bey. Üretime başladık. Orada bir sıkıntımız yok. Ama şimdi tabii sahaya iniyoruz. Şeyde çiftçilerle buluşmamız lazım. Biraz önce bahsettiğiniz TAT'ın organizasyonunda da bulunduk. Bir çiftçiye yeni teknolojiyi anlatmamız gerekiyor.
0: Evet, bunun tabii yapmak bir yana sahada da bir karşılığın olması lazım. Aynen. Orada biraz daha bilgilendirme.
1: Bilgilendirme tabii bu tür şeylerde biraz önce örneğini verdim. Senegal örneğinde Tarım Bakanlığı'nın kendi arazisinde yapıyoruz. Ki onlar kamu olarak buna sahiplendiler. Önceki haftalarda Suudi Arabistan'da bir başka yarışmaya çağırmışlardı bizi, bu startupları özellikle. Oraya çağrılan 10 startuptan biriydik ve bize buraya gelen bütün startuplar mutlaka bir iş alarak çıkıyorlar. Mesela orada bir ağaçlandırma projesini bütün ürünlerini bizim vermemizi sağladılar falan. Bu tür destekler, yani kamu tarafından verilen bu tür teşvikler çok ciddi tüketici tarafından sahada şey görüyor.
0: Karşılık görüyor. Ya şöyle tabii, şimdi çok şirket ismi vermiyoruz ama burada teveccüh nasıl? Yani çiftçilere ulaşma noktasını ya da bu işin uygulanabilirliği ve potansiyelini göstermek için. Çünkü tarımda ben hep şunu söylüyorum. Hani çiftçi bu dünyanın her yerinde böyle, Türkiye özgü değil. Yaradan dışında görmediği hiçbir şeye inanmaz diye. Dolayısıyla bir şeyi görmesi lazım. Var mı somut olarak burada yapılan uygulamalar Türkiye'de?
1: Tabii tabii. Yani biz bunun için TAGEM'lerle çalışıyoruz.
0: Öyle mi?
1: Tekirdağ, Yalova, oralarda projelerimiz var. Önder Çiftçi Kooperatifleriyle birlikte özellikle Hayrabolu'da Ayçiçeklerle onları çalışıyoruz. 1500 dönüm arazide hem Orta Anadolu'da hem Trakya'da Ayçiçeği ve Buğday'da çalışıyoruz.
0: Sonuçta çok, kuraklığın olduğu, bakmayın bu sene tamam yağışları ya, ama o bu sene.
1: Çok şükür.
0: Seneye ne olacağını kimse bilmiyor ve bu işin artık bizim yeni normal olduğunu hep konuşuyoruz. Kuraklık evet, ve su riskinin. Dolayısıyla bu tür teknolojik çözümler aslında önümüzdeki dönem çok daha kritik hale gelecek.
1: Kesinlikle. Yani bizim 2025 yılında ilk gönderdiğimiz sekreterimiz Cevizli Bademciler Kooperatifi'ydi. Oradan öğrendiğimiz kendilerinin deklarasyonu. %30 verim artışı, yani normal sulamalarını değiştirmedikleri için, diğer taraftaki sulamanın yeterli olmadığı için. Şu an biz 1500 3000 ağaçlı bir kiraz bahçesinde yapıyoruz. Mesela orada çok ciddi suyun toprak altındaki şeyinin nem miktarlarını ölçüyoruz. Suyun bitkiye gidiş hızını ölçüyoruz. Gübreyi tutuklama ya da gübrenin efişinsini, verimini arttıracak ölçümleri, elektronik iletkenliklerini vesaire ölçüyoruz. Bütün bunlar sayısal olarak saptanıyor. İşte bunlarla herhalde belki diğer çiftçileri de ikna edeceğiz gibi görünüyor.
0: İnşallah. Şimdi hocam son 6 dakikamız kaldı. O yüzden diğer bir ürün var sizin.
1: Insiz.
0: Bu pestisitlerle alakalı bir ürün. Evet. Nedir bu ürün?
1: Bu ürün aslında pestisitler, biliyorsunuz yani pestisit aslında toprağı çok zehirleyen bir
0: kimyasal.
1: Aynen, kimyasal bu. Ama onu kullanmadan da bir üretim yapamıyorsunuz. Çünkü böcekler, bir türlü ya da zararlı olan böcekler bitkiye zarar veriyor. Bunların bir türlü önlenmesi lazım. Şu an kullanılan pestisitlerin binde biri kadarı yeterli aslında. Diğer 99.9'u toprağa karışıyor. Bunun için bir çözüm, bunları daha kontrollü salabilir duruma getirebilir misiniz? Bunun için biz uğraşıyoruz. Özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde. Örtü altı dediğimiz işte seralar olabilir, çilek örtüler olabilir. Burada polimerik filmlerin, plastik filmin içine pestisiti koyma fikri. Pestisit normalde yüksek sıcaklığa dayanan bir malzeme değil. Çünkü kendisi zaten buharlaştığı için böceklerin sinir sistemlerini bozuyor vesaire. Bunu buharlaşmayacak halde Türkiye'de, ülkemizde çıkan nanotüpler vardır. Seramik nanotüpler. Aslında bu dünyada Bir bizde var, bir Avustralya'da var, bir miktar Amerika'da var. Çok değerli bir maden. Bizim seramikçiler bunu direkt seramik sırrı için kullanıyorlar ama çok üzülüyorum buna. Biz bunu nano boyutta ayırıp içine pestisiti koyuyoruz. Seramik olduğu için bunu plastiğin içine de katabiliyoruz. Böylece biz bir sera filmi yaptığınız zaman pestisiti kontrollü salabiliyorsunuz.
0: Yani burada da yine böyle bir örnek veriyorum benim. 10 dönüm örtü altı seram var. O büyüklüğe göre mi bu miktar ve şey belirleniyor? Tabii, dağıtımı tabii. Nasıl yapılıyor? Tabii, yani seranın belirli bölgelerine mi konuyor?
1: Yok, hayır, bütün yani eğer örtü olacaksa bütün örtüyü örtünün içinde homojen dağıtıyorsunuz. Yani %1 malzeme koyuyorsunuz. O malzemenin içinde de %0.2'si pestisit oluyor. Yani 100 kilo malzemenin 200 gramı ya da 2 kilosu şey.
0: Yani şöyle pestisit. Benim şimdi pestisit deyince kimyasal pestisit bizim bildiğimiz üzerine sıkılır meyvenin, sebzenin neyse. Burada öyle bir şey yok. Ortama bırakıyorsunuz, ortamdaki havaya karışarak.
1: Aynen.
0: Peki kalıntı zaten diyorsunuz ki %2 mi dediniz?
1: Binde iki.
0: Dolayısıyla kalıntı
1: kalmadı. Yani yok. Kalıntı olacak bir şey yok. Zaten direkt
0: peki, meyve sebzenin. Peki etki ediyor mu o kadar?
1: Tabii.

0: bulunuyor mu, var mı?
1: Yani benzer enkapsüle sistemler var. Özellikle gene bildiğim kadarıyla Afrika'da bir ESF'in bir ürünü var galiba. Onlar sivrisinekler için geliştirdikleri bir ürün var. Hı hı. Ama bizimki bütün böcek türleri için farklı aktif maddeleri yükleyebiliyoruz.
0: Hayır, bu kadar kimyasal pestisit hocam biz niye kullanıyoruz? Niye hem bitkiyi zehirliyoruz hem kendimizi zehirliyoruz diye soruyorum bir tüketici olarak.
1: Tabii tüketici olarak bir de uygulayıcı olarak da soruyorum.
0: Tabii o da
1: yani
0: var. O da
1: ona expose oluyor. Tabii bunlar bir miktar diğerine göre daha pahalı teknoloji olabiliyor. Daha pahalı olabiliyor.
0: Belki İnsan hayatından daha pahalı değildir herhalde.
1: Yani, muhakkak.
0: Bir candan.
1: Orası muhakkak.
0: Ve bu teknoloji geliştikçe, üretim arttıkça da muhtemelen maliyet aşağı çekilecektir tabii, diye tahmin ediyorum. Şu anda ticarileşti mi bu ürün?
1: Şu an ticarileşen, yani herhalde TLR seviyesi dersek 7-8 civarında. Daha sonra proof of concept'imiz var.
0: Tamam.
1: Ama üretim için yatırım yapmamız gerekiyor.
0: Burada var mı bir yatırım turuna çıkma ya da şeyi
1: planı? Seri A'dan sonra düşünüyoruz.
0: Düşünüyorsunuz.
1: Yani nanotörünün işini netleştirdikten sonra ikinci aşaması.
0: Çünkü bu bütün dünyanın şu anda belki de en çok odaklanacağı meselelerden bir tanesi. Türkiye'de çok büyük mesele çünkü.
1: Şu an işte kahverengi kokarca böceği için bir proje yapmak istiyoruz.
0: Yani sadece bu örtü altı değil, bahçelerde de kullanılabiliyor. Açık alanda da kullanılabiliyor.
1: Açık alanda da yani siz çok geniş bir yüzeye bir tül yapın, tülün içine bunu koyun. Açık alana da. Sebebi yani mutlaka bir kontinü bir film olması gerekmiyor. Hı hı. A yapısı da olur.
0: Zaten doluya karşı kapama bahçelerde şeyler
1: ona,
0: kullanılıyor.
1: Ona benzer ağlar şeklinde de onların içine de konulabilir. Zaten bütün teknoloji polimerin içine bunu koyabilmek. Teknolojinin güzelliği o. Bir de koyduğunuz malzeme seramik ve nano boyutta olduğu için malzemenin polimerin de mekanik özelliklerini de iyileştiriyor. Da yan faydası.
0: Hocam son 1,5-2 dakikamız kaldı. Diğer o zaman bir ürününüz daha var. Onu da merak ediyorum. Ucundan en azından değinelim. O da antimik uygulaması diye mi geçiyor?
1: Evet, antimik agro. Evet.
0: Nedir bu?
1: Antimik bir dezenfektan ürünü diyebileceğimiz ama bir dezenfektan kaplama. Bu şeyler post harvest dediğimiz
0: evet.
1: Üretim sonrası sahaların dezenfeksiyonu, alanların, malzemelerin dezenfeksiyonu için kullandığımız bir ürün.
0: Hasat sonrası.
1: Hasat sonrası. Bunun esprisi şu, malzeme su bazlı, güvenilir ve toksik olmayan bir malzeme olmakla beraber suyla uyguladıktan sonra yüzeyde uzun süre kalabiliyor. Yüzeyde kuruduktan sonra kendisi çapraz bağ yaptığı için yüzeyde herhangi bir migrasyona uğramıyor.
0: Zaten bu gıda ürünle temas etmiyor zaten.
1: Aynen. Temas etmiyor. Yalnızca siz ambalajını kullanıyorsunuz. O yüzden de o ambalaj ve etrafındaki çünkü mikroorganizma daha çok eğer meyve sebze üzerinde de varsa eğer onlar çoğalmaya başlıyorsa çürüme başlıyor.
0: Ama bir örnek verelim. Antalya'dan ben domatesi kasaya koydum. İstanbul'a gönderiyorum. İzleyicilerimiz net anlasın diye.
1: Şöyle.
0: Raf ömrünü uzatıyor. Ne kadar uzatıyor?
1: Bizim Bursa Uludağ Üniversitesi Fitopatoloji Laboratuvarı'nda yaptığımız bir testimiz var. Domates kasalarını bu corrugated board dediğimiz kasayı bununla kapladık. Bunun içinde domatesi depoladık. Kaplanmış ve kaplanmamış domates kasalarında domates çürümesinin 20 gün daha uzattığı, domatesin sevkiyat ömrünü 20 gün uzattığını biliyoruz.
0: Biliyorum. Bu kirazda da kullanılıyor, kirazda, diğer ürünlerde de kullanılıyor. Hatta galiba pandemi döneminde ambulanslarda bile kullanılmış evet, diye evet, bir son not alayım size.
1: Pandemi döneminde Savancı Holding'le birlikte biz aslında bütün İstanbul'daki ambulanslara bunu verdik. Ambulanslarda o zaman şimdiki bakanımız İstanbul İl Sağlık Müdürü'ydü. Teşekkür etti. Ambulans sürücülerinde ya da paramediklerde hiçbir
0: çapraz bulaşma önledi. Olmadı.
1: Yani, tabii böyle bir kaplama malzemesi. Aynen.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Aslında her bir tanesi belki ayrı bir program olur. Ama biz şöyle bir ucundan hepsine değinmeye çalıştık. Süremiz el verdi. Teşekkür ediyorum. Hem katıldığınız hem de bu değerli bilgileri paylaştığınız için bizimle.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Efendim tarımda diyoruz ya değişim ve dönüşüm var. Teknoloji, nanoteknoloji bu işin hangi boyutlara gittiğini gerçekten anlamlandırabilmek zor. O yüzden somut örnekler üzerinden yapılan bilimsel çalışmalar ki Türkiye'de bu konuda hakikaten çok emek veriliyor. İşte akademisyenlerimiz öğrencilerle beraber işbirliğiyle bu modelleri geliştiriyor. Umarız daha da yayılır ki tarımdaki o kronik sorunların üstesinden gelelim. İşin katma değerli ve markalı kısımlarını daha fazla konuşalım. Bugün Ant Systems Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Profesör Doktor

0: Yusuf Menceloğlu bizimle birlikteydi. Kendisi aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik Programı öğretim üyesi. Akıllı Tarım'ı burada sonlandırıyoruz. Yarın 15 Temmuz dolayısıyla Bloomberg HT olarak yayınlarımız olmayacak ama önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdiden hoşçakalın.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların tamam. Hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Ve efendim piyasa hattıyla devam ediyoruz. Bu kez hoş geldiniz piyasa hattına. Şimdi piyasalar nezdinde aslında küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin etkileri bir tarafta devam ederken yükselen petrol fiyatları da bu tarafa eşlik ediyor. An itibariyle 85 doların üzerine çıkan petrol fiyatlarındaki hisse senetlerine yaratılan stres ve tahviller tarafındaki değer kaybı dikkat çekmişti. Peki bugün içeriye nasıl yansıdı? Rakamlara şöyle bir bakalım hızlıca. Özellikle Borsa İstanbul tarafında 0.29'luk bir geri çekilmeye işaret ediyor. An itibariyle 62 hissenin yukarı yönlü, 32 hissenin ise aşağı yönlü performansını takip ediyoruz. Peki endekslerde sanayi tarafı pozitif harcıyor bankalarla birlikte. Bankacılık endeksinde 0.75'lik yön yukarı. Sanayi endeksine bakıyoruz, %1,17'lik yön yukarı. Mali endeks tarafında ise 0.90'lık bir geri çekilme işaret ederken ulaştırmada kayıplar %2'yi aşmış bulunmakta. Turizm endeksi tarafında 0.24'lük bir kayıp ve hizmetler endeksi ise endeks pozitif ayrışıyor, 0.50'lik yön yukarı. Peki pariteler tarafında nasıl şekilleniyor ki? Özellikle dün de XY tarafında bir yükselişi takip etmiştik. Ardından gelen mesajlarla birlikte yüksek seviyesini korumaya her ne kadar devam etse de bugün 0.11'lik bir geri çekilme var, ancak 101 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Euro dolar çaprazına yansıması 1.14'ün altında fiyatlamasına sebebiyet veriyor. 1.13.90 ve sterlin dolar tarafında 1.33.70 seviyelerini takip ederken dolar TL 47.03.76, euro TL tarafında ise 53.57.74 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Pariteler tarafında da an itibariyle jeopolitik gelişmelerin yansımaları devam ediyor diyelim. Ve hızlıca gidelim. İntegral yatırıma gideceğiz ve araştırma analisti Yusuf Bedir'den detayları alacağız. Yusuf Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Şimdi bir tarafta aslında bu süreç içerisinde piyasa fiyatlamalarında özellikle negatif bir seyir devam ederken diğer tarafta emtia kendisini gösteriyor ve %4,83'lük yön yukarı. Brent petrolde 85 doların üzerindeki seyir de devam ediyor. Yansımalarına ve içeriye dair detayları sizden almak isterim.
1: Tabii. Yani aslında baktığımız zaman bu tüm piyasaları yakından ilgilendiren bir durum. Özellikle geçtiğimiz bu 70-80 dolar arasındaki seyirin biraz daha kaybolduğunu ve endişelerin daha da arttığını gözlemledik ve artık 85 dolar bandında bir fiyatlama gözlemliyoruz. Elbette bu endişelerin biraz daha arttığını işaret ediyor. Zaten ABD 10 yıllık tarafında da bir artış var. Yani bu enflasyonist risklerin sürekli artıyor olması geleceğe yönelik beklentileri giderek bozmaya devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Özellikle yurt içi piyasalara baktığımız zaman şu an için 14.000'in üzerinde bir tutunma çabası var. Yani bu durum genellikle aslında biraz da zayıf bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle anlatayım. Bankacılık tarafında mesela geçtiğimiz çeyrekte biraz daha böyle net faiz marjının daraldığını gözlemledik. Zaten bunu da hani bilanço döneminde biraz daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Belki petrokimya tarafında biraz pozitif bir etki yaratmıştır. Hani bunların genel olarak sektörel bazlı ayrışmalara neden olacağını gözlemleyeceğiz. O yüzden eğer ki buradaki fiyatlama yeniden 90-100 dolar bandı aralığına giderse bu endişeler biraz daha artarak geleceğe yönelik faiz olasılık beklentilerinde biraz daha sert değişimlere neden olacaktır diye tahmin ediyoruz. Zaten Amerika tarafına dönecek olursak orada da bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri takip edilecek. Orada da yavaş yavaş Temmuz'daki faiz artırım beklentileri de biraz artmış durumda. Eğer ki enflasyon verisinde gerçekten yukarı yönlü bir sapma gözlemlersek bence Eylül'deki beklentiler biraz daha Temmuz'a kayabilir ve Brent petrol de burada belirleyici olacaktır diyelim ve sözü size aktarayım.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için Yusuf Bey. İntegral yatırım ailesine de güzel bir seans günü diliyorum efendim. Avrupa tarafında da eksiye işaret ediyor. Vadeliler tarafı da eksiye işaret ediyor. Tüm bu yükselen petrol fiyatları enflasyonist baskıları körüklediğini takip ediyoruz. Bunun hisselere ve tahvillere yansıması ise değer kaybı sonucunu beraberinde getiriyor. Brent petrol an itibariyle 87 dolar 31 sent %4,83'lük yön yukarı. Yarattığı baskılar ise riskli varlıklar üzerinde oluşmaya devam ediyor. Ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Nurol Portföy'ün sunduğu Piyasa Hattı devam ediyor.

0: Ve piyasa hattıyla devam ediyoruz efendim. Evet, City'nin raporu dikkat çekti. 2 yıllık TL tahvili kur riski primi Haziran'da son 16 yılın en yüksek seviyesini gördü ifadesini kullanmış oldu raporda ki City para politikasındaki normalleşme ile birlikte kur riski primine özellikle en yüksek seviyelerden biri olduğunu belirtti. Analistleri, research ekonomistleri tarafından kaleme alınan raporun ayrıntılarına değineceğiz. Diğer bir taraftan HSBC'den gelen yine Türkiye raporu var. Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Nasıl bir aslında şekillenme yaşanacak? Ve İMO Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizlerle birlikte. Eral Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Pelin Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet Eral Bey, şimdi hemen şöyle bir City Research ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından kaleme alınan rapora bakmak isterim. Türkiye'nin dolar cinsi Eurobondları arasındaki makas ayrıştırılarak kur riski hesaplanıyor ve bu da aslında 2021-2023 yıllarındaki arasındaki düşük faiz farkı döneminde yine negatife dönmüştü. Ancak bugün Haziran 2026 itibariyle %12,6 seviyesine ulaşarak 2010 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden biri oldu diyor City. Siz nasıl yaklaşırsınız bu rapora?
1: Açıkçası TL çok iyi bir getiri sağladı geride bıraktığımız bölümde. Ve yavaş yavaş o makas kapanmaya başladı. Ama şimdi Eurobond'larla TL tahvilleri masaya yatırdığımız zaman bundan bir sene önceki cazibenin kalmadığı bir gerçek.
0: Peki bu cazibe kalmadığına dair bir gerçek. O zaman buradaki ana hikaye yatırımcıya ne mesajı veriyor? Cazibe kalmadı. Carry trade avantajının cazibesinin kalmadığı ve burada hisse de belki alternatif oluşacağı anlamına mı geliyor? Yoksa farklı para birimleri ya da dövizsel pozisyonlar mı akla getiriyor?
1: Elbette Pelin Hanım, genel risk iştahı da bu konuda teşvik edici ya da frenleyici, engelleyici olabiliyor. Ama TL ile ilgili gerek carry girişler, gerek TL cinsi diğer varlıklara girişlerde kur riski 3 ay öncesine göre, 6 ay öncesine göre daha fazla dikkate alınıyor. Bunu da doğal karşılamak gerekiyor. O zaman çok büyük bir alan vardı. Riskler çok daha makul, düşük düzeydeydi. Şimdi biraz daha dikkate alınabilir bir düzeye geldi. Ama TL cinsi yatırım araçlarının bu bence masadan kalktığı anlamına gelmiyor.
0: Peki burada şimdi o halde TL'nin reel değerlenme hikayesinin sona erebileceği düşüncesine nereden varıyorsunuz? Onu da biraz konuşmak isterim. Bu düşünceye nereden varıyorsunuz? Güçlü dolar temasından ötürü mü? Merkez

0: kademeli indirim hikayesini mi düşünüyorsunuz da RL'de, TL'de reel bir değerlenmenin düşeceğini kanısına varıyorsunuz?
1: Aslında birkaç faktör bir arada. Biri, son 4 aydır dolar TL'deki artış hızı %1,64 civarında. Yani neredeyse biz Merkez Bankası kotasyonlarından günlük bazda bile bunu takip ediyoruz. Volatilite çok düşük. Ama aylık 1,64'e gelmiş durumda. TL faizlere baktığımız zaman yüksek mi? Elbette yüksek. Ama bundan bir sene önce hafızalarından kör. Biz tabii unutuyoruz. %49'du Türkiye'nin bir önceki yıl ilk yarıda ortalama fonlama faizi. Stopaj tarafı küresel fonlar için çok büyük bir avantaj. Orada elbette bir getirileri var. Ama artık o yıllık getiri daha makul diyebileceğimiz yüzde kabaca 12-13'lere gelecek bir noktaya geldi. Bu sabit hızda gidiş sürerse hem faiz bir parça görece aşağıya geldi, hem hız bir parça yükseldi ve gördüğüm şu ki ileriye dönük enflasyona yakın bir kur artışına Türkiye bu politikayı entegre etmiş görünüyor. Aradaki fark evet anlamlı ama çok büyük değil. Oysa biz hatırlayın bu 2024 yılında yanılmıyorsam dolar bazında %34'lük bir getiri sağlayan enstrümandık. Şimdi %12-13'lerden bahsediyoruz. O yüzden de o cazibe ortadan kalkmadı ama azalmış oldu ve azalmanın nedenleri de birkaç faktörden oluşuyor. Yoksa dolar endeksi, küresel risk alma iştahı bence burada daha tali bir noktada kalıyor. Kaldı ki küresel risk alma iştahını frenleyen unsur ne yürümüz? Bu Türkiye'yi elbette yakından ilgilendiriyor, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Eğer burada yeniden işler yoluna girerse elbette biz Türkiye'den yeni faiz indirimleri bekleyeceğiz. O zaman TL tahviller bu beklentiyle farklı bir yatırımın da enstrümanı olmaya aday. Ama şu anda Hürmüz'de tansiyon yükseldiği için bu denklem değerlendirmelerde haklı olarak aktörler tarafından ön plana çıkarılmıyor.
0: Şimdi baktığımızda Haziran ayı getirilerini özellikle burada devlet iç borçlanma senetleri ve mevduatın en çok kazandıran yatırım araçları arasında olduğunu görüyoruz ki özellikle TÜFE'ye göre reel getiri oranı DİPS tarafında %2,5'a yakın 2,42'lik bir getiri sağladı. Yine bunun yanı sıra bakıyoruz mevduatta 2,17'lik bir artış var. Amerikan doları başlı başına baktığınız zaman neredeyse enflasyon kadar getiri sağlamış 0,85. Euro tarafı götürü sağlamış. Borsa İstanbul'da ise senetleri zaten götürü tarafındayken altın da çok ciddi kaybettirmiş. Ama Haziran'da bu performansı görmedik. Bundan sonraki süreçte siz hangi vadeye yayıyorsunuz bu görüşünüzü?
1: Açıkçası ben bu 1,65 civarında aylık kurdaki artış hızının süreceğini düşünüyorum. Şu anda Hürmüz'de biz düşük voltajda da olsa bir artçı sarsıntı yaşıyoruz. Ve onun etkisiyle ölçülü negatif bir hava var şu an piyasalarda. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bu hava bir süre sonra yeniden ortadan kalkmaya aday ve ileri doğru baktığımda ben Euro TL'nin Euro dolardan daha iyi bir performans, Euro TL'nin dolar TL'den daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Kısa vadeli TL tahvillerde de 41,5'a geldi faiz oranı. Bence fena değil bu oran çünkü mevduat eşleniği kabaca 42,70'e geliyor. Eğer Hürmüz'de gerilim birkaç gün daha sürerse, orada voltaj yükselirse, belki biz 2 tam puan kadar daha tahvil faizlerinde yükseliş görebiliriz. Bu bas senaryom değil ama potansiyel bir risk. Gerçekleşirse oldukça cazip hale gelir bu cephe. Ben küresel fonlardan da oraya bir giriş olacağını düşünüyorum. Altın bence belirsiz. Bir tepki vermeye çalışıyor. Şu ana kadar başaramadı. Ama iki yönde de hareket edebilir. Orada açıkçası çok iddialı bir öngörüm yok ve o belirsizlik de aslında riskinin sürdüğü anlamına da geliyor. Borsa tarafındaysa ben olumlu taraftayım.
0: Peki şimdi borsa tarafında olumlu taraftayım diyorsunuz. Biraz oraya değinelim o halde. Borsa tarafındaki destekleyici hikayeniz ne olacak sizin bu anlamda?
1: Bence ilk akla gelen iskonto. Çünkü anlamlı bir geri çekilme oldu birçok şirkette. Şimdi az önce yayında manşet endeksi verdiniz. %0,3 kadar eksi. Alt ana 4 endeksi artıda. Yani bizde şu anda borsa nasıl gidiyor dediğimizde tabii manşete bakıp hafif eksi dememiz gerekir. Bankacılık endeksi arttı, sanayi arttı, hizmet arttı, küçük şirketler endeksi arttı da. Yani manşetin bugün özelinde bir yanıltıcı yanı var. Ama genel olarak Temmuz'da bir geri çekilme gördük mü? Evet. Bu da normal çünkü petrol fiyatları %15 yukarı gitti ve diğer borsalarda da aşağı yönlü bir hareket oldu. Ben ileri doğru baktığında BIST'in 13.500-14.000 hattının bir destek bölgesi olduğunu ve endeksin öyle 250 dolara, 12.000 puana inmesi için var olan bilgi setinin yetersiz kalacağını düşünüyorum. O yüzden artık bu bölgede taban oluşumunu gerçekleştirip ikinci yarı yılda iyi bir performansı ortaya koyup aslında ilk yarıda da iyiydi. Bunu yinelemek üzere bu sıkıcı, yatay geçen seyre sonlandırma olasılığını daha güçlü buluyorum. Ne etkili olacak? Sadece iskonto mu? Elbette hayır. Bence ana rotayı belirleyen faktör dış iklim. Bu değişmeyecektir. Ve dışarıda sene başından bugüne endekslerde yükseliş görüyoruz. Gelişen ülkelerde ortalama %6,5. Amerika'da ana endekslerin ortalamasına bakarsak ki ben orada Nasdaq, S&P 600 ve eşit ağırlık S&P'ye bakıyorum. %15 civarında orada da bir artış var. BIST de buna katılıyor. Türkiye ETF'i de %11 yukarıda. Bunun ikinci yarıda süreceğini ve Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü rotayı destekleyeceğini düşünüyorum. Bir de şunu göz ardı etmeyelim. Türkiye bunu belki diğer ülkelerden biraz daha hızlı yaşayacak. Hürmüz'de bu artçı sarsıntı sona erdikten sonra biz yeniden TCMB ne zaman faiz indirir? Bu ekonomik aktiviteyi hangi ölçüde kuvvetlendirir? Bunları konuşacağız. Ve 2026'nın ikinci yarısında biz 2027 gerçeklerini fiyatlayacaksak genişlemeci bir maliye politikasının devreye girme ihtimalinde dışlamamamız lazım. Bunların hepsi borsa için bence pozitif.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için Eral Bey. Güzel bir seans günü diliyoruz efendim sizlere. Evet, bir diğer tarafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanmıştı saatler 11'i gösterdiğinde. Oradan çıkan sonuçlar da önemli ki açıklamaya göre 12. yargı paketi kapsamındaki ekonomiye ve yatırım ortamına etkisi bulunan düzenlemeler değerlendirildi denmiş ve iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımların ele alındığı söylenmiş efendim. Buraya dair yine son dakikaları aktarıyor olacağız. Evet, piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin yansımalarını takip ediyoruz. Bir tarafta tahvil piyasalarında özellikle enflasyon ve faiz farkı fiyatlanırken diğer tarafta ise büyüme hikayesi mi yoksa teknoloji hikayesi mi fiyatlanarak güçlü seviyelerde kalmaya devam ediyor. Hemen kendisiyle değerlendirelim. Ricorsiyem portföy yöneticisi Canberk Yalçın bizlerle birlikte. Canberk Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi öncelikli olarak şöyle küresel jeopolitik gelişmelere baktığımız zaman bugün tahvil piyasalarındaki değer kaybı hikayesi aslında enflasyon, yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişesini tam olarak yansıtıyor mu? Eğer bu taraf yansıtıyorsa gerçeği hisse senedi bambaşka bir senaryo içerisinde dahil oluyor. Çünkü ikisi de aynı yönde gidiyor. Ne dersiniz?
2: Tabii şimdi bence son haftalardaki hareketler İran tarafını da konuşmak lazım. İran tarafından dolayı da bence tahvil ve hisse tarafında bir ayrışma görülüyor gibi. Çünkü İran nihayetinde petrol fiyatı tarafından bir enflasyon riski olarak piyasada fiyatlanıyor. O yüzden istiyorsanız İran'la başlayalım. Şimdi İran için yüksek bir manşet haber volatilitesi olan bir dönemden geçiyoruz. Özellikle ABD yönetiminden gelen sinyallerin iletişiminde ne kadar gerçeği yansıttığının bilinemediği, hangi ifadelerin pazarlık unsuru olup hangisinin olmadığını anlaşılamadığı bir dönemden geçiyoruz. 2 hafta önce oldukça pozitif bir süreç konuşuluyordu. Çoğu konu anlaşıldığını görüyorduk. Bu 2 hafta boyunca dolayısıyla her şey %100 değişti mi? Bence değişmedi. Böyle dönemlerde özellikle manşet volatilitesinin yüksek olduğu dönemlerde fazla işlem yapmak genelde para kaybettiren bir hareket olabilir. O yüzden bir geri adım atıp bence senaryo analiziyle başlamak daha doğru. Senaryo olarak düşünürsem de ki buradan tahvil ve hisse tarafına konuşmaya geçelim. Senaryo olarak düşünürsem de petrolün 100 ve üstü ve kalıcı olduğu bir senaryo bence hala tahliye risk. O tarz ciddi bir petrol hareketi hala iki tarafın işine gelmiyor. Ve petrol piyasası aslında herkesin beklediğinden daha iyi atlattı bu şoku. Çin'deki ithalat düşün tabii burada önemli bir desteği var. Burada bence iki tane hala ana senaryo var. İran açısından birincisi anlaşma oldu. Petrol 60-70 dolar seviyesine geldi. ABD yönetimi dikkatini midterm seçimlerine çevirdi. Ya da ikincisi bölgesel çatışmalar devam ediyor. Petrol 70-90 bandında takılı kaldı. Ve iki ileri bir geri bir manşet volatilitesi devam ediyor. İlk senaryo tabii ki çok daha net. Piyasa pozitif. Hem hisse hem de tahvil tarafında. İkinci senaryo ise çok piyasa negatif diyemem. Bence burada odak noktası olması gereken şey özellikle bu ikinci senaryoda tahvil ve hisse tarafını bence bize anlatacak konu Fed iletişimi olacak. Fed'in önümüzdeki 4 ay ne yapıp ne yapmadığı asıl indikatör olacaktır. Dolayısıyla istiyorsanız Fed konuşmaya başlayıp biraz buradan önümüzdeki aylar için hisse ve tahvil senaryolarını biraz daha şekillendirelim.
0: Peki şimdi evet biraz daha aslında bu sürece ayrıntıya almak lazım. Çünkü bugün tahvildeki fiyatlamanın diğer yatırım varlıklarına ya da gelişen ülke para birimlerine olan yansımasını da değerlendirmek lazım. Yani bugün tahvil oynaklığını ölçen MOVE endeksi normalde hisselere negatif bir sinyal vermesi gerekirken tam anlamıyla o tarafta sinyal görünmüyor. Ama diğer tarafta bakacak olursak para birimlerin bağlamında ise gelişmekte olan ya da gelişmiş ülke para birimlerinde de aynı sarsıntıyı görüyor muyuz? Biraz bu tarafı da değerlendirelim.
2: Bence hala görmüyoruz. Orada değerlendirmeniz doğru. Bence hala tahvil tarafı bize bir tık daha farklı bir hikaye anlatıyor. O hikayenin de bence hala sebebi piyasa Fed'in ne yapacağına dair net olarak bir karar vermiş değil. Mesela Waller'ın dünkü açıklamalarını gördük. Dünkü açıklamalar biraz daha şahin bir açıklamaydı. Dolayısıyla biz aslında Londra'da biraz daha Fed'i konuşuyoruz şu birkaç gün içerisinde. Fed tarafında bence şu anki mevcut 2.25 baz puan faiz artışı fiyatlaması bu sene için bu iletişimle paralel. Dolayısıyla piyasa Fed'i yanlış okuyor demek bence çok mümkün değil. İran savaşında kalıcı bir barış olmadığı senaryo bu tabii. İran savaşında kalıcı bir barış varsa Fed fiyatlamasının çok şahin olduğu ve dolayısıyla bütün piyasaların oradan pozitif yansıyacağını söylemek mümkün olabilir. Şimdi piyasada özellikle tahvil tarafındaki ve hatta bu tahviller niye hisse tarafından, gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha farklı ayrışıyor sorusunun bir cevabı da bence şu. Piyasada bir de şöyle bir çekince var. Fed 2015 haricinde faiz artış döngülerinde bir kere artırıp hiç durmamış. Dolayısıyla önümüzdeki toplantılarda gelecek bir artış, bir döngünün başlangıcı mı bence tahvil tarafında fiyatlanmaya çalışılıyor. Şimdi borç bir faiz artış döngüsü şeklinde 3-4 faiz artışı yapar mı? Bu bir soru işareti. Ben görevlendirilen komitelerin bu zor kararları senin sonunu ertelemek için görevlendirildiğini düşünüyorum. Şunu da hatırlamak lazım. Şimdi Waller dünkü yorumlarında 2021-2022 politika hatalarından bahsetti. Ve dolayısıyla bu tabii piyasaya biraz daha şahin bir fiyatlama getiriyor. Özellikle tahvil tarafında ki doğrudur. 2022'yi hatırlarsak Fed ve diğer G10 gelişmiş merkez bankaları ciddi anlamda geride kaldı. O dönem gelişmekte olan ülkeye merkez bankaları çok daha iyi bir sınav vermişti. Ama bu o dönemdeki gibi ciddi bir sıkılaşma anlamına gelir mi ben pek emin değilim. Hızlı bir karşılaştırma yapalım. 2022'de 3 aylık çekirdek enflasyonun yıllık karşılığı %6-%7 civarındaydı. Bu dönemde %3 gibi rakamlarla karşı karşıyayız. O dönem 2022'de Amerika'da çok sıkı bir iş gücü piyasası vardı. Bu dönem işsizlik oranı pek artmasa da iş gücü katılımının düştüğü, AI nedeniyle çalışanların maaş pazarlığı gücünün azaldığı, çoğu firmanın iş alımlarını yavaşlattığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Fed yetkilileri bu faktörleri her konuşmalarında özetliyorlar. Fed önden yüklemeli 1-2 faiz

0: tartışı yapıp bu tartışmaların önüne geçer mi? Pekala mümkün ki bu getiri eğrisini özellikle 10 yıllık da 30 yıllık tarafı da rahatlatan bir hareket olur. Peki bu 1-2 önden yüklemeli faiz artışı FED bunu gerçekleştirse bile piyasada ciddi bir satışı getirir mi? Bence getirmez hisse tarafından bahsetmek gerekirse. Şu an hali hazırda Aralık toplantısı için 43 bas puan, Haziran 2027 için 55 bas puan fiyatlıyor piyasa. Dolayısıyla FED'in bu fiyatlamanın üstüne çıkıp piyasaları baskılayabilecek 4-5 faiz artışı yapması lazım ki bunun hisse piyasası için negatif bir etkisinden bahsedelim. Bunu da hem şu anki makro veri setiyle hem de Walsh liderliğinde bazı senaryo yakmak pek kolay değil. Ben dolayısıyla tahvil tarafında biz volatilite görmeye devam etsek de hisse ve gelişmekte olan ülke tarafının, gelişmekte olan ülkeler para birimleri tarafının hem İran'ı hem de tahvil volatilitesini biraz daha az fiyatladığını düşünüyorum. Dolayısıyla bence genel görünüm çok değiştiği kanısında değilim. İran ve tahvil tarafı bize manşet ve spot volatilitesi verse de ben FED tarafını böyle yorumladığım için tahvil tarafındaki hareketlerin aslında iyi giriş noktaları vermeye başladığını düşünüyorum. Hisse tarafı için de senenin geri kalanı için ılımlı pozitif olmaya devam ediyorum. Bütün sene boyunca çalışan bölgesel rotasyon trade'leri daha güvenli trade'lerdir hala uzun Latin Amerika kısa Asya pozisyonları gibi. Hisse tarafında da gelişmekte olan ülkelerin özellikle önümüzdeki 4-5 ay itibariyle daha ılımlı pozitif olabileceği bu global makrodaki fiyatlama dolayısıyla artık potansiyel negatif haberlerin gitgide azaldığı döneme girebileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum bu süreç içerisinde. Yine devam ederiz konuşmaya. Çünkü küresel piyasalarda da bambaşka bir temayı kendi içerisine bulurken diğer tarafta makro çerçeve içerisinde sıkışıp kalmış bir fiyatlama. Öteki taraftaki fiyatlamalarda ise bambaşka teknolojinin fiyatladığı bir büyüme hikayesi arasında bir anomali yaşanıyor ve tarihi günlerden geçiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Canberk Bey aktardıklarınız için. Detaylar için diyoruz. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Efendim petrol fiyatlarındaki yükselişe bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Orada 85 doların üzerindeki seyir devam ediyor. %4,21'lik yön yukarı Brent petrolde 86 dolar 67 sent fiyatlama yaşanırken WTI tarafında ise 80 doların üzerindeki seyir devam ediyor ama bir diğer tarafta altın tarafı da tepki veriyor. Altın tarafına bakacak olursak normalde bir geri çekilme yaşanmıştı ama orada 4000 doların üzerindeki seyir de tepki vermeye devam etti. 4000 dolar seviyesinde, 4025 dolar seviyesinde ise işlemden geçtiğini söyleyelim ve hemen gidelim Londra'ya. Londra'da detayları almaya devam edeceğiz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Kösoğlu bizlerle birlikte.

0: Ve Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren hoş geldin. Evet, petrol fiyatlarındaki yükseliş Avrupa borsalarına yansıması sabahtan bu yana aslında konuşuyoruz ama Avrupa'daki son durum nedir? Bir diğer tarafta ise hisse bazlı da ilerliyoruz. Nedir şu an Avrupa'daki son görünüm?
1: Merhabalar Pelin. Evet, bugün Avrupa borsalarında yön aşağı. Endekslere baktığımız zaman %1'e yakın kayıplar var Avrupa borsalarında. ABD ile İran arasında gerilimin tırmanması petrol fiyatlarını daha yukarı seviyelere çekti. Brent petrolün varili az önce sen de aktardın, 87 dolar seviyesinde. Doğalgaz piyasasına baktığımız zaman doğalgaz vadeli kontratları Avrupa'da 53 euro megawatt saat ile son 3 ayın en yüksek seviyesine tırmanmış durumda. Bugün sektörel bazda medya sektörü %3'e yakın düşüşle en kötü performans gösteren sektör. Onu seyahat sektörü %2'nin üzerinde düşüşle takip ediyor. Madencilik tarafı güçlü performans sergiliyor. Aynı zamanda enerji hisseleri de petrol fiyatlarından bulduğu destekle yükselmeyi sürdürüyor. Tabii bilançoları takip ediyoruz. Bugün mesela IBM'den gelen hayal kırıklığı yaratan bilanço sonrası Avrupa'da yazılım şirketlerinin hisseleri baskı altına girdi. Özellikle Capgemini ve SAP hisselerinde satışların bir miktar hızlandığını takip ettik. Bugün çip hisseleri yükseliyor fakat yazılım hisseleri değer kaybediyor. Bu nedenle teknoloji sektörü de baskı altına sektörler arasında yer almakta. Diğer tarafta tabii ABD'de de banka bilançolarını takip ediyoruz. Aynı zamanda günün ilerleyen saatlerinde gözler ABD'den gelecek enflasyon verisinde olacak. Diğer tarafta Avrupa'da bilanço

0: Sezonu başlarken bugün Ericsson'ın bilançosunu takip ettik. Telekomünikasyon şirketi İsveç merkezli şirketin bilançosu hayal kırıklığı yarattı. Her ne kadar yıllık bazda karı beklentiyi aşmış olsa da %7'lik bir düşüş gösterdi ve şirket cephesinden gelen kar marjı uyarısı sonrası hisselerinde yaşanan kayıp bugün %10'a ulaştı ve Ocak 2025'ten bu yana en sert gün içi düşüş kaydedildi hisselerde. Çünkü şirket ana iş kolu olan ağ ekipmanları biriminde karın zayıflayacağı uyarısını yapmış oldu. Aynı zamanda Ericsson'da görevden ayrılmaya hazırlanan CEO yaptığı açıklamada ağ ekipmanları iş kolunda yükselen parça maliyetlerinin karlılığı baskıladığını ve önümüzdeki dönemde bu baskının sürmeye devam etmesini beklediklerini ifade etti. Tabii sadece aslında Ericsson hisselerinde düşüş yok. Onun rakibi Nokia hisselerinde de bugün aşağı yönlü bir performans var. Bu aslında sektörel bazda genel bir endişeyi şu anda yansıtıyor. Bu temel endişe piyasanın odağında bellek çiplerindeki maliyet baskısı yer alıyor. Yapay zeka veri merkezlerine olan talep giderek artarken bununla beraber bellek çiplerine de talep artıyor ve arz giderek sıkılaşıyor. Önümüzdeki dönemde bu sektörde maliyetlerin daha da fazla baskı altına girme ihtimali var. Mesela Citi kısa vadeden çok uzun vadeden korktuğunu belirtti. 2027'ye kadar burada maliyet baskısının artarak devam edeceğini söyledi. Sektörde zaten 5G yatırımlarında beklenen verimi alamadı bu şirketler. Şimdi bellek çipiyle burada artan maliyet baskısıyla da mücadele ediyorlar. Diğer tarafta Ericsson geçtiğimiz sene maliyetleri azaltma planı kapsamında 5000 kişilik istihdam azaltma programı uygulamıştı. Fakat bu sene yine benzer bir maliyet azaltma programını uygulamasını bekleniyor şirketin. Diğer yanda tabii gözler bilançolar demiştik Avrupa'da. Biz yarın ASML'in bilançosunu alacağız. Bu da çip şirketlerinde yükselişin sürüp sürmeyeceğine ilişkin önemli bir gösterge olacak bizler için. Burada beklentilere bakacak olursak çift taneli büyüme beklentisi var karlarda. MSCI Avrupa Endeksinde Bloomberg Intelligence ekonomistleri yaklaşık karlarda %11,5'luk bir artış bekliyorlar ikinci çeyrekte. Bu da 2023'ten bu yana en güçlü artışı işaret ediyor. Yani yaklaşık 3 yılın en güçlü kar artışı bekleniyor Avrupalı şirketlerde. Bunun temel nedeni yapay zeka rüzgarı. Tabii sadece bu değil. Petrol devlerinin kazançlarında çok yüksek artış beklentisi var. Aynı şekilde finans sektöründen de güçlü bir ivme gelmesi bekleniyor. Bankacılık hisseleri öne çıkıyor. Zaten Bloomberg Intelligence ekonomistlerinin hazırladığı rapora göre bu ikinci çeyrekte bankalarla beraber enerji şirketlerini tavsiye ediyorlar. JP Morgan da aynı zamanda gün içerisinde Euro bölgesinde hisse başının kar revizyonlarında yukarı yönlü revizyona gitti ve kurum paylaştığı raporda önceki dönemlerde görülenin aksine bilanço sezonu gelmişken bile şu anda yukarı yönlü kar revizyonlarının ağır basına dikkat çekmiş oldu Pelin.
1: Ve efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için, detaylar için diyoruz Ceren Dilekçi'ye bir kez daha. Programı noktalıyorum. Hoşçakalın.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.

0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg ET ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğumuz bizleri İş Dünyası programında eşlik ediyor her ay olduğu gibi. Kendisi TÜSİAD eski başkanı Haluk Dinçer. Haluk Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi Haluk Bey, sizin de her ay programlarımızı yapıyoruz ve her vedalaştığımızı umarım daha güzel bir gündemle önümüzdeki ay programımızı yaparız diyoruz. Fakat hala çok da iyi bir gündem yok. Çünkü savaşın sanki devamı gibi bir ortamla karşı karşıya kaldık.
2: Maalesef.
1: Yani NATO zirvesi dedik, çok hareketli, ışıltılı ve aslında Macron'un Ankara sokaklarında koştuğu, güzel bir menünün çıktığı ve Katar F-35 gibi satışların onay, sözlü onayının geldiği bir söylemle piyasalarda bir performans görmüştük iyimser tarafta. Fakat son dönemde NATO zirvesinden sonra ise ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılarla beraber şu ateşkeste bir durma noktasına gelen performansla karşı karşıya kaldık ki fiyatlamaları da yansıyan bir cephesinin de olduğunu gördük. Tabii hal böyleyken içeride ise daha farklı bir gündemle beraberiz. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir finansman paketi açıkladı ve bu da uygun kredi finansmanı YİTAK kapsamında limitlerin arttırıldığı açıklandı. 500 milyar lira bir YİTAK finansmanı vardı. Bunu 750 milyar liraya çıkardığını söyledi ve 250 milyar lira daha ek bir ihracatçıya finansman paketi de sundu. Bu toplam 1 trilyon liraya kadar çıktı. Peki bu sizce bir nefes olur mu ihracatçıya ve sanayi üretimi, ihracat pazarlarındaki bizim hakimiyetimize nedenle bir etkisi olacaktır?
2: Evet, bunun artırılması yönünde talepler olduğunu okuyorduk. Dolayısıyla onu değerlendirmek lazım. Tabii 500'den 750 milyar liraya, dolara çıkması, liraya çıkması. Ancak erişimde yine sıkıntılar var.

0: Yani bu burada vardı, bu paket vardı. Geçmişteki 500 milyar evet. ulaşımda, erişimde de bir takım
1: yine
0: teminatlar yüzünden.
1: Bir gevşeme olacağı da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuşuldu. Evet. Fakat detaylar daha belli
0: Onu
1: değil.
0: Daha netleşince göreceğiz. Umarım ki bu 500'ü de doldururuz. 750 milyarı da doldururuz inşallah. Yani Türkiye bu özel döneminde, bu zor dönemde ihracatçıya, yani tüm iş dünyasının esasında desteğe ihtiyacı var mı? İhracatçının daha çok desteğe ihtiyacı var. Çünkü baktığınız zaman rakam

0: Aslında Merkez Bankası politikalarıyla iş piyasayı soğutmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla dengeleme açısından dışarıya gitmeniz lazım. Dış piyasalarda zorluklar var. Hem bizim birinci pazarımız Avrupa Birliği'nde büyüme sorunu var. Ayrıca Çin rekabeti var. Böyle baktığınızda mutlaka destek olmak lazım. Kuru da baskılıyorsunuz ve birkaç aylık baskılamıyorsunuz. 3 yıldır baskılıyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka destek olmak lazım. Yalnız tabii rakamlar Ali Ağar Hanım, 250 milyar bu Türkiye için çok önemli bir rakam değil esasında. Yani Türkiye'de ticari kredi 20 trilyon civarında. Yani sadece bu sadece işte baktığınız zaman yani Türkiye 20 trilyon her ay da bu %2 büyür. Yani aşağı yukarı 400-500 milyar da bu büyür bu her ay.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kadar hızlı büyüyen bir şeyin yani aşağı yukarı 400-500 büyüyen bir şeye bir böyle bir havuz 200 milyar daha fazla veriyorum diye böyle çok dramatik bir oyun değiştirici bir şey olmadığını da not etmek lazım ama ihracatçının mutlaka destek görmesi lazım da umarım bu paket bir nefes teşkil eder.
1: Tabii en büyük sorun da KOBİ'ler tarafından geliyor. Söylemlerden bakıldığında borç ödeme ve diğer tarafta ARGE yatırımlarına dair performansı ve iştahı desteklemek amaçlı kredi imkanı isteyen KOBİ'lerimize var. Fakat şartlar tarafında ise şu an 500 milyar liralık limite bakıldığında 5'te 1'inin kullanıldığı bugüne kadar konuşuluyor. Tabii 750 milyar lirada ise yeni bir gevşeme şartlarda olursa daha fazla kullanılır mı soru işareti şu an piyasalarda hakim diyelim. Peki son zamanda yüksek faiz ortamı devam ediyor. Sıkı para koşulları, para politikası tarafında bir yatay seyir var. Kurda baskı olduğu konuşuluyor. Bu süreçte sanayici nasıl adım atmalı ve bir diğer yandan baktığımızda ise finansmana erişim sıkıntısı çokça konuşuldu. Bunun yanı sıra şu an daha farklı problemlerle sanayici karşı karşıya kalıyor mu sizce?
0: Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani sanayici işte 2 senedir, 3 senedir enflasyon, bir dezenflasyon programı uygulanıyor. Rasyonel politikalara dönüş başlığı altında fakat bir türlü de sonuç alınamıyor. Yani geçen sene sonu %31 ile biten enflasyon bugün %32'ye gelmiş. Tabii olağanüstü koşullar var. Sanayici doğal olarak büyümekten ziyade nakit akışına odaklanmış durumda. Doğal olarak işletme sermayesini yönetmeye çalışıyor. Bir taraftan stokları, bir taraftan alacakları. Yatırımlarını sınırlı seviyede tutuyor. Mümkün olduğu kadar ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Çok gerekli yatırımların ötesinde bir yatırım yapmıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor bu özel koşullar altında. Bu şekilde geldi. Bu şekilde gidecek gibi gözüküyor bir süre daha en azından. Çünkü enflasyonda geldiğimiz nokta hala %32 eğilim falan baktığınız zaman pek öyle hızlı bir sonuç alınamayacak evet. gibi gözüküyor. Zor bir dönem tabii sanayici için. Genel olarak iş dünyası için. Maalesef böyle.
1: Yabancı yatırımcıların ve yabancı aracı kurumların da gözü biraz Türkiye piyasasında. Çünkü 23 Temmuz'a yani önümüzdeki haftalarda Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı gelecek. Tabii jeopolitik tansiyondaki an be an gelişen süreçler, bunun yanı sıra içerideki aslında rezerv biriktirme tarafı falan derken birçok gündeminde yer aldığı bir ayla karşı karşıya kaldı Merkez Bankası. Tabii genel kanı burada pas geçmesi tarafında şu an fiyatlanmış bulunmakta. Yabancılarsa diyor ki HSBC özellikle burada ikinci yarı yılda bir toparlanmaya maruz olur ama savaş öncesine göre daha iyi bir performansla karşı karşıya kalamayız diyor. JP Morgan tarafı olumlu bakıyor. Aslında yine ikinci yarı yılda bir toparlanma olabilir diyor. Fakat diğer taraftan bakıldığında burada Commerzbank tarafının analistleri ise TL baskı altında kalabilir açıklaması yapıyor. Peki sizce TL tarafında bir baskı devamı olacak mıdır? Siz aynı kanıda mısınız?
0: Yani büyüme bir kere baskı altında zaten. Talep iç piyasa oldukça durgun geçiyor şu anda. İş talep baskılanmış durumda. Bu enflasyonla ilgili rakamlarda bir iyileşmeyi de biz önümüzdeki belki 3 ayda birazcık daha görebiliriz. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları kritiktir. Daha önce Merkez Bankası'nın bir adım atmasını ben mümkün pek görmüyorum. Kendi raporlarında zaten şu anda eğilimi %2-3 olarak ölçüyorlar. Sonuç aylık ortalamaları. Yani bu da aşağı yukarı yıllık %31 gibi bir seviye veriyor. Dolayısıyla enflasyonda geçen seneki baz etkisine bakarsanız, Temmuz, Ağustos, Eylül'e bakarsanız oralarda %2'ler, en son Eylül'de de %3'lük gibi bir rakam var. Bizim Ekim'den önce, yani Eylül enflasyonundan önce %30'un altı bir şey görmemiz pek mümkün gözükmüyor pratikte.
1: Yani indirim için Ekim'den sonrasında
0: işaret ediyorsunuz. Ben Ekim'den sonra acaba olabilir diyorum. En erken Ekim olabilir diyorum. Yani ilk 6 ayda %18'lik bir enflasyon var Türkiye'de. 17-17 mi de nedir? %18 bu Merkez Bankası'nın ara hedefini tutması için %1'in altına düşmesi lazım. Bu olacak iş değil tabii şu andaki eğilime göre. Piyasanın beklentisi bile oldukça esasında iyimser gözüküyor. %1,5, %29 bekliyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunun olması için de bundan sonra her ay aşağı yukarı %1,5 gibi bir şey olması lazım. Bu belki olabilir. Bu soğumayla beraber olabilir. Bu altın fiyatlarının düşmesinin ciddi bir etkisi oldu piyasada. Psikolojik olarak otomobil konut fiyatlarında, satışlarında ciddi düşüşler var. Genel olarak perakende de kredi kart harcamalarında ciddi düşüşler var. Dolayısıyla bir soğuma gözüküyor iç piyasada. Bunun enflasyon olma etkisileri olabilir. Belki %1,5'lar tuttu.

0: olabilir. Yani 29-30 civarı belki.
1: Ama petrol tarafı yükselişe
0: ama evet,
1: devam
0: şimdi
1: ediyor.
0: Son 3 günde bozuldu. Şimdi tabii de petrolden destek alacaktı. Yani 3 gün öncesine kadar 70 dolarlar konuşurken evet. Şimdi sabah 86 Brent konuşuyoruz değil mi? 86
1: evet,
0: dolar
1: 86
0: en son
1: olan bir yerde.
0: Dolayısıyla bunu dolayısıyla evet. Tabii Merkez Bankası'nın yanlış hatırlıyorum son kabulü Mayıs enflasyon raporunda 89'du galiba değil mi?
1: Öyle 85'ti hatırlıyorum.
0: 85
1: ben.
0: Oralarda bir şeydi. Dolayısıyla ondan uzak bir noktadayız. Çünkü ilk yarıda 90 üzerinde tamamlandı. Yani bu şekilde giderse pek iyi değil Merkez Bankası senaryolar açısından. Umarım düzelir ama ikinci yarı zor bizde yarı olacaktır. Dediğim gibi Ekim'den önce de bir yani bir politika faizinde zaten politika faizi uygulanmıyor şu anda gecelik evet, fonlama faimi. Ama orada da bir değişiklik olması ben pek beklemiyorum. Çünkü onun bir sonuç alınamayacak. Yani beklentiler de kırılamadı. Eğilim de bozuk. Enflasyonun genel görünümü de bozuk.
1: Yani peki geçim. Temmuz'a gecelik fonlamadan haftalık repoya geçişi öngörüyor musunuz?
0: Yok, zannetmiyorum. Olarak. Zannetmiyorum öyle bir şey. Yani geçtiği zaman hangi faizi uygulayacak? Yani politika faizini mi? Zannetmiyorum öyle bir şey yapabileceğini. Bu yani bir de mevduatlar açısından da kritik olabilir. Dolarizasyon açısından bir risk olabilir. Her ne kadar rezervlerimiz iyi bir seviyeye gelmiş olsa da. Yani bu riski alacağını zannetmiyorum. Hele hele bir ortalık toz dumanken, yani Hürmüz Boğazı kapalıyken,
1: evet.
0: Merkez Bankası önümüzdeki Perşembe gününe kadar ne olacağını kimse bilmiyor ama. Bir de böyle bir şey var. Her gün değişiyor. Bir de böyle bir şey var. Ama
1: Trump'ın ikilemli söylemleri, İran Başbakanı'nın aslında Trump'a dair daha alaycı bir diliyle beraber
0: evet.
1: Çok yüksek sesli bir ortamdan geçiyoruz.
0: Evet, daha makul olacağız diyor. Biz %20 evet. Almayacağız diye. Çok güzel. Evet, güzel bir espriydi.
1: Çok da yüksek fiyatta aslında. Haluk Bey bakıldığında 500 milyon dolarlık bir geçiş ücreti istiyordu Trump. Çok yüksek. İran tarafı daha düşük miktarlarda bir ücret talep ediyordu ki öncesinde savaş yokken böyle bir ücret yoktu.
0: Yoktu. Yani burada şöyle bir ihtimal var tabii. Sonunda İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşıp Hürmüz Boğazı'ndan tüm geçişlerden ücret alabilirler. Yani
1: evet.
0: Anlaşıp bir şeye varabilirler. Trump bunu yapabilir.
1: Trump böyle bir adım,
0: böyle bir adım atabilir.
1: Trump'ın ne yapacağını kestiremiyoruz ama tabii şimdi içeride hal böyleyken bir de dışarıda NATO zirvesi gerçekleştirildi. Ankara'da geçtiğimiz hafta çok da aslında renkli görüntülerin olduğu, bizim için önemli adımların atıldığı bir zirve vardı. Biraz bu tarafı da konuşmak
0: tabii.
1: Lazım sizinle. Çünkü Trump'ın yine orada tatlı ve ikilemli söylemleriyle karşı karşıya kalmıştık. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın arasındaki ikili ticari konuşmalar da hem Katsa hem F-35 satışlarına dair, müşteri programına girmemize dair önemli adım beraberinde getirecek diye konuşuldu. Peki iş dünyası için nasıl bir zirve gerçekleştirildi? Şimdi yapay zeka, savunma, sanayi ve enerji tarafında nasıl bir yatırım ortamı ile sizce bu saatten sonra karşı karşıya kalırız? Bir ivme bekliyor musunuz?
0: Yani iki tane bence orada temel başlık var. Bir tanesi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri arasında olumlu bir gelişmedir. Yani Katsa'nın kaldırılması, en azından telaffuz edilmesi. Yani olur olmaz onu bilmiyoruz. Kongreden geçer geçmez onu bilmiyoruz. Bir taraftan F-35 programından çıkarıldık bundan işte evet. 6-7 sene önce. Oraya tekrar geri dönmemiz. Belki üretici olarak da ama en azından müşteri olarak. En azından bizim aldığımız uçakları teslim etsinler.
1: Evet.
0: 4 tane uçağımız hangarlarda bekliyor orada. Bu açıdan veya işte Kaan motorları vesaire. Dolayısıyla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında olumlu değerlendirmek lazım. Diğer taraftan bu NATO zirvesi tabii çok önemli bir dönüm noktası. NATO'da bütün Avrupa'nın harcamalarının daha fazla artacağı, NATO'nun genel olarak toplam harcamalarının daha fazla artacağı ve Avrupa'nın daha önemli bir ağırlık kazanacağı bir NATO zirvesi. Savunma harcamalarının artması çok önemli. Çünkü savunma harcamaları dediğiniz zaman Türkiye, Avrupa'da böyle bir kapasite yok. Böyle bir üretim kapasitesi yok. Ciddi yatırımlar yapılacak. Avrupa'da bu işi becerebilen işte İngiltere, Fransa, Almanya gibi 3-4 tane belki İtalya'yı da saymak lazım. Bunların yanında bir de Türkiye var. Yani yılda aşağı yukarı hesaplarsanız bugünkü işte %2'ler seviyesinden %5'lere çıkacak önümüzdeki 8-9 yıl içinde 2035'e kadar. Bu 400-500 milyar dolarlık yıllık ek savunma harcaması demek ki buradan Türkiye'de bir pay alabilir. Ortak bir takım yatırımlar yapılabilir. Teknolojik işbirlikleri yapılabilir. Türkiye'nin son yıllarda kazandığı savunma sanayindeki kazandığı yani gerçekleştirdiği atılım içinde çok olumlu bir haberdir. Türkiye için çok ciddi bir fırsat çıkabilir. Yani iş dünyası açısından bunu böyle bakmak lazım. Savunma sanayinde sadece savunma sanayi olarak bakmamak lazım. Bütün bunun teknolojik tedarik zincirinde yani bunun içinde tabii ki kompozit malzeme de var, makinesi de var, yazılımı da var, siber güvenliği de var, yapay zekası var. Çok farklı alanlardan da tabii bütün tedarik zinciri, bütün bunların nihai sonucudur savunma sanayi. Dolayısıyla böyle olumlu bir değerlendirmek lazım. Ben bir fırsat olarak görüyorum Türkiye için bu savunma harcamalarının Avrupa'da artacak olmasının.
1: Bir diğer fırsat da Türkiye ve Kanada arasındaki müzakere, STA müzakereleri haberiydi evet. aslında. Çünkü biz tabii bu savaştan önce AB, Hindistan, STA'sını çok güzel sizinle bu masada konuşmuştuk. Tabii savaşla beraber burada Made in Europe, AB menşei ve AB, Hindistan, STA'sı biraz daha arka planda kaldı. Şimdi yeni konu ise NATO zirvesiyle beraber Türkiye, Kanada STA'sı oldu. Son dönemde bakıldığında müzakere öncesinde 4,3 milyar dolara yakın bir ticari ilişki ve hacmimiz varmış iki ülke arasında. Ve bizim ihracatımızda otomotiv, yan sanayi, demir çelik ve tekstil makine tarafıymış. İthalatımız tarım ürünleri ağırlıklı ilerlemiş. Peki bu STA tarafı onaylanırsa nasıl bir ekonomi ve iş hacmiyle karşı karşıya kalırız sizce?
0: Evet, Kanada tabii çok önemli bir ülke. Yani dünyanın işte en büyük. G7 ülkesi bir kere evet. her şey. G7 ülkesi. 3 trilyon dolara yakın bir milli hasılası var. Dolayısıyla sadece de ticaret olarak bakmamak lazım. 40 milyonda bir nüfus var. Yani mutlaka ticarette, otomotivde, beyaz eşyada, yani Türkiye'nin klasik olarak hazır giyim, tekstil, gıda, obu, bütün alanlarda mutlaka Türkiye için fırsat çıkacaktır. Ama bunun ötesinde çok ciddi doğal kaynaklar olan bir ülke, enerji alanında, madenlerde, orman ürünlerinde, çok ciddi teknoloji ürünlerinde, çok ciddi biliyorsun, nükleer teknoloji, sivil teknik, nükleer teknoloji sahip 3-5 ülkeden bir tanesi. Yani çok çok önemli bir
1: Kuzey
0: ülke.
1: Kuzey Amerika pazarından bir pay almak gibi bir anlaşma olarak.
0: Dolayısıyla Türkiye için çok, yani bir taraftan da son dönemde Avrupa Birliği ile ilişkileri de yakınlaştı. O Mark Carney gibi çok önemli bir lider var başlarında, biliyorsunuz önemli bir başbakan var. Bu son Davos toplantısında ciddi ses getirdi. Dolayısıyla Türkiye ile Kanada işbirliği serbest ticaret anlaşmasının yapılması son derece olumludur. Sadece ticaret olarak da bakmamak lazım bunu. Her türlü stratejik işbirlikleri, teknoloji işbirlikleri, teknoloji transferleri, ortak girişimler diye bakmak lazım. Ben son derece olumlu değerlendiriyorum.
1: Doğrudan yatırımlara bakıldığında Mayıs verilerinde bizim doğrudan yurt dışına yatırımımız 790 milyon dolara gelmiş. Fakat yurt dışından yabancı sermayenin bize akımı ise 290 milyon dolarlarda kalmış. Yani bu makasın hala açık devam ettiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Peki bu tarafı geri çevirmek, bu makası tersine döndürmek için nasıl bir adım atmamız gerekir sizce? Çünkü İngiltere tarafından da farklı mesajlar da gelmeye başladı. İngiltere tarafında Birleşik Krallık'tan sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant da bir açıklama yaptı. Ve yeni finansman araçları uzun üzerinden fazla iş yapmak istediklerini TL tarafından açıklamasını yaptı. Türk şirketler açısından hem Kanada STA'sı hem Türkiye tarafından böyle bir alternatif yatırım aracı olma beklentisi nasıl bir yankı uyandırır sizce? Bu doğrudan yatırım makasını tersine çevirebilecek haber akışları mı bunlar?
0: Evet, yani Kanada ile ilgili olan yani görüşlerimi aşağı 5 yukarı söyleyeyim. İngiltere de tabii çok önemli. Yani İngiltere olan ilişkilerimiz aslında bizim Avrupa Birliği olan ilişkilerimizden daha iyi. Yani Brexit malum 2020'den sonra bizim gibi o da bir çevre ülkesi esasında. Yani bizden çok farkı yok. Onların bir serbest ticaret anlaşması var. Bizim bir gümrük birliği anlaşmamız var. Ve Türkiye ile İngiltere arasında son dönemde de ciddi bir siyasi açıdan yakınlaşma var. Hatırlarsanız İçişleri Bakanımız da geçen ay zannediyorum İngiltere'yi bir ziyaret etti. Evet. İngiltere'den çok ciddi 20 Eurofighter Typhoon uçağı alıyoruz. 10-11 milyar dolar para ödüyoruz. Ki uzun yıllardır biliyorsunuz bu uçakları verme konusunda diğer Avrupa ülkeleri ayak sürüyordu. İngiltere burada bize kapıyı açtı. Bu anlamda bir yakınlaşma var. Şimdi bizim zaten mevcutta bir serbest ticaret anlaşmamız var. Bunun da genişletilmesi, modernizasyonu. Yani Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği ile yapamadığımız Gümrük Birliği modernizasyon anlaşmasını İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının modernizasyonu, yani kapsamını genişletmesini konuşuyoruz. Ve şimdi işte Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalarla da uzun vadeli bir takım finansman olacak diye anlıyorum ben. Daha fazla evet. projelerde hem Türkiye'deki uzun vadeli yatırımların finansmanında, proje finansmanında ciddi işbirlikleri olabilecek gibi anlıyorum.
1: Türk aynı zamanda üçüncü ülkelerde anlıyorum. Üzerinden daha fazla iş yapmak istediklerini
0: evet, söylemiş. Yani Türk ortaklarımız diyor galiba değil mi evet, açıklamada öyle hatırlıyorum. Öyle dediği için üçüncü ülkelerde düşünmek lazım. Türkiye müteahhitlik sektörü için enteresan fırsatlar çıkabilir. Yani çevre coğrafyalarda. İşte Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, belki Orta Asya'da çeşitli fırsatlar çıkabilir. Son derece önemlidir. İngiltere ve Kanada'nın altını çizmek lazım. Önemli gelişmeler bunlar.
1: NATO sonrası gelen önemli haber başlıkları evet. oldu. Peki, şimdi bir de Made in Europe tarafını konuşmak lazım. Yani bu savaştan sonra muğlak bir tarafta kaldı ama es geçmemekte fayda var tabii ki. Çünkü iş dünyasını yakından etkileyen bir haber başlığı. Otomotiv, yan sanayi, demir, çelik, beyaz eşya sektörü derken bizi çok yakından ilgilendiriyor. Peki bu savaş biraz daha tansiyonu düşürürse Made in Europe tarafında nasıl bir adım gelebilir sizce? Çünkü şu an biraz daha muğlakta kalan bir taraftayız taksat kapsamına bakıldığında.
0: Evet tabii ya yani Made in Europe, biz tabii orada biraz esaslı detayız.
1: Evet.
0: Made in Europe esasında şu Çin rekabetine karşı Avrupa Birliği'nde nasıl bazı kritik sektörlerde bir güç toparlayabiliriz. Kısmen korumacı önlemlerle nasıl burada en azından geçici bir süreyle bir korumacılık yaparak nasıl buralarda Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Çin'in gerisinde kaldık. Acaba ne yapabiliriz diye bir arayıştır. Bu arayışta ciddi ülkeler arasında ciddi fikir ayrılıkları var, müzakereler var. İlk gelen işaretler Türkiye'nin lehineydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değil mi? Öyle bir şey vardı. Yani komisyonun bir raporunda sanki Türkiye'nin de kapsama alınacağıyla ilgili ifadeler vardı. Ama ben bugün yine gazetelerde otomotiv sektörünün liderlerinden bazı değerlendirmeler okudum. Hiç böyle o kadar da parlak gözükmüyor, o kadar net gözükmüyor. Riskler var. İyi, olumlu tarafı şudur. Yani Türkiye tabii 1996'dan beri Gümrük Birliği içerisinde ve çok ciddi yatırım çektik biz Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği ülkelerinden. Yani oldukça entegre bir sanayi yapımız var. İş dünyamız birlikte çalışıyor. Türkiye'de çok ciddi yatırımlar var ve Türkiye'nin bu Made in Europe kapsamını alınmaması demek bütün buradaki yatırımların da esasında pasifize edilmesi demek. Evet. Bunun ben olmayacağını, yani Avrupa'nın çatı, yani iş dünyası çatı örgütü Business Europe'un bu anlamda ciddi lobi yapacağını ümit ediyorum. Tabii bizim iş dünyası kuruluşlarımızla birlikte ve kapsama alınacağını, ama burada bekle gör olacaktır. Yani lobi olacak ve bekle gör olacak. Lehimize bir karar çıkmasını diliyorum. Çok önemlidir mutlaka. Yakından takip edilmesi gerekir. Henüz şu anda gündemde yok. Bu savaş dolayısıyla evet. Şimdi bambaşka konular konuşuluyor Avrupa'da. Avrupa Birliği'nde dediğim gibi de bir mutabakat yok ülkeler arasında. Bir netlik yok henüz.
1: Evet. Şimdi tabii bir de Çin tarafını konuşmak lazım. Yani Kanada, İngiltere ve Avrupa tarafına baktık. Fakat Çin de aldı başını gidiyor. Yani evet. Bu ihraç tarafında yüksek beklentiler sundu ve beklentileri karşıladı. Yuan'la geçişleri Hürmüz'den yapacağı açıklaması vardı. Yani her bir krizi fırsata doğru çeviren bir adım attığını gördük. Agresif fiyat politikası devam ediyor. Avrupa tarafında birçok şirket satın aldığına dair haber başlıkları da gelmeye evet. devam ediyor. Bu ortamda peki biz nasıl bir dinamikte yer alırız Çin'le beraber? Ya çünkü katma değerli üretim ve ucuz ürün üretimi de şu an beraber ilerliyor orada. Nasıl yetişebiliriz Haluk Bey sizce?
0: Vallahi bir kere her şeyden önce Çin böyle bir önemli bir gerçeklik olarak ortaya koyup bunun önünde mutlaka bir strateji, yani Avrupa Birliği de bunun arayışında esasında. Bizim Türkiye'de olarak Türkiye'nin de mutlaka bir Çin stratejisine ihtiyacı var. Yani devlet katında bir Çin stratejisine ihtiyacı var. Tabii ondan sonra her sektörün kendisine bakması lazım. Ve her şirketin de esasında bir Çin stratejisi olması lazım bana göre. Çünkü burada çok ciddi bir tehdit var. Bunun ötesinde Türkiye. Türkiye'nin en büyük avantajı Avrupa Birliği olan Gümrük Birliği'dir. Avrupa standartlarına uyumdur ki buna bu karbon ayak izi vesaireyi de koymak lazım. Bu yeşil dönüşüm konularını, yani burada bir avantaj yakalanabilir. Henüz yakalanmamış olsa bile. Coğrafi yakınlığımız dolayısıyla lojistik hızlı teslim yapabiliyoruz. Dolayısıyla küçük partilerde teslim edebiliyoruz. Daha kişiselleştirmiş bir takım ürünler yapabiliyoruz. Yani Çin'de yoksa fiyatta, ölçekte falan rekabet etmemiz mümkün değil. Bunların çok ciddi tedarik zinciri çok entegre çalışıyorlar. Bizim gibi bu aramalı malı dışarıdan tedarik etmiyorlar. Evet. Kendilerinin var. Finansmanda çok büyük avantajları var. Çok ciddi devlet desteği var. Finansmanda neredeyse finansman maliyeti yok Çin'de. Yani biz Türkiye'de finansman maliyeti, erişim vesaire konuşuyoruz. Orada maliyet yok. Dolayısıyla bizim bu benim biraz önce saydığım temel prensiplerdir bizi güçlü kılabilecek, Çin'le rekabet ettirebilecek, ama bunu mutlaka sektör bazında, şirket bazında ve hatta ülke bazında çalışılması gerekir. Aynı Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi. Aynı.
1: Şimdi tabii Çin tarafı bizim en büyük ithalatçı pazarlarımızdan bir tanesi ve Haziran ayı ithalat rakamlarımızda %23'lük bir artış vardı. İhracatta %21'e varan bir artış vardı. Burada yine makasın açıldı ve ithalatın daha yüksek olduğu bir ayı geride bıraktık. Peki Temmuz'da nasıl bir performans bekliyorsunuz? Yani Körfez'den gelen talebin çok da kalıcı olmadığını hem PMI hem de ihracatta gördük. Peki Temmuz'da böyle bir talep tekrardan gelebilir mi?
0: Bu rakamlara baktığımız zaman iki tane önemli faktör var. Bir, bu takvim etkileri var, bayram vesaire. Nisan'da Körfez'den ciddi bir şey geldi, evet. Hatırlarsanız burada konuşmuştuk. Mayıs'ta ters yönde bir şey oldu. Haziran'da şimdi %20 dedi, çok büyük bir artış. Böyle bir şey yok. Yani yılın ilk 6 ayındaki ihracat ve ithalat rakamlarına baktığınız zaman %3'ler 4'ler. Yani 6 ay kıyasladığınız zaman böyle bir şeyler. Yılın ikinci yarısında da bu şekilde devam eder. Bu bahsettiğiniz makas, ithalat ihracat makası Türkiye'de öteden beri var. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'deki ihracat ithalata dayalıdır. Yani biz hem enerji ithal ediyoruz, hem ham maddeyi birçoğunu ithal ediyoruz. Aramalı da ithal ediyoruz. Ondan sonra da ihracat yapıyoruz. Onun için hani şöyle bazı istatistikler var. Enerji hariç Türkiye'nin işte dış ticaret dengesi şurada burada. Bunun enerji pek bir anlamı hariç. Yoktu. Çünkü enerji olmadan üretim yok. Evet. Dolayısıyla o istatistiğinde bir anlamı yok. Bunun değişmesi kolay değil. Şu sıralarda enerji fiyatları çok yüksek olduğu için bu makas, yani ithalat ihracat dengesi de bizim aleyhimizdedir. %30 kadar bir şey var. %70'i kadar. İthalatımızın %70 kadar bir ihracatı. Bu 70-75 arasında uzun yıllar dalgalandı. Bu değişmesi için bizim daha fazla enerji üretebiliyor olmamız lazım. Daha fazla bizim tedarik zincirlerimizi yurt içinden sağlamamız, daha fazla yerleştirme olması lazım. Vesaire vesaire. Bu yani yapısal bir takım reformlar olacak şey. Bugünden yarına, Haziran'dan Temmuz'a değişecek bir şey yok burada.
1: Çok az bir vaktimiz kaldı. Peki sizce önümüzdeki yıl bir toparlanma yılı olur mu? Bu yılı geride mi bırakacağız toparlamak için?
0: Bu sene gitti. Bu seneyi kaybettik maalesef. Yani geçen sene işte...

0: zaten programın temel hedefi, sadece o değil, bir takım finansal istikrar sağlandı vesaire, ama temel hedef dediğiniz zaman enflasyon geçen sene 31, bu sene de işte buna yakın bir şeyle bitecek. Dolayısıyla bu seneyi kayıp yıl olarak görebiliriz. Önümüzdeki yıl şu açıdan değerlendirmek lazım, bir seçim yılı olabilir. Bir seçim ekonomisi uygulanabilir. Bunun iş dünyasının etkilerini işte bununla ilgili bir takım kararlar açıklandıktan sonra öngörmek lazım. Şu anda net değil ama bugüne göre bu sıkı para politikasını devam ettirebileceğini ben zannetmiyorum. Gerek maliye politikasında gerek para politikasında daha fazla gelişme bekliyorum.
1: Peki. Umarım daha güzel gündemlerle tekrardan karşılaşırız Haluk Bey. Çok teşekkürler. Değerli katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını nokta alıyorum. Aranın ardından tekrardan akıllı parayla karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Akıllı Para programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Fiyatlamalara biraz göz gezdirmek lazım. Çünkü bir saat öncesinde Amerika'dan beklentiler dahilinde gelen birçok da bilançoyu karşılamış bulunmaktayız. JP Morgan, Wells Fargo, BofA gibi bankaların beklentilerin üzerine gelen finansallarıyla beraber piyasalarda yurt dışında teknoloji önderliğinde ve bankacılık önderliğinde bir alım süreci varken şu an piyasalarda. İçeride Borsa İstanbul tarafında BIST endeksi 14.000 puan bandında ilerliyor ki gün içinde biz 14.000'in altında görmüştük. 3 haftadır bu puanın altına düşen bir endeks yoktu. Bu sabah saatleri altına doğru bir iğne asan BIST endeksi ile karşı karşıya kaldık. Şu an yatay negatif fiyatlamasını sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ediyor ki JP Morgan'da Dolar TL için yıl sonunda 51.40 beklentisini raporunda sunmuştu diye ekleyelim. Euro Dolar çarpmasına bakıldığında 1.1406 seviyesi var ki sabah saati 1.13 seviyesinde ilerleyen bir fiyatlama bizleri karşılamıştı. Bir diğer taraftansa birazdan yani 15.30'da Amerika'dan enflasyon rakamı gelecek. Bloomberg HT anketine bakıldığında aylıkta bir deflasyon beklentisi de şu an var. Bir de emtia tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü ABD enflasyon, Amerika'dan banka bilançoları derken emtia tarafında jeopolitik tansiyonun bir hayli yükselmesiyle ABD-İran başkanlarının karşılıklı hem alaycı hem de yüksek sesli saldırı söylemleriyle beraber bir artan tansiyonla karşı karşıya kaldı piyasalar ki bunun da performansı petrole yansımış durumda. Brent petrol ve Amerikan tipen petrol hafta başından bu yana yani dünden bu yana %4'e varan hatta 3'e gören bir primle ilerliyor. Şu anda Brent'te %4'e yakın bir prim var. $86 seviyesinden işlem hacmini sürdürüyor ki bu da 4 haftanın en yüksek seviyesi olarak fiyatlamalara geçmiş bulunmakta. Amerikan tipen petrol $80 bandında fiyatlanıyor. %2,5'a yakın bir prim var. Bitcoin tarafında göz gezdirmekte fayda var çünkü dün geçen haftanın toplam kaybını bir günde veren bir fiyatlama vardı. Şu an %1'e varan bir primde toparlanma emaresini Bitcoin tarafında gördük. Ekim ayında ulaştığı rekor seviyenin yaklaşık %50 altında fiyatlanmayla $62.000'dan işlem hacmini sürdürüyor Bitcoin fiyatlaması. Spot piyasada ons altına göz gezdirelim çünkü altın hala $4.000 bandında yatay hareketini sürdürüyor. Yarım puan %0,63'lük bir yukarı yönlü yükseliş var. Ons gümüşte $57 seviyesi işlem hacminin geçtiğini izliyoruz. Şimdi bizleri attığımızda Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş eşlik edecek. Burçak Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Alara Hanım.
1: Çok teşekkürler. Hemen raporları ve notları sizden dinleyelim dilerseniz.
2: Çok teşekkürler. Bugün gündemimizde Birleşik Krallık ve Japonya'dan adaptasyon haberleriyle önde gelen kripto hazine şirketlerindeki son gelişmeler var. Birleşik Krallık'la başlayalım. Birleşik Krallık finansal piyasaların tokenize olmasına yönelik bir yol haritası paylaştı. Yol haritasında tokenizasyonun deneme aşamasının artık geride bırakıldığı ve yeni nesil finansal piyasaların temel taşı haline geldiği vurgulanıyor. Hükümetin dijital varlık sorumlusu tarafından ele alınan rapora göre ilk aşamada tokenize devlet tahvillerine, stabil kripto paralara ve zincir üstü ödemeler üzerinde çalışılacak. Hatta başlangıçta tokenize repo işlemlerine odaklanacak bu görev gücü. Bu girişim aynı zamanda BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JP Morgan'ın da içinde olduğu 54 kurum tarafından da destekleniyor olacak. Yapının hızlıca kurulması halinde tokenizasyon görev gücünün ve beraberinde getirdiği projelerin 2035 yılına kadar yıllık ekonomik çıktıyı 33 milyar sterline çıkarması bekleniyor. Bir diğer haberimiz Japonya'dan. Japonya'da kripto adaptasyonu son dönemde hız kazanmış durumda. Japonya'nın önde gelen finans kurumu SBI Holdings bir ay önce Japon yenine dayalı stabil kripto parasını piyasaya sürmüştü. Kurum şimdi de kullanıcılarına bu stabil kripto para üzerinden yıllık getiri elde edebilecekleri bir kredi hizmetini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket aynı zamanda farklı kripto varlık platformlarına yatırım yaparken finansal ürünleri zincir üzerine taşımak için Solana Vakfı'yla da bir işbirliği yapıyor. Son haberimiz kripto hazine şirketlerinden gündemimizi bir süredir satış haberleriyle meşgul eden halka açık ve elinde en fazla Bitcoin bulunan şirket Strateji bu hafta da Bitcoin alımı yapmadı. Şirket bu hafta elindeki Strateji hisselerini 467 milyon dolar karşılığında satarak nakit rezervlerini artırmayı seçti. Nakit rezervlerini 3 milyar dolara çıkardı. Bitmain ise hız kesmeden Ethereum alımlarına devam ediyor. Şirket bu hafta yaklaşık 50 milyon dolar değerinde 27 bin Ether alarak toplam varlıklarını 5,7 milyon Ether'e çıkardı. Yani Bitmain şu anda toplam Ethereum arzının %4,8'ine sahip. Bugünlük sizlerle paylaşacak notlarımız bu kadardı. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. İyi kolaylıklar dileyelim. İyi seanslar dileyelim sizlere de o zaman. Akıllı Para'da şimdi kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyenler.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bende de bir kalp olduğunu unuttum galiba. Yoksa

0: Akıllı Paraz'a kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Bizlere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda eşlik ediyor. Kendisi Allahçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş. Tonguç Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi Tonguç Bey, bugün çok yoğun bir veri gündemi var diyelim. Çünkü Amerika tarafında banka bilançoları geldi. Enflasyon rakamlarında çok az bir süre sonra 15-30'da alacağız diyelim. Fakat biraz içeriye doğru bakmakta fayda var. Çünkü bir tarihin NATO zirvesini geride bıraktık. Yabancı yatırımcının biraz da gözü bizim taraftaydı bu zirve sebebiyle ve günün sonunda bu hafta Cuma günü 17 Temmuz'da Fitch'ten bir Türkiye değerlendirmesi takvim içerisinde alındığı da konuşuluyor. Cuma günü gelebilecek biraz kararı sizinle konuşalım. Yani BB- olan bir not, kredi notumuz var. Görünüm durağan tarafta şu an ilerliyor. Peki rezervlerdeki bu son dönemde birikmeyle beraber bu jeopolitik tansiyon öncesindeki seviyeleri ulaşmaya yakın bir süreç kalırken sizce Cuma günü farklı bir haber akışı ve farklı bir değerlendirmeyle karşı karşıya kalabilir miyiz?
1: Benim hatırladığım kadarıyla bir önceki görüşte de aslında bizim tabii cari açık rezervler ve özellikle de enflasyon durumu çok, hı hı, yani 3 tane başlığımız var. Ve baktığımızda araya da bir savaş atmosferi git diyelim, yani 4,5 aydır.
0: Bu atmosfer dağılamıyor.
1: Dağılamıyor. Bir de dağılmadığı da Cuma günü de büyük ihtimal hani en azından çok kısa vadede fiyatlar değişse de söylemler çok hızlı değiştiği için dağılacak gibi de gözükmüyor. Yani en azından raporu kısmen son gün hazırlamadıkları için o raporun içinde olacaktır. Dolayısıyla burada çok fazla, evet, rezervlerde yani geçen hafta bir artış oldu ama yani 200 milyar dolarlardan falan bizim geldiğimiz yerler çok daha tutucu yerler diyebiliriz. Enflasyon kısmen devam ediyor. Evet, hani bize göre, evet, biraz daha bir iyileşme var. İleride de bir kısım daha iyileşmesini bekliyoruz ekonomik aktivitenin yavaşlamasıyla da birlikte. Ama hani bir not veya görünüm değişikliğine gidecek kadar bana kalırsa bir önceki değerlendirmeden ne çok daha iyi bir yerdeyiz ne de çok daha kötü bir yerdeyiz. Bu tip kurumlarda aslında sen NATO zirvesine de biraz vurgu yaptın. Evet. Yani zaman zaman siyasi bazı gerekçelerle de kararlar alınabildiğini görüyorduk. Bence NATO'da ve sonrasındaki gelişmelerde de böyle net Türkiye bazlı bir hadi buradan bir iyimser bakışla Türkiye'ye bakalım diyecek bir durum da yok. Bu hafta içinde, yani bu cuma içinde, önümüzdeki hafta da galiba
0: Moody's'den gelecek, Moody's'den 24 Temmuz'da. Var. Takvim içinde ama tabii bazen gelmediği süreçleri de gördük.
1: Yani evet, gelmesi ama gelirse diyelim. Hatta şöyle söyleyelim, bir Merkez Bankası toplantısı içinde şu anki durumdan çok farklı bir değişikliğe, hı-hı, gidecek bir, aslında çok yoğun bir takvim gibi gözükse de fiyatları çok etkileyecek içeride bir durum söz konusu değil. Biraz içeride böyle bir sıkışmışlık var. Gerek kur tarafı olsun, gerek tahviller olsun, gerek borsa tarafında. Dolayısıyla bunu çok değiştirebilecek bir Temmuz geri kalan takvimi olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimal biraz daha böyle savaşı da içine dahil ederek mesafeli bir Türkiye bakış açısı olacaktır. Ama biraz da onlar da topu ileriki değerlendirmeye ve hatta yıl sonuna doğru olabilecek değişiklikleri bırakacaklar gibi gözüküyor açıkçası.
0: Yabancı yatırım bankaları da sizin görüşünüzü destekler nitelikte birçok raporu yayınlamış bulunmakta Tonguç Bey. Şimdi JP Morgan tarafı sizi destekliyor. Yıl sonuna doğru bir toparlanma olabilir ama en kötü geride kaldı Türkiye için açıklamasını yaptı. HSBC tarafı dördüncü çeyrekte bir toparlanma olur ama en kötü geride kalmadı diyor. Yani bir kötülük daha gelebilir fakat dördüncü çeyrek bizim için toparlanma yılı nezdinde Türkiye tarafından konuşuyor. Fakat HSBC tarafı böyleyken Commerzbank tarafındansa TL, Türk lirası hala baskı altında kalmayı sürdürebilir açıklaması geldi. Bu da petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak açıklandı. Peki siz hangi kanıya daha yakınsınız? JP Morgan galiba sizin kanınıza,
1: evet,
0: dair,
1: evet,
0: ama yani, Commerzbank'a katılır mısınız TL tarafı?
1: Yanılmıyorsam JP Morgan'da 29 enflasyon beklentisi, 33 politika faizi, %3 civarında bir büyüme. Fakat şöyle tabii, yani bu sene içinde nasıl bir değerlendirme, nasıl bir hedef belirlerseniz belirleyin, bu yıl içerisinde çok hızlı değişiyor. Mesela bugün biz seninle yayını yaparken, mesela 68 dolarda bir petrol fiyatı ve işte Hürmüz'ün açık olduğu, Amerika ile İran'ın anlaştığı bir konumda Türkiye değerlendirmen çok daha farklı olabilir. Evet. Ya ben 28'ler civarında bir enflasyon beklerken şimdi 29 da mantıklı, 30 da mantıklı gelmeye başlıyor. Eğer petrol fiyatı böyle kalacaksa. O açıdan bence genel resimde ne değişirse bu tahminlerde nasıl bir revizyon olabiliri ortaya koymak ya da düşünmek daha mantıklı olabilir. Ama Türkiye'nin enflasyonla ilgili yılbaşında beklediği konut, gıda ve eğitim tarafındaki aşağı yönlü baskıyı talebin de biraz da azalmasıyla birlikte biz göreceğiz. Eğer enerji fiyatları gerçekten 70 dolar civarında kalıyor olsaydı ve kalacaksa ya da önümüzdeki hafta, bu biz daha enflasyon tarafında ümitli olabiliriz diye düşünüyorum. Hani kur tarafında ben çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani 50 civarı, orada galiba 51 küsürlerde bir beklenti vardı.
0: Dolar TL yıl sonu için 51.40.
1: Yani 50 civarı, 50-51 arası da makul. Aslında çok rotada giden bir ülkeyiz. Sadece yurt dışı değişikliklerin içerideki dengeleri değiştirebileceği çok yakın bir coğrafyada da yaşıyoruz gibi gözüküyor. Senin bir gözünde enflasyon verisinde.
0: Evet, şimdi kaç dakika kaldı diye bakıyordum aslında. Tam da zamanında yurt dışına doğru ilerleyelim dilerseniz sizinle. Şu an çok az bir vakit kaldı. Amerikan enflasyonunu alacağız. Tabii Haziran enflasyonu gelecek ve bakıldığında bu sabah saatinde öğleden sonra diye düzelteyim. Amerika'dan birçok banka bilançosu geldi. Beklentilerin üzerine gelen bir seviye vardı. Bir IBM tarafında beklenti altı gelmesi, teknoloji tarafında satışların olduğu bir performansla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi bu Bloomberg HT anketine bakıldığında ayrıca %0,1'e varan bir düşüş, deflasyon beklentisi bugün gelecek. Birazdan gelecek rakam için performans dahilinde. Yıllık bazda %3,8'lik bir artış beklentisi var. Peki sizin beklentiniz nedir? Biraz buradan devam edelim.
1: Ya aslına bakarsa tabii Haziran enflasyonunda biz son 3 ayda hem enflasyon verisinde hem kişisel tüketim harcamalarında bir böyle yukarı doğru bir ivme gerçekleştiğini görüyorduk. Bunu enerji fiyatlarına çok bağladık. Şimdi bugünkü veri çok önemli. Eğer bu beklentilerin üstünde bir gerçekleşme olursa gerçekten Fed'in de çok fazla böyle faiz indirmeye doğru gideceği bir kapı aralanamayabilir.
0: Tam da veri geldi şu an Tonguç Bey. Amerika'da TÜFE Haziran'ın %0,4 geriledi. Beklentinin de üzerinde gelen bir aylık bazda gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an Brent petrol tarafında %4'e varan bir prim varken vadelilerde, Amerikan vadelilerinde ise yatay pozitif bir seyir var. Nasdaq yine diğer ayrışan tarafta %1'in hatta 1,5'un üzerinde bir primle ilerliyor. Tabii aylık bazda gelen bu beklenti üzerindeki gerilemenin de akşam yeni başkan, taze başkan Kevin Warsh'un kongre konuşması için de bir done olarak sunulacak galiba. Yıllık bazda bakıldığında %3,5 geldi. Beklenti %3,8'di ki önceki %4,2'ydi. Yani hem aylık hem de yıllık bazda beklentinin de altında gelen iyimser bir TÜFE verisiyle karşı karşıya kaldık. Şu an fiyatlamalara bakıldığında tahvillerde bir gerileme varken euro dolar çarpazında 1.1456 tarafında hafif yukarı doğru giden bir eğilimin de olduğunu fiyatlamalardan izliyoruz. Dolar endeksi yine 101 seviyesinde güçlü hikayesini koruyor. Tabii burada tahvillerde ise bir düşüş emaresinin de olduğunu görüyoruz ki 2 yıllıklarla Fed politika faizi arasında ise sabah saatin makas ayrışımı olduğunu piyasalarda görmüştük. Opsiyon piyasalarında %10'a varan faiz artımının %50'ye doğru tahminlerde gittiğini de izliyoruz. Burada da piyasalarda bakıldığında faiz artışı dışında beklendiği, burada daha kuvvetli bir faiz artışı gelebilir beklentisi opsiyon piyasalarında vardı. Acaba bu veriden sonra nasıl bir beklentiyle karşı karşıya kalırız? Siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Yani şimdi,
0: bu beklenti altı gelen enflasyon.
1: Evet, çok bence sürpriz bir veri piyasa için. Mesela altında da 4100 dolarlara geldik. Herhalde dolar endeksi 101'in altında kalacak. Yani son dönemde bence birkaç böyle piyasadaki fiyatlamayı savaşın dışında değiştirebilen etkenlerden biriydi. Şimdi bunun içeriğine bakmak lazım tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim, neredeyse son 2 aylık veriyi nötrlemiş gibi aşağı yukarı. Yani 3.5, 4.2, hani bu arada yıllıkta da baktığımızda çok yani... Hani konuşulan istihdamda bir sıkıntı yok, enflasyon biraz geçici yükseldi söylemlerini teyit eden yönde bir durum söz konusu. Şimdi

0: Burada tabii sen biraz önce bankacılık tarafındaki bilançolardan bahsettin. Evet. Ben de aslında bu teknoloji tarafında bir yataylaşmaya endeksler tarafında bankacılık destek veriyordu. Hı hı. Ama şimdi burada enflasyonun düşmesiyle birlikte de aslında acaba biraz daha Fed'in normal, nötr kalabileceği algısı da piyasalara bir destek verebilir mi? Veya işte dünyanın geri kalanındaki enflasyonun çok Amerika'ya uğramadığı gibi bir söylem söz konusu olabilir mi? Tabii bunun bir de Temmuz tarafına bakmak lazım. Dolayısıyla bence yani dolar negatif bir veri. Faizlerde de bunun aşağı yönlü bir baskısını görebiliriz. Eğer savaşın etkisi de bitmiş olsaydı tahmin ediyorum. Burada biz tahvil faizlerinde daha hızlı bir geri çekilme gördük. Dolardaki zayıflamayı görürdük. Bu bizim piyasalar için de bilmiyorum. Şimdi Borsa İstanbul'a da tabii çok böyle çetrefilli
1: 14 bin bir bandında ilerleyen bir fiyatlama.
0: Evet, dönemden geçiyoruz.
1: 0,7 varan.
0: Şöyle söyleyeyim, en azından sabahki o 14 binlerin altındaki kalıcılıkta sağlanamadı. Belki evet. Bu veri de biraz daha endeksin işte 14 bin yüzlerin üstünde kalması için bir fırsat verebilir.
1: Tabii bu rakamlar sonrası Kevin Warsh'un da kongre sunumu gerçekleştirildi. Şu anda son dakikalarımıza yer alıyor. Kevin Warsh'un yine yapay zekaya dem vurdu. Yüksek enflasyona toleransımız çok az açıklamalarını gördük. Hemen biraz özetleyeyim sizlere dilerseniz bu sunumu Tonguç Bey. Şimdi Kevin Warsh'un ilk kongredeki sunumuna bakıldığında Federal Reserve'in temel görevinin enflasyonu kalıcı olarak kontrol altında almak olduğunun altını çiziyor. Ve fiyat istikrarını sağlamak için ise birçok adımın da atılabileceğini söylüyor sunumunda. Para politikasındaki bağımsızlığın korunmasının da mesaj olarak altına çizmiş ki Trump zaten faiz indirimi amacıyla getirdi söylemlerini de üzerine çizen bir açıklamayı yine devam ettiriyor taze başkan Kevin Warsh.
0: Yani bana şey olarak...
1: Aynı kanıda değil misiniz?
0: Hayır, kanıda olmakla ilgili değil de yani piyasayı bu kadar belirsiz tarafta bırakıp biraz da agresif o şahin diyebileceğimiz tutumda devam etmesi. Çünkü daha önceki yani Powell'da ve Yellen'da şunu görüyorduk. Evet, hı hı. Tamam, faiz indiği de oldu, yükseldiği de oldu ama mümkün olduğu kadar piyasadaki algıyı, rotayı belirleme noktasında bir önayak oluyorlardı. Daha evet. Sakinleştirebiliyorlardık. Alınan kararın karşısında biraz daha nötrleyici olabiliyorlardı. Şimdi yeni başkan senin söylediğin gibi böyle faizler insin, ben bu başkanı buna göre... Yani bu tutuma göre biraz daha atacağı yöndeki bir Amerikan başkanı sonrasında ısrarcı olması bu konuda biraz daha belirsizlik noktasında bana biraz enteresan geliyor.
1: Şu an düzeltelim, hemen sunum gerçekleştirmemiş. Şu an sunum öncesi, kongre sunum öncesi metin geldiğini gördük. Ve tabii yapay zeka, tüketim kaynaklı büyüme ve enflasyona dair de dem vurulan birçok noktanın da olduğunu izliyoruz. Genel fiyatlamalara bakıldığında Tonguç ve 2 yıllık faizlerde %4,20'nin altına gelen bir fiyatlamayla enflasyon verisi sonrası karşı karşıya kaldık. Ve şu an dolar endeksinde bir geri çekilmenin de 101'in de altına doğru ilerlediğini görüyoruz. Ons altın 4100 dolara doğru yukarı yönlü testini sürdürüyor. %2,5'a yakın bir prim şu an var. Gümüşte ise %3'ü aşıyor şu an ve 59,5 dolarlardan işlem hacmini sürdürüyor. Tabii bu da piyasalarda beklenti altı gelen deflasyona evet. işaret eden aylık enflasyonunda yansımaları olduğunu gördük ve JP Morgan tarafı ise zirve seviyelerini gördü bu banka bilançolarının açıklanmasından sonra. Tabii Amerika'da iyi giden bir tablonun da savaş hali olmasına rağmen görüyoruz. Peki bu süreçten sonra nasıl bir ortam bekliyorsunuz? Yani banka bilançoları da geldi. Peki bu tarafta bu iyi bilançoların devamını öngörüyor musunuz?
0: Şimdi Amerika'nın aslında biraz tabii 2. Dünya Savaşı'na benzer bölgenin dışında kalarak daha güçlü kaldığı bir finansal durum söz konusuydu. Burada da aslında enflasyonu da işte biraz önce gördük. En azından ekonomik aktivite tarafında da daha avantajlı bir konumda olduğunu görüyoruz. Tabii bankalar tarafında eğer veriler de böyle gitmeye devam ederse böyle çok bir soğuma etkisi, efendim yüksek bir enflasyon, işte stagflasyon falan Amerika için konuşmak çok uzak bir ihtimal olacak. Dünyanın farklı bölgeleri için bu konuşulabilir. Ama biraz önce aslında senin verdiğin detaylarda şöyle de tabii biraz konunun dışında ama mesela değerli metallerle ilgili de çok sorular geliyor işte ne oluyor diye. İşte mesela bugünkü örnek aslında bize ne kadar artık altın ve gümüş fiyatlarının bir faiz ve dolara endeksli olarak yani jeopolitik riskmiş, işte Merkez Bankası talebiymiş, efendim mesela düğün sezonu yaklaşıyormuş vesaire Bunlar evet zaman zaman gündemde olan konular ama şu anda altın veya gümüş fiyatının birebir koreli olduğu konu faizin durumu, işte düşmesi veya çıkması ya da doların değeri gibi. Ya hani bu şekilde bu dönemde tam da hani bizim ikinci çeyreği gibi düşünürsek Amerika'nın bankacılık tarafında bilançolarını bu kadar petrol fiyatlarının yükseldiği, soru işaretlerinin olduğu, enflasyon Amerika'da gerçekleştiği konuşulurken bankacılık sektörünün, ki bence bu da biraz sürpriz gibi geliyor yani teknolojiye baktığımızda, teknolojiyi desteklemesi, ekonomiyi destekleyen nitelikte bir kar elde etmesi devamının da gelebileceğini gösteriyor. Yani Amerika'nın işine geliyor gibi bütün bu süreç. Öyle görüyorum ben.
1: Burada bir virgül koyacağım. Bir kameralarımız yurt dışına doğru çevirelim dilerseniz Tonguç Bey. Şimdi Amerika'da enflasyon rakamları geldi. Altımızda ise rakamları değerlendirmek üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. ADM ICS Baş Ekonomisi ve Küresel Stratejisti Mark Oswald bizimle. Hi Mark.
2: Welcome to Mark, merhaba. Programımıza hoş geldin. Çok teşekkürler şimdiden değerlendirmelerin için. Rica ederim. Evet, veriyi az önce aldık ve TÜFE aslında piyasalar açısından çok ciddi bir katalizör olacak şekilde bekleniyor. Ama Fed'in nasıl bir tablo görmesi veriyi iyi olarak değerlendirmesine sebep olur. Burada tabii gaz, yani yakıt fiyatlarının önemi büyük. Öncesinde ciddi bir şekilde yüksekti. Mesela konuta 0.2 olarak görüyorduk. Giyim tarafı negatifteydi. Eğitim tarafında yine çok ciddi bir düşüş görüyoruz detaylarda. Dolayısıyla Fed, şimdi tabii takip ettiğimiz dünkü yorumların da akabinde artık şunu görmek isteyecektir. Bu düşüş devam etsin. Yani Haziran'da zaten faiz artışı olasılığını çekirdek enflasyondan da dolayı masadan kaldırmıştı. Ama tabii şunu da biliyoruz. Bu noktada yani çok potansiyel bir şekilde Temmuz ayında yakıt fiyatları sayesinde düşüş devam edebilir. Ama şimdi tabii enerji fiyatları veya birkaç diğer kalem sayesinde mi bu düşüş yaşandı ya da bu bir trend mi? Bunu görmeyi bekleyecektir Fed. Ve elbette %2 enflasyon vurgusunu da yine tekrar edecektir diye düşünüyorum. Ama tabii Sayın Walsh'un kendi açıklaması da buydu. Enflasyon çok yüksek ve buna tolerans göstermeyecekler. Peki çekirdek enflasyon tarafındaki veriler acaba Fed'in yılın geri kalanına ilişkin faiz indirimi beklentilerini ne ölçüde değiştirebilir? Şimdi mevcut durumda baktığımızda risk hala faiz artışı tarafında. Şimdi hisse senetlerine baktığımızda tabii güçlü gelen bir kazanç sezonu söz konusu. Bu da bir destek sağlıyor. Ve şimdi bütün bu gidişat sayesinde Temmuz ayında da faiz artışı olasılığı ortadan kalkmış olabilir. Ama tabii Orta Doğu'daki gelişmeler de özellikle enerji fiyatlarını baskılamaya devam edecek. Yani bu noktada baktığımızda artık genel görünümü düşünmektense böylesi detayları takip etmeliyiz. Özellikle yılın geri kalanı için.
1: Beyond the headline number, which components of today's CPI report will you be watching most closely?
2: Manşet enflasyon dışında bugünkü verilerin haricinde hangi detayları yakından izlerdiniz ve sebepleri ne olur? Hizmetler tarafı aslında çok çok önemli. Bugün biraz yatay bir sonuç aldık. Çünkü elbette burada da detayların farkındayız. Tüketici fiyatları da yine aşağı yönlü bir trend mi takip edecek? Bu da bir o kadar önemli. Çok teşekkürler bütün değerlendirmeleriniz için.
1: Evet değerli izleyenler, Tonguç Erbaş'la sohbetimize buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii Mr. Oswald da burada aslında indirimler tarafında önemli açıklamalarda bulundu. Diğer taraftan Kevin Roche'un da kongre sunumuna biraz dem vurdu. Çünkü yüksek enflasyona burada tolerizasyon

0: %12'lik bir şey var. Yani bunu hükümet veya devlet ben karşılayacağım diyor, %12. Şimdi 250 milyar kredinin yani %12 faizi ortalama vade, yani bu toplam vade 36 ay ama ortalama kredi vadesi yani benim hesabıma göre 21 milyar. Bu hesaba, bu faiz oranına göre baktığı zaman yani 52,5 milyar Türk lirası şu anda bu krediyi kullanan firmalar daha az faiz ödeyecekler. Yani
1: Tabii.
0: 52,5 milyar Türk lirası. Bir de üzerine %5 de bunun BSMV'si var. Ya banka sigorta muamele vergisi. Yani onu da 2,5 milyarda onu hesaplarsınız. Demek ki en azından şu anda 55, bu kredi paketi sanayicinin üzerinden bir 55 milyar liralık bir yükü almış oluyor. O açıdan ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani
1: Pekala.
0: bunun biraz yükü alacağını söyleyebilirim. Çünkü 55 milyar liralık bir faiz yükünü sanayicinin üzerinden almak bence iyi bir şey oldu. Yani hükümetçe, sanayiciye sunulan iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ferda Besle, Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su, bana eşlik ettiğiniz için. Bugün efendim kolaylıklar
0: Ben
1: diliyorum
0: teşekkür
1: size.
0: ederim. İyi
1: Sağ
0: yayınlar.
1: olunuz. Finans Merkezi'nin sonuna geldik. Bir ara, sonrasında kapanışa doğru da tekrar birlikteyiz.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Hesed'den gelen açıklamalar var. Bugün Amerika'da çekirdek enflasyon açıklandı. Diyor ki çekirdek enflasyondaki ivme Fed'in hedef seviyesine daha da yaklaşıyor. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim. Fed Başkanı Warsh da komitede kongrede bir sunum yapacak. O başlayınca döneceğiz. O tarafta neler söylediğini bizzat dinliyor olacağız. Ama önce isterseniz hemen saat başı itibariyle bir rakamlara göz atalım, ne oluyor ne bitiyor dışarıda diye. Çünkü BIST 100 tarafında bugün bir ara en düşük 13.941 puan seviyesini gördük. Sabahın daha açılışıyla birlikte gördüğümüz bir en düşük seviyeydi bu. Ama şu dakikalarda 14.076'dayız. %0.11'lik daha sınırlı bir geri çekilme var. Destek finans yine taban ama karşısında puansal katkı sağlayan BİM, Ereğli, TÜPRAŞ, Akbank, Astor Transformasyon gibi hisseler olduğunu gözlemliyoruz. Dolar TL'de 47.03 seviyesinin üstündeyiz. 47.04'e biraz daha yakınız hatta. Euro TL'de 53.88'e yaklaşıyoruz. %0.58'lik bir artış var. Euro dolar paritesi de 1.1450'yi geçti. 1.1455'te %0.65'lik yükselişte dolar endeksinin de 101'in altına geldiğini, 100.7 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Avrupa borsalarında Londra eksiden artıya geçti. %0.37'lik bir yükseliş var bu dakikalarda. Paris daha yatay. Frankfurt'ta %0.11'lik bir geri çekilme. İtalya'da da %0.10'luk bir yukarı yönlü hareketten bahsetmek mümkün. Ama geldik ABD borsalarına. Burası biraz daha pozitifte şu anda. Dow Jones'da %0.14, S&P 500'de %0.22'lik artışlar var. Nasdaq %0.47'ye ulaştı. Bu arada hisse bazlı olarak önemli değişimler yaşanıyor, hareketlilikler yaşanıyor. Örneğin IBM'in %20'nin üzerinde değer kaybetmesi gibi bugün. ABD tahvillerinde ise alımlar var ve üstelik de oldukça göze batan alımlar bunlar. 10 yıllık tahvil getirisi 4.56.73'e geriledi. 5 yıllık 4.29.77'ye, 2 yıllık tahvilde de 4.18.29'a geldiğini görüyoruz getirilerin. MTI ile Bitcoin ekranı ki birazdan Elif Canseven bize özellikle bahsedecek Brent tarafından. Hazır Brent demişken söyleyeyim, %3'e yakın bir yükseliş var. $85.72'deyiz. ABD tipi ham petrolde de %2'nin üzerinde primler, $79.80'e getiriyor bizim. Her ikisi de çok daha üstünü görmüştü bu seviyelerin gün içinde ama şimdi bir miktar daha gevşeme var buna rağmen. Yükseliş dikkat çekici. Bitcoin tarafında da %2,5'a yakın bir prim var. $63.679'dayız. Gümüş spotta %2,40 değer kazanıyor. $59.02'deyiz. Ve spot altında da %1,83'lük bir değer artışı var. $4.075'dan geçiyor işlemler diyelim. Ve hemen araştırma masasına dönelim. Şimdi Elif Canseven'in notlarını alalım. Buyurun.

0: Merhaba sana öncelikle ve sözü hemen sana bırakayım. Enflasyon geldi, Brent hareketlendi. Ne oluyor, ne bitiyor, neler söyleyeceksin bize?
1: Dün bu konuşmaları yaparken bu saatlerde dedim, aslında seninle makro verilerin olduğu bir haftaya girdiğimizi ve önemli gelişmelerin piyasalara yansımasını değerlendireceğimizden bahsetmiştik. Özellikle bugün gelen ABD enflasyon verisi ay sonunda Fed'in olacak olan toplantısındaki beklentiler için bir miktar daha önemliydi. Keza enflasyon beklentilerini bir önceki yayınımıza seninle değerlendirdik ama rakamları hemen tekrar hatırlayalım. Aylık bazda %0.4 geriledi enflasyon, manşet enflasyon ve yıllık bazda da 4.2 seviyesinden 3.5 seviyesine indi. Çekirdek Fed'in özellikle önemsediği çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda ise aylık bazda bir değişim görmezken yıllık bazda 2.9 seviyesinden 2.6 seviyesine bir aşağı yönlü hareket gördük. Keza burada piyasa beklentisi aylık bazda %0.2 seviyesine gelmesiydi. Piyasa bunu bir miktar daha olumlu karşıladı. Piyasa beklentilerini değerlendiriyor olduk. Özellikle tahviller tarafında 2 yıllık tahvillerde 10 bas puana yakın aşağı yönlü hareket gördük. Doların bir miktar daha değerlendiği, altın, gümüş gibi değerli metallerin bir miktar daha değerlendiği seviyeler gördük hemen enflasyon verisinden sonra. Ama piyasalarda burada akıldaki soru aslında Brent petrol tarafı, jeopolitik riskleri hala böyle devam ederken, ki dün bu saatlerde biz 76'larda bir Brent petrol takip ediyorduk. Gece saatlerinde hem Waller'ın yaptığı faiz artırmak zorunda kalabiliriz açıklaması, arkasından Trump tarafından gelen abluka haberleriyle beraber bugün gün içi seviyelerinde 87 dolarlara kadar çıkan bir Brent petrol takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada yine 85.69, yani 86 dolarlar civarında bir Brent petrol takip ediyoruz. Ve aslında piyasaların bundan sonra fiyatlayacağı, ki burada önemli bir detay var, bunu hatırlatmam gerekir. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin en önemli alt kalemlerinden bir tanesi enerji fiyatlarındaki artış. Yani ABD tarafında enerji maliyetlerinin düşmesi ve bunun pompa fiyatlarına yansıyor olması bir miktar daha enflasyon verilerini aşağıya çeken unsurlardan da, keza bunu mal ve hizmetler tarafındaki ılımlı seyirde de gördük. Bir miktar daha piyasa daha artık olumluya dönüyor diyebiliriz bu noktada. Ama bu bir güçlü duran Brent petrolün jeopolitik risklerin ne olacağını öngöremediğimiz bir seviyede, ki piyasada şu an onun fiyatlamalarının olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrolün bugünün fiyatlaması değil, önümüzdeki seyrin öngörülemezliğin piyasalara yansımasını bir miktar daha görüyoruz. Bundan sonraki süreçte Fed'in politika faizini, faiz artırımlarının enflasyon üzerindeki baskısının ne seviyeye geleceğini takip ediyor olacağız. Burada baktığımız noktada aslında gün içi, bunu da söylemekte fayda var. Oldukça önemli bir veri. Sabah saatlerinde gelen jeopolitik risklerin akışıyla, jeopolitik risk primlerinin bir miktar daha yükselmesiyle beraber Temmuz ayındaki faiz artırım beklentilerin %50 seviyesindeydi swap piyasalarında. Hemen enflasyon verisinin arkasından %13'lere kadar inen bir swap piyasası takip ettik. Şu an bir miktar daha %20 bandında swap piyasası Fed'in Temmuz ayında faiz artırım ihtimallerini fiyatlıyor. Eylül ayına baktığımızda ise hala faiz artırımları %50 seviyesinin üstünde koruyor. Bugün bir yandan da bilançoları aldık. Bugün Amerika'nın en güçlü 5 bankasının bilançoları geldi ve hepsinin özellikle trading gelirleri, JP Morgan, Goldman Sachs gibi bankalar başta olmak üzere beklentinin üstünde bilanço açıkladılar. Premarket verilerinde artı seviyelerini takip ederken borsa açılışıyla beraber ABD tarafında yine pozitif tarafta işlem görmeye devam ettiler. IBM tarafından da bugün bilançoyu karşıladık ve IBM'in bir miktar daha beklentilerin altında kalan bilançosunun piyasanın 1960'lardan bu yana en kötü gününü geçirdiğini söylentileri analistler arasında dolanıyor. Ve şu an %20'nin üzerinde bir değer kaybı var IBM tarafında piyasa açılışından itibaren, ki bunu da yine premarket verilerinde görmüştük. Şu an piyasaya baktığımızda küresel piyasalarda hem birazcık daha ılımlı seyrin, enflasyon tarafından gelen ılımlı seyrin, hem de bilançoların etkilerini görüyoruz diyebiliriz. Keza Kevin Warsh'un da birazdan gerçekleştireceği kongre konuşması önümüzdeki süreç için bize yol gösterir. Fed beklentilerini bir miktar daha öngörmemizi sağlayabilir olacak.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bu notlar için. Temsilciler Meclisi'nde yarı yıl para politikası sunumu gerçekleştirecek. Kevin Warsh konuşmaya da başladı. Biz hemen bir reklama gidelim. Dönüşte asıl sunumu biz de izleyicilerimizle paylaşıyor olacağız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Hemen Profesör Doktor Necip Çakır'ı alalım yanımıza. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz.
2: Ben de iyiyim, sağ olun.
1: Harika. Kevin Warsh'ın nasıl olduğunu birazdan hep birlikte göreceğiz hocam. Konuşmaya başladığı zaman Temsilciler Meclisi'ne döneceğiz. Dinleriz, üzerine elbette konuşuruz ama hemen öncesinde aslında bugün gelen ABD enflasyon verilerini siz nasıl değerlendirdiniz diye sorayım ben. Beklentilerin bir miktar altında gelen bir çekirdek küpe evet. Gördük. Buyurun.
2: Evet, yani 0.4 azalış beklenen 0.1 azalış beklenirken 0.4 bir azalış oldu ve 3.5 seviyesine geldi enflasyon. Hala tabii yüksek ama işte yani beklentinin üzerinde bir düşüş olması da olumlu bir gelişme. Çekirdekte bir değişme yok. O hala aynı seviyede. İşte yani 2.6 yanlış hatırlamıyorsam o seviyede kaldı. Dolayısıyla bu faiz arttırımlarını etki eder mi? O konuda çok emin değilim doğrusu. Bence yani Walsh'un da daha önce yaptığı açıklamaya bakacak olursak biraz daha yani faiz ihtimali, faiz arttırma ihtimalinin devam ettiğini görüyorum ben. Ama belki iki yerine bir faiz indirimi arttırımı yaparlar. Çünkü iki konuşulur olmuştu uzun zamandır. Bekleyeceğiz, göreceğiz artık gerisini.
1: Hocam şimdi bugün enflasyon verisinin ardından buradaki hani bir sonraki toplantıda bir faiz artışı beklentisi neredeyse ortadan kalktı gibi. Dolayısıyla hani bir veriye dayanarak aslında 2026 yılı içerisinde artık ya Fed böyle gidiyor, enflasyon biz hiç faize dokunmayız yukarı yönde demek ne kadar doğru olur onu bilmiyorum. Ama siz hangi verileri daha çok takip etmek gerekir diye düşünüyorsunuz enflasyona bakarken Amerika tarafından?
2: Yani enflasyona baktım, bir kere arz tarafında bir sıkıntı var. Yani orada yani bizde de benzer bir sorun yaşanıyor. Hı hı. Yani fiyatlama davranışları falan ciddi şekilde bozulmuş vaziyette. Ve burada işte markup dediğimiz... yani fiyatla şey maliyet arasındaki fark giderek büyüyor. Piyasa güçlerini kullanarak bu farkı büyütüyorlar. Dolayısıyla yani bu böyle bir ortamda fiyatlama davranışlarının çok düşkün olmasını bekleyebilmek pek mümkün değil. Bu da işte arz tarafında maliyetleri arttıran bir faktör haline geliyor. Oradan gelen bir enflasyon var. Hem Türkiye'de hem Amerika'da benzer bir seyir izleniyor. Dolayısıyla bunun... önüne geçilmesi ya da işte kontrol altına alınması kısa vadede çok mümkün değil. Bir de ayrıca işte petrol fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. İşte yani Trump'ın ne yapacağı hiç belli olmadığı için yani işte 86 dolar seviyesine çıktı. Hatta bu ara bugün bir ara 87 seviyesine kadar çıktı diye evet. Biliyorum. Dolayısıyla yani bunlar savaş öncesine kıyasla oldukça yüksek fiyatlar. Bu fiyatlarla enflasyonun kontrol altına almak çok mümkün gözükmüyor. Fed de verilere bakacak. Bu verilerden hareketle işte bir politika belirlemeye çalışacak. Ama yani dediğiniz gibi yani önümüzdeki aylara bir faiz artırımı beklemek biraz zor. Bu düşüşten sonra enflasyondaki beklentinin üzerindeki düşüşten sonra.
1: Ama şimdilik yani o beklentiler biraz herhalde evet. Sakinleyecek diye anlıyoruz. Evet. Hocam tabii şimdi petrole değindiniz. Kevin Warsh'un da açıklamalarından sonra biraz daha döneriz mutlaka. Fed evet. Ne dedi? Şimdi bu ne mesaj verdi noktasını tabii ki size soracağım ama petrol tarafıyla ilgili şunu da sormak istiyorum. Yani Hürmüz Boğazı üzerinden ABD ile İran arasında ipler yine gerildi. Malumunuz. Şimdi ne yani hani bundan sonra ne olur sorusunu sormak bile biraz garip geliyor. Çünkü çok karışık haberler gelebiliyor. Bunu konuşalım. Fed Başkanı Kevin Warsh başlamış. Hocam dönelim bakalım neler anlatacak. Buyurunuz.
3: Özellikle de Federal Rezerv Sistemi genelindeki kıymetli çalışma arkadaşlarımı temsil etmekten özellikle onur duyuyorum. Yönetim Kurulu'nun para politikası raporunu sunarken Fed doğrultusunda yıllar boyunca Kongre'nin huzuruna çıkan Merkez Bankası başkanlarının köklü geleneğini düşünüyorum. Sayın Greenspan bir asırlık ömrünün ardından aramızdan ayrıldı. Kendisinin çevik zekası ve kendisine özgü üslubu defalarca ortaya kondu onun zamanında da. Bugün de anısını saygıyla yaşatıyoruz. Ülke olarak 250. yılımızı kutladık. Tabii sahip olduklarımızı minnetle anıyoruz. Ancak anayasal düzenimiz ve hukuk devleti ilkesini ortaya çıkardığı olağanüstü ekonomik sistemimizi de bunların arasında görmek durumundayız. Bu ekonomi insanlık refahı için eşi benzeri olmayan bir yapıdır. Tabii Fed'in bazı iletişim faaliyetleri tercihe bağlı olabilir ancak bu konuşma bunlardan biri değil ve bunun da haklı sebepleri var. Burada tam istihdam ve fiyat istikrarı görevine karşı hesap verebilirliği, sorumluluğu ve bağımlılığı güvence altına almak amacıyla tasarlanmış yerinde ve akılcı bir yükümlülükten bahsediyoruz. Bu yükümlülükler aynı zamanda para politikasının yürütülmesinde Fed'in haklı bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün tarihin önemli bir dönüm noktasındayız ve bu dönemin gereklerini yerine getirmek hepimizin sorumluluğu. Bu kuşağın politika yapıcılarının ve özel sektörde görev yapan bireylerin görevi ise Amerikan ekonomisinin gelecekte de üstün performans göstermesini sağlamaktır. Fed'in bir numaralı amacı doğru para politikasını belirlemektir. Bu bizim açık ve değişmez hedefimizdir. Yönümüzü belirleyen kutup yıldızıdır ve para politikasını doğru uygularsak ki uygulayacağız. İşte o noktada son 5 senede yaşadığımız enflasyon dalgalanması geçmişte kalacaktır. Bir ay önce ilk Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısına başkanlık ettim. Komitedeki çalışma arkadaşlarımla birlikte yüksek enflasyonun Amerikan hane halkı ve işletmeleri üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğunu düşünüyoruz. Aylık fiyat hareketleri böylesi belirsiz bir dünyada kaçınılmazdır. Ancak daha uzun vadede enflasyonun belirleyicisi büyük ölçüde para politikasıdır. Yani Sayın Başkan da söylediği gibi enflasyon bir seçimdir. Komite üyeleri olarak kalıcı şekilde yüksek seyreden enflasyona hiçbir şekilde hoşgörü, tolerans göstermeyeceğiz. Hepimizin hedefi fiyat istikrarını yeniden tesis etmektir. Haziran toplantısındaki odak noktamız da buydu ve dolayısıyla da o toplantıda fonlama faizinin %3,5-3,75 seviyesinde sabit kalması kararını almıştık. Tabii Fed'deki çalışmalarımız ekonomik koşulların doğru okunmasını da gerektirir. Tabii raporumuzda da göreceğiniz üzere ekonomik faaliyetler son dönemde yaşanan gelişmelere rağmen sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyor. Hane halkı tüketimindeki artış ılımlı seyrediyor. İmalat tarafı da istikrarlı bir şekilde yükseldi. Ancak buna karşılık konut sektörü farklı bir tablo çizmekte ve zayıf kalmayı sürdürmekte. Ekonomimizin mevcut noktada en dikkat çekici unsuru ise şirket yatırımlarıdır. Hızlı bir yatırım temposu söz konusu. Hatta giderek hızlanan bu eğilim, büyük ölçüde veri merkezlerinin inşası ve bunları dolduran yapay zeka bağlantılı donanım ve yazılımlara yönelik yoğun talepten kaynaklanmaktadır. İlk çeyrekte toplam ekipman yatırımları son bir yılda %8 arttı. Tabii bunun içerisinde yüksek teknoloji harcamaları ise yaklaşık %25 gibi etkileyici bir büyüme kaydetti. Biz Fed olarak ekonomimizin yapay zeka yatırımlarından ne ölçüde fayda sağlayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak bugün yapay zeka yatırımı adını verdiğimiz şeyin çok yakında sadece yatırım olarak anılacağını bekliyoruz. Bununla birlikte tabii yeni fırsatlar çıksa da politika yapıcılar açısından yeni zorluklar da beraberinde gelmekte. Biz de Fed olarak bunun enflasyon ve iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Bu da elbette bizi arz tarafına getiriyor. Bunu da bir o kadar konuşmak durumundayız. Üretkenlik artışı güçlü seyrediyor ve bu da tabii yapay zeka kullanımından önce zaten başlamıştı. İş gücü piyasasına baktığınız zaman genel olarak istikrarlı bir resim karşımıza çıkıyor. büyümeye paralel ilerliyor. İşsizlik oranı düşük seviyelerde seyrediyor ve son bir yılda ciddi bir değişiklik göstermedi. İşten çıkarmalar da sınırlı bir seviyede ve ben de yeni görevime Fed'in en iyi geleneklerine inanan biri olarak geldim. Aynı şekilde bankamızın başarısı, mükemmeliyet anlayışımız, profesyonellik ve dürüstlüğe bağlı. Kurumumuzu ancak böyle ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Elbette bize bazı sorumluluklar yüklediniz ve bunu da sistematik olarak yerine getirilmesi gerekiyor. Tabii bunu sistematik bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Para politikasını yürütmede ciddi öneme sahip olduğunu düşündüğümüz 5 alanda da çalışma grupları oluşturduk. Burada hem Fed içinde hem dışında en yetkin isimler görev alacak ve uzman kadrolarda, Fed tarafındaki uzman kadrolarda bu girişime destek verecek. Bu girişimin, yani bu grupların Fed'e para politikasına daha iyi kararlar almasını sağlayacağı ve yüksek enflasyon dönemini geride bırakmasını destekleyeceği konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Ulusumuz için önemli olan bu süre zarfı içerisinde Fed olarak bizim hedef odaklı ve geleceğe dönük kalmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Ve hiç olmadığı kadar bu misyonlarla birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizin garantisini de vermek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularınızı alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Kendime ayrılan 5 dakikayı kullanacağım. Elbette Fed'in kontrol etmesi gereken pek çok faktör var. Para politikası da ifade edildiği gibi tabii hem bilanço tarafını hem politika tarafını takip etmek durumunda. Enflasyondaki dalgalanmalar bir noktada Fed'in kontrolü dışındadır. Ancak nasıl tepki vereceği Fed'e bağlıdır. Bir baskı altında kalmadan hareket edecekse ne ala. Elbette enflasyonist baskılar...
1: Kevin Warsh'un Temsilciler Meclisi'ndeki sunumunu sizlere aktardık. Soru cevap tarafından da çıkacak mesajları ayrıca paylaşıyor olacağız onlar geldikçe. Tekrar dönelim Necip Çakır hocamıza. Hocam bir kez daha merhaba. Şimdi biraz da elimize ulaşan metne baktığımda en azından açılış konuşması itibariyle Kevin Warsh'un kısa kestiğini de gördüm ben. O dikkatimi çekti. Ama soru cevap kısmında eminim daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Şimdi ana hatlarıyla siz nasıl değerlendirirsiniz verdiği mesajları? Bağımsızlık vurgusu var, enflasyonla mücadelede hepimiz hemfikiriz, Fed'de vurgusu var. Yatırımlar konusunda artık yapay zeka yatırımı demeyeceğiz, bir süre sonra sadece yatırım olarak konuşuyor olacağız der. Bir değerlendirme istiyorum sizden hocam. Nasıl buldunuz? Şahin mi, güvercin mi? Nasıl okumak lazım Warsh'u?
2: Ben yani Walsh'ın konuşmasını çok iyi dinleyemedim. Çok az geliyordu ses. Yani sizin yaptığınız tercümeleri işte biraz okumaya çalıştım kenarda. Bir de işte bir yakalayabildiğim kadar da konuşmayı yakalayabildim. Şimdi ben yani bu şey artık yatırım diyeceğiz sözcüğü benim kafama daha önceden de takılmış. Bu daha önce söylenmiş bir laf. Yani bugün şu anda Temsilciler Meclisi'nde söylenen bir şey değil. Bu yani aslında çok vahim bir hikaye. Çünkü Amerika'nın yapması gereken şey üretim yapısını çeşitlendirmek. Daha önceden işte bu yönde çok eleştiri vardı. İşte Stiglitz gibi isimler çok eleştirdiler bunu. Ama yani şimdi burada daha da yani ciddi bir konsantrasyon görüyoruz ve işte artık yatırım denildiği zaman sadece yapay zeka yatırımları anlaşılıyor gibi algılanıyor bu. Bu ciddi bir dezavantaj. Amerikan ekonomisi açısından bakıldığında çünkü yani bu yapay zekanın şu andaki getirileri oldukça düşük. Ve yani şeyde de işte ortaya çıktı bu DeepSeek'in sahibi şu anda dünyanın en zengin yapay zeka yatırımcısı. Dolayısıyla yani o getirilere kıyasla yapılan harcamaların da ne kadar büyük olduğu düşünülürse bir de işte bu veri merkezleri meselesi var. Onların çevreye verdiği zararlar, su ve elektrik tüketimi gibi faktörler ve onlara karşı işte Amerika'da giderek gelişen tepkiler de göz önüne alınırsa yani bu çok uygun bir strateji olmayabilir diye düşünüyorum. Bir de başka bir şey daha var burada benim dikkatimi çeken yani yapay zeka ile ilgili olarak. Yani bir tarafta işte yapay zekayı kullanabilen ve işte yüksek üretkenliğe sahip olan bir insan topluluğu olacak. Ama bir tarafta da işte bunlardan çok daha büyük işte hizmet sektörü gibi sektörlerde çalışmak zorunda olan insanlar olacak. Ve hizmet sektöründe çalışanların da üretkenliği çok düşük. Dolayısıyla yapay zekanın sağladığı üretkenlik artışının yani bu hizmet sektöründe çalışan insanlardaki düşük üretkenliği kompanse etmesi çok mümkün gözükmüyor bana. Yani genel olarak üretkenliğe baktığınız zaman orada bir azalma beklemek mümkün olabilir.
1: Hocam başka konuşma noktaları da çıkabilir bize. Kevin Warsh'a dönelim soru cevap kısmında bakalım neler oluyor. Buyurun.
3: Bu dönemde tüm Merkez Bankası başkanları hatalar yapabilir. Benzer meselelerle karşı karşıyayız gibi gözüküyoruz. Ancak bu yüzden özellikle geleceğe dönük bir yaklaşım sergiliyoruz ifadesini kullandım. İşte aynı sebepten dolayı da görev güçleri oluşturduk. Enflasyon için ne gibi ölçüm yaklaşımları sergiliyoruz? Bunları bile irdeleyerek enflasyonu ne artırıyor, ne düşürüyor bunu da derinlemesine tespit etme niyetindeyiz. Teşekkürler Sayın Başkan. Açılış konuşmasında da şimdiki cevabınıza da politika seçimlerinizin bazen zor koşullar altında gerçekleştiğini ifade ettiniz. Arthur Burns de bazı misyonların merkez bankalarının farklı yapılar içerisinde bambaşka belirsizliklerle mücadele savaşıdır şeklindeki açıklamasını hatırlatmak istiyorum. Şimdi sizin görev güçleriniz, kontrol, denetleme yapısı vesaire ne gibi alanlara yayılacak acaba? Şimdi ben burada ciddi bir belirsizlik görmüyorum. Bir hedefimiz, bir yükümlülüğümüz var ve elbette yükümlülüğümüzü yerine getirmek durumundayız ve yerine getireceğiz. Bunu yapabileceğimiz kapasitemiz de tam seviyededir. Çok teşekkürler. Bana ayrılan sürenin sonuna döndük. Sayın Waters, size ayrılan 5 dakikayı başlatıyorum. Çok teşekkürler. Sayın Başkan, Fed kanunlarının 10. maddesine baktığımız zaman hiçbir governor Fed sisteminde bir memur, bir direktör, bir kurum pozisyonuna gelmemeli. Herhangi bir banka ya da bankacılık kuruluşunda ya da ilgili bir şirkette de olmamalı şeklinde bir ifade var. Burada acaba bir çıkar çatışması söz konusu mudur? Sizin karar alma sürecinizi ya da ekibinizi herhangi bir şekilde etkileyecek midir? Bana bunun cevabını verebilir misiniz? Sanırım mikrofonunuz kapalı Sayın Başkan. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Evet, yasayı siz yazdınız, biz uygulayacağız. O zaman devam etmeme izin verin. Geçen seneden hatırlayacağınız üzere bu yasa kapsamında banka regülasyonları tarafında en iyi çıkarların korunacağı ifadesi de var. Ancak şimdi baktığımız zaman Başkan Trump bu bağımsız finans denetçilerinin rolünü zora sokmakta. Ben de bu düzenleme çerçevesini irdeleme ve durumunu gözetleme durumundayım. Amerikan halkının kendisini seçme sebeplerine odaklanmaktansa kendisi bazı pozisyonlardan çıkar ve kar elde etme amacında mıdır, hedefinde midir? Ve yine aynı şekilde Sayın Warsh, bazı yetkililerin herhangi bir noktada bir işletme ile ilişkisi olmasını yasaklar mıydınız ya da bunu nasıl değerlendirdiniz? Örneğin bir kripto şirketi. Biz Fed olarak politikadan uzak durmalıyız. Elbette kurallara, çerçevelere tabiiz. Ancak bizim çizgiyi doğru yerde çektiğimizden emin olmamız gerekir. Başkan Trump'ın kısa süre önce açıkladığı bir finansal sonuç vardı. Özellikle ailesinin kripto tarafındaki faaliyetlerden elde ettiği gelirler açıklanmıştı. Ajanslarımızın kripto denetleme düzenleme yapısı nasıl ve bu noktada ne yapılması gerekiyor? Şimdi Donald Trump'ın mali detaylarına bakıyorsunuz. Burada bu elimde tuttuğum doküman kaç sayfaydı, pardon? 900 sayfa kadarlık mali çıkarlara bakıyorsunuz. Zamanınız olduğunda sizin de bunu okumanızı isterim. O zaman neden bahsetmeye çalıştığımı daha iyi anlayacaksınız. Sizce bu sonlandırılmalı mı? Sayın kıdemli üye, bu bizim üzerimize çok büyük bir görev yükler. Zaten mevcut görevlerimizi yerine getirmek için kısa bir zamanımız var. Bizim kendi görevlerimize odaklanmamız daha yerinde olur. Ciddi bir endişe içerisindeyim. Özellikle mali düzenleme yapısının bunu doğru bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Trump yönetiminin kararlarının da piyasa hareketlerini etkilemesinden endişeleniyoruz.
1: Temsilciler Meclisi'nde artık Kevin Warsh'a yöneltilen sorular biraz daha siyasi içerikli olmaya başladı. Kevin Warsh da bunları nazikçe aslında cevaplamamayı tercih ediyor gibi, ama Trump üzerinden mal varlıkları veya şirketlerdeki yükümlülükleriyle kar veya fayda sağlamanın ne kadar doğru olup olmadığını sordular kendisine ve buna bir son vermek gerekir mi diye de soruldu. Ama dediğim gibi Kevin Warsh, biz kendi kulvarımızda kalacağız ve bize verilen görevi yerine getireceğiz demekle yetindi. Necip Hocam acaba ne der? Şimdi burada tabii...
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyurun
2: şey,
1: hocam.
2: Trump'la ilgili.
1: Tabii, buyurun.
2: Yani Clinton, Bush, Obama, Biden sıfır işlem yapmış. Buna karşılık ilk dönemde Trump'ın 50 işlemi var. Bu dönemde 3700'e yakın.
1: Hocam 900 sayfalık financial disclosure açıklamış. Yani oku evet. Dedi bunu Warsh'a ama tabii evet, yani kim okur onu bilmiyorum. Hocam şimdi Trump'ın tabii bu İran-ABD, ki konumuz birazcık şimdi oraya da geliyor, ama onu sormadan hemen önce şunu bir sorayım. Kevin Warsh'un Trump tarafından seçildiğini, atandığını biliyoruz. Ve fakat öyle bir intiba uyandırıyor mu sizde şu ana kadar? Yani son toplantıdaki, daha doğrusu kendisinin ilk başkanlık ettiği FED toplantısından sonra yaptığı açıklamalar vesaire, sanki biraz herhalde dengeyi koruyacak gibi yorumlarına yol açmıştı. Ne dersiniz? Bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Yani FED'in bağımsızlığına çok vurgu yapıyor Kevin Warsh. Sizce bunu sürdürebilecek mi? Ne dersiniz?
2: Yani sürdürebilir. Daha önceki başkan da yaptı aynı şeyi. Powell da yaptı yani. Bunu sürdürebilir. Yani Trump'tan gelen tehditler ne olursa olsun. Kurumsallaşmış bir yapı var orada. Bu kurumsallaşmış yapıdan da kolay kolay vazgeçilmesi mümkün gözükmüyor bana. Dolayısıyla bunu sürdürebilir. Ve işte Powell'unkine yakın bir politika izleyebilir. Ama yani Powell'un da bir taraftan yani işte yani faizleri yükselterek, işte sıkıntı para politikası uygulayarak, işte enflasyon kontrol altında çalışmaya biliyoruz, ama bir taraftan da yani Powell döneminde çok ciddi likidite artışları da oldu, onu da biliyoruz. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Evet. Dolayısıyla yani faizleri yüksek tutarak ama likiditeyi bollaştırarak böyle bir denge politikası izleyebilir. Yani Trump'ın da ihtiyacı olan bu zaten. Yani işte enflasyon çünkü toplumda çok ciddi tepkilere yol açıyor. Bugün bir şey okudum, New York'ta tek odalı evlerin kirası 4000 dolara çıkmış. Yani korkunç bir şey bu. Dolayısıyla çok ciddi bir barınma ve işte yiyeceklerde falan da çok ciddi bir pahalılık var. Enflasyon onlarda, yani halkın hissettiği enflasyon çok yüksek seyrediyor. Dolayısıyla hem işte enflasyon kontrol altına alacak. Dolayısıyla kamuoyundaki şeyini, itibarını biraz güçlendirecek. Evet. Ama bir taraftan da işte likidite bolluğuyla beraber de ekonomiyi boğmadan diyeyim götürmenin yollarını arayacaklar. Öyle bir uzlaşma olabilir bu çerçevede.
1: Hocam şimdi New York tabii...
2: Çok fazla...
1: Evet buyurun.
2: Kurumsallaşmadan fazla bir taviz vereceklerini düşünmüyorum.
1: Pekala. Şimdi kiralar demişken tabii hani Amerika'nın en pahalı metropollerinden biri New York, San Francisco yine benzer tabii. düzeyde evet. yüksek kiralara maruz kalıyor. Ama bu bir yandan da özellikle gayrimenkul tarafı yani ikinci el konut satışları bilhassa bir miktar zayıfladı. Evet. O geride kaldı. Dolayısıyla hani biraz daha belki o boyutuyla da düşünmek, bakmak gerekecek bu işe bundan sonraki seyirde. Ben şuna hemen gelmek istiyorum hocam. Şimdi Trump ve hani 900 sayfa işte finansal işlemler, yatırım hani bundan faydalanma konusu açılmışken İran-ABD savaşı esnasında da yaptığı açıklamalar ve hemen akabinde alınan, satılan varlıklarla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Hatta belki evet. bu konuda araştırmalar da yapılacak, işte soruşturmalar da belki ortaya çıkacak dendi. Ama bir şey duymadık. Yani daha çok somut bir şey gelmedi önümüze bunlar konuşulduktan sonra. ABD-İran savaşına getiriyor bu konu bizi. Hocam oradaki gelişmeleri tam size soruyordum. Kevin Warsh'a döndük. Bir yorumunuzu rica edeyim bütün bu konuşulanlar çerçevesinde.
2: Ya bu savaş bitecek gibi gözükmüyor. Gerçi Amerika yükleri maliyeti çok yüksek ama yani gözükmüyor. İşte Amerika'nın üstlerinin hepsi tamamı, yani tamamı neredeyse tahrip edilmiş vaziyette. İşte Amerika da bunu bombardıman yaparak yanıtlıyor. Ama yani bu savaşın sürmesinden yani ve işte popülerliği bu şekilde artırmaktan Trump'ın beklediği bir çıkar var. Bir zafer kazanmak zorunda seçimlerden önce, Kasım'dan önce. Bunun peşinde ama yani çok da kolay kazanılacak gibi gözükmüyor bize zafer. Dolayısıyla bu geri tepebilecek bir politika da olabilir. Çünkü yani İran beklendiğinden çok daha fazla dirençli çıktı. Ve işte etraftaki ülkelerin hepsini dümdüz etti neredeyse. Oradaki bütün Amerikan üslerini yok etti sayılır. Kendisi de çok büyük zarar görüyor tabii. Artık şeylerde de yani bu lojistik hatlarına falan da işte bombardımanlar falan başlıyor. Köprüler falan yıkılıyor. Demir yollarına falan saldırılıyor. Ama bir taraftan da işte Rusya'nın ve Çin'in verdiği destek daha da belirgin hale geliyor İran'a. Dolayısıyla bu yani artık bölgesel bir kriz olmaktan çıkıyor. Yavaş yavaş küresel bir kriz haline dönüşüyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama yani bugün bir çevrim vardı, onu gördüm. İşte yani savaş çıkart, işte petrol fiyatları yükselsin, petrolü sat. Ondan sonra de ki görüşmeler yakında, işte barış yakında. Ondan sonra işte petrol ucuzlasın, petrolü al, stokları artır. Böyle bir çevrim içinde Trump adeta. Evet. Dolayısıyla burada yani... Ne bileyim işte biraz böyle kişisel çıkarlarla ulusal çıkarlar arasında bir çelişki var. Ama yani işte dediğim gibi yani bir zafer kazanmadan orada bir başarı elde etmeden bu işi de sonlandırmayacak gibi gözüküyor. Evet. İsrail'in de beklediği şey bu. Ve Amerika'daki Yahudilerin de beklediği şey bu. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani seçimlere kadar bize rahat yok. Yani hem İsrail'deki hem de
1: hocam yine seçim, yine seçim, yine seçim. Peki daha evet, çok konuşacağız evet. bunu tabii. Yani hem İsrail tabii. hem ABD tarafındaki seçimler kritik rol oynuyor aslında. Belki evet. de alınan tüm kararlarda şu anda. Değerlendiririz birlikte hocam. Çok teşekkür ediyorum size bana eşlik ettiğiniz rica için bugün. Görüşmek üzere diyelim Necip hocamızı. Uğurlayalım. Biz de kapanışa doğruyu noktalayalım. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattalar yolunu. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklam.
10: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
12: HDI Sigorta.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatler 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Biraz önce kapanışa doğru içerisinde Kevin Warsh'un Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumdan hem canlı paylaşımda bulunduk sizlerle hem de gelen soru cevaplar üzerine de son dakikaları ekranlarınıza yansıttık. Özellikle yüksek enflasyon iletişim politikasına reform yapılmasının önemli olduğuna işaret etti Kevin Warsh. Ve görev güçlerinden yine bahsetti. Biraz siyasi sorular da soruldu. Onları geçiştirmekle yetindi. Ana kendi kulvarımızda kalacağız. Bize verilen görevi yerine getireceğiz demekle yetindi o boyutuyla. Tabii konuşacağız bundan sonra da Fed'in ne yapıp ne yapmayacağını. Ama isterseniz şimdi bir fiyatlamalara bakalım. Bugün hayli ilginç fiyatlamalar yaşanıyor. Çünkü içeride değil belki ama kesinlikle dışarıda. Şimdi İçeride ne oluyor ile başlayacak olursak BIST 100'de yatay bir seyirden bahsediyoruz. 14.091 seviyesindeyiz endeks olarak. Bugün yine özellikle destek finansın ağırlığı açısından negatif puansal katkı yaptığı bir gün var. Ama onun karşısında önemli oranda hisselerinde pozitif puansal katkı yaratarak endeksi desteklediği ve dengede tuttuğunu söylemek mümkün. Dolar TL 47.03.69'a geldi. %0.02'lik bir yükseliş var. 47'yi dün geçmiştik. Onun üzerindeki hareket devam ediyor. Ufak adımlarla da olsa yine yukarı yönlü. Euro TL %0.52'lik artışla 53.84.34'e geldi. Euro dolar paritesinde 1.14.50'nin de üstünü görmüştük. Ama şimdi %0.58'lik artışla 1.14.47 civarında seyrediyor. Buradan geçiyoruz Avrupa borsalarına. Avrupa borsalarında Londra eksideydi saat 16 itibariyle ama küçük değişimlerle bir o tarafta bir bu tarafta yer alıyordu yine dün olduğu gibi. Şimdi 17.47 itibariyle %0.33 artıda. Paris ekside %0.11'lik küçük bir aşağı yönlü hareketle. Frankfurt DAX %0.05 artıda. İtalya'da da yine %0.10'luk minik bir yukarı yönlü hareketten bahsediyoruz. Ve ABD borsaları, şimdi burada enteresan hareketlilikler oldu. Bilhassa hisse bazlı baktığımızda birazdan konuşuyor olacağız. Mehmet Özdemir de yine bize anlatır ama IBM özellikle çok dikkat çekti. %20'nin üzerine çıkan değer kayıpları yaşandı orada. Banka bilançoları geldi. Onlar beklentilerden biraz daha iyi gelmiş görünüyor. Dow Jones'da %0.10'luk bir prime bakıyoruz. S&P 500'de %0.27'ye ulaşıyor bu prim. Nasdaq'ta ise %0.60 civarında bir artış takip ediliyor. Ve ABD tahvillerinde de özellikle 2 yıllıkta ve 5 yıllıkta alımların çok daha belirgin şekilde bugün karşımıza çıktığını görmekteyiz. ABD 10 yıllık tahvil getirisi böylelikle 4.57-14'e, 5 yıllık 4.30-12'ye ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.18-71'e geriledi. Ve MTI ile Bitcoin ekranımızda da Brent petrol %2.11 primli $85 sınırının biraz üstünde daha da yukarılarını gördük bugün.

bir ara %4'ü test ediyordu yukarı yönlü primlerde. ABD tipi ham petrolde de %1,5'luk bir değer artışı var şu anda. Orada da yine 80 dolarların üstünü gördük. 79 dolar 20

0: 80 doların biraz üstündeyiz. Oradaki fiyatlama da böyle. Diyelim, rakamları paylaştık sizlerle birlikte. Şimdi içeriğiyle ilgili, özellikle borsa tarafıyla ilgili Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor Altuğ Özaslan'ın özellikle borsadaki dengelerle ilgili yaptığı yorum önemli. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Der ki Altuğ Özaslan, Borsa İstanbul'un genetiği bozuldu. Artık 2026 yılının kaybedildiğini ve 2027 yılına odaklanması gerektiğini söylüyor. Bakalım detayda neler var. Buyurun.
1: Borsa İstanbul tarafına geldiğinde, Borsa İstanbul'da tabii hep konuştuğumuz bir konu var. Buranın fiyatlama davranışı ciddi şekilde bozuldu. Yani buranın genetiği bozuldu. Hani GDO'lu ürün diye bir şey vardır ya, genetiği değiştirilmiş organizma. Borsa İstanbul gerçekten GDO'lu bir hale geldi. Bu ne zaman ve nasıl düzelir? Bunu bilmiyorum. Açıkçası bunun cevabını ben veremem. Ama hani içerideki fiyatlamaya baktığında, şimdi enflasyon inmiyor. Enflasyonun nereye ineceğini de sene sonu diyelim ki 30 diyelim piyasa kabulü. Ben 28'de 30 arasında bir şey bekliyorum. Burada 2026'yı artık kapattık. Asıl konuşulması gereken konu 2027 ne olacak? Geçen hafta senene yaptığımız programda da şu soruyu sormuştum. Biz 2027 yılında 2026'dan farklı ne yapacağız da para politikasında %14 hedef tutacak? Yani bence bunun tutabilmesine imkan ihtimali yok. %20 olmasına bile bugünkü görüntüde imkan ihtimali yok. Şimdi o zaman bunun olacağı bir yerde Borsa İstanbul'daki fiyatlama faiz indirimi kaynaklı ya da işte para politikasının beklenen sonucu vermesi kaynaklı. Ne yazık ki hala çok böyle beyaz ya da çok parlak görünmüyor. Ama uluslararası ilişkiler bazındaki haber akışı, Türkiye'nin artan önemi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu önemi iyi kullanması, doğru kullanması ve iyi yönetmesi sebebiyle sonbahar itibariyle yaşanacak pozitif haber akışları, her ne kadar karlar düşük olsa da, her ne kadar çarpanlar yüksek olsa da, Borsa İstanbul'da dolar bazında ciddi bir fiyatlama momentumu yaşatabilir. Bu sonuçta sadece bir öngörü, tahmin. Ama bugünkü gerçek itibariyle içerideki fiyatlama dediğim gibi bozuk. Ama ben hani bugünkü fiyattan 13.600'ün altında bir endeks fiyatlamasını beklemiyorum. Dediğim gibi kısa vadeli faiz içerideki bütün TL varlıkları yenmeye devam edecektir. 2027'nin birinci çeyreğinin sonuna kadar da bence burada risk getiri olarak bir numaralı tercih olacaktır. Ama orta ve uzun vadeli yatırımcı için hani Borsa İstanbul bir hikaye sunuyor. Evet, makroda bir hikaye sunuyor. Bu hikayenin içerisinde dezenflasyon yok. Yani bunu artık kabul etmek gerekiyor. Bir yere gelir ama oradan aşağısı olmayacaktır. Seçimden sonraki para politikası da sonuçta önemli bir soru işareti. Dediğim gibi denklemden bunu çıkartırsak bence artık Borsa İstanbul fiyatlamasına daha net bir şekilde bakabiliriz.
2: Yatırımın yolu Akbank.
0: Seans Notları Araştırma Masası'ndan Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor şimdi. Mehmet, tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim İrem, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi aslında Altuğ Özaslan'ın bıraktığı yerden biz de içeriği konuşarak bir başlayalım. Onu bir toparlayalım. Sonra yurt dışında aslında çok hareketlilik vardı bugün.
3: Çok ciddi.
0: Oraya bir bakarız piyasalar nezdinde. Sonra da bir tane değerlendirme raporumuz var. Onu bir duymak istiyorum. İzleyicilerimizle de bir kez daha paylaşalım istiyorum. O yüzden şimdi içeride GDO tanımını yapıyor Altuğ Özaslan aslında. Yani hani değerlemeler konusunda hisse kompozisyonları, ağırlıklar vesaire, MSCI'ın ve diğer yabancı kurumlarında uyarıları olan bir noktada biraz hani piyasanın tekrar kendini bulması gerekiyor ifadelerini biz birçok uzmandan zaten duyuyoruz. Bugüne baktığımızda da dün destek finans tabandı ve yine tabanda yoğun satıcılar vardı gün sonu itibariyle. Bugün de destek finans yine taban ve yanlış görmüyorsam 92 puanlık bir negatif katkı daha var bugün. Dün de 102 puandı yanlış hatırlamıyorsam, ama dün karşısında destekleyecek çok önemli bir alım tarafında puansal katkı yaratabilen hisse yoktu. Bugün var. Şimdi burada sözü sana vereyim. Sen biraz daha yakınsın. Onun detaylarını da bizlerle paylaş.
3: Bugün var derken evet var Didem. Hem de kimler geliyor alıma? Bugün en azından bankalar bir miktar daha orayı dengelemeye çalışıyor. Ama tekrar BİM tarafında gelen %2,5 civarındaki alımlarla birlikte o taraf en azından denge unsuru oluşturuyor. Bugün ara ara pozitif tarafa geçtiği şu an yatay zaten hali hazırdaki fiyatlama. Ama gün

0: içerisinde yukarı aşağı savrulduğumuz dar bir bant içerisinde bir hareket gördük. Ama şunu da söyleyeyim Didem, açılışımızı sabah itibariyle 14.000 seviyesinin altında, 2 puan civarında altında yaptığımızı söyleyebilirim. O tarafta özellikle işte 13.900 işte 40'lar civarına kadar da en azından biraz daha geriledik. Ama şöyle bir baktığımız zaman ondan sonra kısmen toparlamaya çalışan piyasa biraz daha işte bankalar gibi, belki demir çelik tarafını ekstra konuşabiliriz. Tüpraş tarafındaki hareket yine bugün %1'ler civarında, onu konuşabiliriz derken bugün yine 70 hisseye yakın, 68 hissenin yukarı doğru geldiği bir ortam var. Tabii dünkü düşüşün ardından en azından bugün şunu anlayabiliyoruz ki Didem, 14.000 seviyeleri, bu 14.000-14.050 seviyeleri bugün yine biraz daha senaryoda manşet olmayı sürdürüyor. Ne konusunda? Destek olma konusunda. İşte bir hafta, daha doğrusu bir gün biz biraz daha işte Türkcell tarafı gibi, işte BİM yine gerçi bugün burada yine var ama daha hizmetler ve sanayi sektörü ağırlıklı endeksleri görürken bankalar aşağıda görüyorduk. Biraz daha böyle hisse içi rotasyonları konuşuyoruz. Özellikle endeks geneline baktığımız zaman, ama belki bugün işte baskılar tarafında senin de yayının başında bahsettiğin gibi 2 günde destek finanstan 200 puana yakın negatif katkı. Arkasına belki Aselsan tarafını koyabiliriz. Yani Didem, orası dün %5'ler civarında.
1: Hava yolları da var. Orada da bugün satışlar. 16 puan.
0: Zaten 3 hisse. Yani baktığın zaman o taraf 3 hisse civarında bir yoğunlaşmış durumda satışlar. En azından baskı tarafında. İşte Aselsan dün %5 civarında bir değer kaybettikten sonra bugün açılışta yine en azından dengeleyici bir şekilde yatay açılış yapmıştı. Ama Didem, özellikle açılıştan sonra oranın tekrar geri sardığını görüyoruz. Artık 350 liranın da aşağısına doğru gelen bir Aselsan fiyatlaması var. Bugün petrol tarafında 87 dolarları civarında, her ne kadar şu an 85'in altına doğru gelme şeyinde olsa da, fiyatlanıyor olsa da, 87 dolar civarlarında biz Brent petrol konuşuyorsak, Türk Hava Yolları'nda da %2'lik civarındaki değer kayıpları, aynı görüntüyü işte %1'ler civarına yaklaşan TAV Havalimanları'nda, Pegasus tarafında da görebiliyoruz. Baskı tarafını biraz daha endekste ağırlığı yüksek hisse senetleri oluşturduğunu söyleyebilirim. Parantez, BİM bu sefer alım tarafında. Dolayısıyla işte şu fiyatlamaya baktığın zaman en azından işte belki 3 haftadır geri çekilen bankacılık endeksinde ara ara yukarı yönlü en azından tepkileri gördüğümüz günlerden biri mi, ya da bu bir miktar daha bir dönüşe mi işaret ediyor? Onun için bence konuştuğum banka analistleriyle bunun için söylemeyi biraz erken, bu söylemleri söylemek açısından. Ama tabii bankaların da sonuçta her ne kadar ikinci çeyrek beklentileri bir miktar daha zayıflamış olsa da, yıl sonuna ilişkin sermaye özellikle getirileri bir miktar daha sorgulanıyor olsa da, bu tarafta değerlemeler belli bir noktalara, cazip noktalara geldiği zaman orada bir alıcı geldiğini önümüzdeki geçtiğimiz haftalarda da görmüştük. Onu söylemek lazım. Evet. Ama şöyle bir fiyatlamaya baktığımız zaman yine gözümüzü bugün, yarın tatiliz, bizim için biraz daha kısa bir hafta olacak, Perşembe, Cuma'da 14.000 seviyesine çevireceğimizi söyleyebilirim.
1: Pekala. Bu arada tabii yine piyasada çok konuşulan bir başka husus da, özellikle biraz önce de söylediğim gibi MSCI ve diğer kurumlardan yapılan uyarılar noktasında, neden şey, yabancılar bir miktar sattı diye konuşuyorduk ya, onların tekrar dönmesi açısından ve belki de daha dengeli ve biraz daha bu değerlemeleri fırsat olarak görecek yatırımcılar için bazı adımların, somut adımların atıldığını görmek de iyi gelir diyor uzmanlar, ki bu yönde de atılan adımlar olmadı değil, var. Dolayısıyla biraz daha belki o taraftan gelebilecek haber akışları da piyasayı biraz daha toparlayabilir, destekleyebilir. BİM, Akbank, Ereğli, Astor, Tüpraş ve Odin işte 8 puan ve üzeri pozitif katkı sağlıyorlar. BİM senin de söylediğin gibi 25 puan, Akbank'ta 14 puan, Ereğli'de 11 puan, Astor'da da yine 11 puanlık bir pozitif katkı desteği görüyoruz. Şimdi sen petrolden bahsettin, 85 doları şöyle bir aşağı yukarı test ediyor ama bugün enflasyon geldi Amerika'da. O etkili oldu. Warsh'un temsilciler meclisinde yaptığı konuşmanın da etkisi var. Fed ne yapar bundan sonrasına ilişkin babında. Biraz istersen bilançolar da geldi Amerika'da. O tarafa değinelim. Neler oluyor?
0: şöyle söyleyebilirim, benim yani gördüğüm en yoğun haber akışlarından böyle son 1-2 günlük bir akıştan geçiyoruz Didem. Yani şirket bilançosu mu ararsın, bankalar.
1: Ne istersen
0: en, en büyükleri bankalar geldi. Dün işte sen borçlu açıklamalarından bahsettin, komitedeki açıklamalarını vesaire, bunları takip ediyoruz ama dün özellikle Christopher Waller'ın açıklamaları ABD tahvillerindeki satışı ekstra bir tetikledi mi? Ona biraz daha yakından takip etmiştik ki 4.30'lara neredeyse yaklaşan 2 yıllıklar tarafında da bugün en azından oradan sert bir alım geldiğini gördük. Senin de bahsettiğin enflasyon verisiyle birlikte. Tabii ki bunlar iyimser gelen, yani biz ciddi anlamda eksi gelen bir aylık veriden bahsediyoruz. Şeyde manşet veride. Tabii ki enerji maliyetleri ana aşağı doğru sürükleyici olmaya devam ediyor. Ama şöyle bir baktığımızda fiyatlamalara, bunun etkisinin ne kadar olduğuna bakmak lazım. Evet, swap fiyatlaması belki de bugün işte en büyük haber akışlarından birisi o swap fiyatlamasındaki bir sonraki toplantıdaki indirim ihtimallerinin çok sert bir şekilde aşağı doğru gelmesi. Düzeltiyorum, faiz arttırım ihtimallerinin bu piyasayı ekstra desteklediğini gördük. Ben biraz fiyatlamadan bahsedeyim, sonra bunun ne kadar kalıcı olabileceğine dair de bir şey açayım. Şimdi biz altın tarafında 4100 dolara gelen çok ciddi bir hareket gördük. Gümüş 59,5 dolara bir anda geldi. Şu an baktığın zaman Bitcoin'e tekrar %3,5'lar civarında, 64 bin dolarında üzerine geldi. Bunlar Didem ABD enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte bir anda gerçekleştiğini söyleyebilirim. İşte dolar endeksini biz tekrar 101'in altına doğru sert bir şekilde geldiğini gördük. Ama şunu söyleyebiliriz ki buranın kalıcı olup olmayacağı jeopolitik tansiyona bağlı. O taraftan da çok ciddi karmaşık mesajlar almaya başladık değil, almaya devam ettiğimizi söyleyebilirim. Yani Didem %20'lik bir benim işte Bloomberg Economics'in yapmış olduğu hesaplamalarda şöyle bir hesaplama var. Hürmüz'den geçen gemilerden %20'lik bir pay almaktan bahsediyor Trump. Bunu bir süper tankerlere uyguladığın zaman 30 milyon dolar gibi ortalama bir süper tankerin geçiş ücreti. Yani bu rakam çok ciddi yüksek bir rakam. Bunu nereden anlayabiliriz? İran yaklaşık bundan 1,5-2 ay önce 1-2 milyon dolarlık bir geçiş ücretinden bahsediyordu. Armatörler tarafında en son Yunan armatörler tarafının açıklamalarını takip ettiğimizde biz 100-200 bin dolar vermeye razıyız. Yani çok farklı, yani nerede? Çok farklı rakamlar konuşuluyor. Buradaki transponderlarını kapatan gemiler, buradaki geçiş sayıları, işte bakıyorsun sabah Çin'in gelen ticaret verilerinde Çin'in petrol ithalatında %41'lik bir düşüş var. Bu da çok ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Biz dolayısıyla biraz daha jeopolitik tansiyonun kalıcılığına odaklanabileceğimizi en azından söyleyebiliriz ki önümüzdeki süreçte daha piyasalardaki iyileşmeler tam biraz daha gerçekleşmesi açısından söylüyorum. Evet. Şimdi diğer taraftaki fiyatlamalara baktığın zaman da evet işte enflasyon verisinden önce bu sabah itibariyle Asya seansında vesaire çip şirketleri başta olmak üzere geri çekilmeleri gördük ama bugün Didem ABD hisse senetlerine baktığın zaman da çok ciddi bir ayrışmayı görüyorsun. Orada özellikle IBM'in %26 civarında geri çekilmesiyle birlikte yazılım hisseleri, geleneksel yazılım hisselerinde çok ciddi bir düşüş var. Ama dün %5'ler civarında gerileyen çip şirketlerinde, bunu Philadelphia Yarı İletken Endeksi bazında söylüyorum, bugün o tarafta da yine biraz daha bu yaraları sarma girişiminin ne olduğunu söyleyebilirim. Küresel fiyatlamalarda dolayısıyla bugün daha banka bilançolarından konuşmadım ama hani vaktimizin de olacağını çok zannetmiyorum ama çok fazla konu var. Biraz daha dolayısıyla bu piyasalara daha piyasa ve enstrüman bazlı bakmanın zamanı bugün, belki de bu hafta içerisinde hali hazırda. İşte yarın BlackRock gelecek biz kapalıyken, ötekisi gün Perşembe günü Netflix gelecek. Orası bayağı bir karışacağı benziyor.
1: Ya özellikle araya girmiyorum, bakalım ne kadar soluksuzca konuşmaya devam edebileceksin
0: yani
1: diye
0: ama. Yani o kadar bugün gerçekten.
1: Valla ben şey yapmasam aynen devam edecek. Bu kadar hem dolu hem de hakikaten profesyonel. Şimdi Mehmet, tabii bahsettiğim bütün konular içerisinde hepsinin alt detaylarına girmek mümkün. Vaktimiz sınırlı, doğru söylüyorsun. Fakat şu bilançolar konusu bence Amerika'da önemli. O konuda senin değerlendirmeni şu açıdan rica edeceğim tekrar. Şimdi ikinci çeyrek verileriyle birlikte, yarı yıl artık yani ilk 6 ayı geride bırakan tüm şirketler için bir değerleme sorunu

0: kurumsalı var ya bütün dünyada, sadece orada değil bizde de her yerde. Şimdi bu bilançoların performansı bu açıdan endekslerin de seyrinde etkili olacaktır mutlaka.
1: Kesinlikle.
0: Bankaları aldık bugün çok kısaca, o bankalar hisse bazlı hareketliliklere daha çok yol açtı. Çünkü yani değişimlere baktığımız zaman %0.25, %0.17 öyle atla deve bir primden bahsetmiyoruz ama hisse bazlı inişler çıkışlar çok belirgin. Ne oluyor, neye oynuyor bu bilançolarda şirketler?
1: Şunu söylemek lazım Didem, kısa vadeli özellikle daha savaşlık, yani biz şu anda biraz daha 4-5 aylık perspektife baktığımız zaman evet burada önümüzdeki dönemin projeksiyonları bir miktar daha önemli. Ama şu anda biraz daha hali hazırda, dün mesela işte konuşurken sen de bahsettin, ABD hane halkının hisse senedi ağırlığı tarafındaki buradaki gücünü, daha kısa vadeli pozisyonlanmalar. Nedir bunlar? Güney Kore'de tarihi ucuzluktan bahsediyoruz. %80 hisse senedi piyasaları yükselmiş. Biraz özellikle daha kısa vadede makro görüşlerden, şirket bilançolarından daha ziyade piyasalar pozisyonlanmaya bakmayı Moment. Tercih ediyor. Tam olarak bundan bahsediyorum. Dolayısıyla SK Hynix'idir, AMD'sidir, diğer çip şirketleri vesaire, bunlardan çok ciddi hareketler gördük. Ama piyasa artık biraz daha en ufak bir haber akışında kar realizasyona çevirebilir gibi gözüküyor. Hali hazırda değerlemeler daha da geri çekilecek mi? Buna bakmak lazım. Ama şöyle bir, ben sana değerleme bazında da özellikle toparlayacaksam, ki değerleme tanımının da sen değiştiğinden bahsettin, buna kesinlikle katılıyorum. Buranın biraz daha özellikle 3. ve 4. çeyrek beklentileri ne yönlü revize edilecek, buna bakmak lazım. Biz bu çeyrekte de özellikle hissesel bazlı ciddi ayrışmalar göreceğiz, onu da söyleyebilirim.
0: Pekala, şimdi Ünlü Enko'nun Türkiye Sigorta değerlendirmesiyle devam edelim, öyle tamamlayalım istiyorum bu bölümü. Neler öne çıkıyor bu raporda?
1: Bu raporu özellikle biraz daha üstünü çizmek istedim çünkü bugün Türkiye Sigorta %5 civarında, içeri girdiğimde, içeriye gelmeden önce primliydi, 50 ve 100 günlük ortalamalarını geçiyor. Ünlü Enko da şöyle bir değerlendirmede bulunmuş Didem. Şimdi 12 aylık hedef fiyatlarını %11 civarında arttırarak önceki tahminlerinden %57'lik bir getiri potansiyeliyle 10 TL'ye çıkarmışlar. Dolayısıyla burada bir yukarı revizyon söz konusu. Şimdi İran ile bağlantılı olarak bu bölgesel çatışmalar öncesindeki, bu savaştan önceki tahminlerine kıyasla şimdi 2026 ve 2027 mali yılı için net karlarını, tahminlerini şimdi sırasıyla %20 ve %30 civarında yukarı doğru revize etmişler. Yani 25 milyar TL ve 32 milyar TL gibi rakamlar bekliyorlar özellikle Türkiye Sigorta tarafından. Şimdi buradaki görüşlerinin ana nedenlerinden biri de şirketin üstün poliçe yazma performansını ve dirençli finansal gelir görünümünü yansıttığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak da Ünlü Enko analistleri duyarlılığı daha az yükseliş yönlü hale geldi ve hissenin değerlemesi de son geri çekilmenin ardından da daha makul çarpanlarda olduğunu söylüyorlar. Şimdi yatırım gelirleri tarafına baktığımız zaman o tarafta daha uzun süre ve bir miktar daha faizlerin de yukarıda kalmasıyla dirençli kalmaya devam etmesi bekleniyor yatırım gelirlerinin. İşte daha önceki, biz yılbaşında politika faiz beklentilerinde belirli revizyonlara gitmişler. Burada artık kurum %35'ler civarında bir politika faizi bekliyor 2026 yıl sonunda. Bunun özellikle dünkü JP Morgan'ın tahminleriyle de uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada yüksek faizler ve şirketin genişleyen yönetilen varlık tabanında desteğiyle yatırım gelirlerinin dirençli kalmaya devam etmesini bekliyorlar. Aynı zamanda teknik karlılığında 2026 yılında bir miktar daha ön plana çıkmasını bekliyorlar. Dolayısıyla 2026 işte bileşik oranlarında vesaire buradaki iyileşmenin devam etmesini de o tarafta öngörüyorlar.
0: Evet.
1: Aynı zamanda karlılığında canlı kalması 2026 yılı içerisinde bekleniyor diyebilirim.
0: Bak, Trump lafını balla böldü. Diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan geçen yükler için öngörülen %20'lik ücreti ticaret anlaşmalarıyla değiştireceğiz.
1: Yani zaten Hesat'ın biraz önce açıklamaları vardı. Bu sadece bir fikir diye, Trump'ın %20'lik ücreti.
0: Bu sadece yani, bir fikir.
1: Evet, öyle bir açıklaması da olmuş.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sana ağzına sağlık. Ben müsaadenle gidiyorum. Borsayı kapatalım şimdi. Buyurunuz.

0: BIST 100 günü %0.09'luk bir küçük düşüşle 14.079 puan seviyesinden noktaladı. İşlem hacmi bu arada 177 milyar lira düzeyinde. Ve evet, bazı puansal katkılar bugün geldi. Özellikle bankacılık endeksi %1.33 yükseldi. Bunu da not ederek hemen Philip Portföy'e gidelim. Fon yöneticisi yardımcısı Makoto Mitsuhashi bizimle birlikte. Makoto, hoş geldin yayınımıza. Çok yoğun bir gündü aslında. Amerika'da enflasyon verileri, Washington Temsilciler Meclisi'ndeki sunumu, soru cevap kısmı vesaire, Trump'tan gelen şimdi bu açıklamalar derken içerisi dışarısı derlediği notları merakla bekliyoruz.
1: Evet, çok teşekkürler ve öncelikle yayınlar. Baktığımızda bugün bizim piyasamızın daha olumlu ayrıştığını gördük. Yani bunu da tekrar söylüyorum. Yani BIST 100'ün bence önümüzdeki günlerde biraz da yurt dışı, özellikle Asya piyasalara karşı biraz da, yani onları karşılaştırdığımızda biraz daha olumlu ayrışabileceğini düşünüyorum. Bugün ise bankacılık endeksi götürdü. Sizin dediğiniz gibi aslında sabah o kadar olumlu bir hava yoktu. Ama bu Amerika'daki TÜFE verisinin açıklanması ile birlikte güzel bir rally gerçekleştirdi. Yani bugün BIST 100 eksi de kapanış gerçekleştirdi ama yani bugün içi hareketlere baktığımızda biraz da buradan toparlanma tepkisi gelebilir mi? Yani Perşembe günü göreceğiz. Şimdi tabii bizim tahvilin faizleri de takip etmiş oluyorum. Yani 2 yıllığa baktığımızda biraz yukarı yönlü hareket vardı bugün ama yurt dışı, yani Almanya olsun, Japonya olsun, Amerika olsun, bu taraftaki tahvil piyasasındaki hareketlere göre biraz daha olumlu, biraz daha dezenflasyon sürecine inanmış gibi bir durum var yatırımcıların. Siz de söylediniz, çok yoğun bir gündem vardı. Bugün enflasyon verisi açıklandı ve beklentilerin oldukça altında geldi. Aylık bazda manşet enflasyona baktığımızda %4 düşüş gösterdi. Yani deflasyon vardı Haziran ayında. Tabii bu veri, yani %100 inanmamamız gerekiyor tabii. Çünkü bu ay, yani Haziran ayında petrol fiyatlarının ortalama 80 dolar civarındaydı. Şimdi ise bugün 87'ye kadar yükseldi. Bir geri çekildi. 84 civarında gözüküyor. Şimdi Brent petrolden bahsediyorum. Burada bir kez daha bir yükseliş gerçekleşirse, böyle 100 dolar, 100, 120 dolar tekrar konuşacağımız bir duruma gelirse petrol piyasası, o zaman biraz daha durum değişir diye düşünüyorum. Tahvil tarafının da satış gelebilir. Risk varlıkları, yani hisse senedi olsun, kıymetli metal olsun, onlara da satış gelebileceğini düşünüyorum. Burada hakikaten dikkat etmemiz lazım takip ederken, çünkü ilk petroldaki ralliyle durum biraz farklı olduğunu da anlamamız lazım. Şimdi petrol rezervler, yani küresel çapta kayda değer bir yani değerde erimiş durumda. Birinci dalgada Çin tarafında ithalat kısıtlamaları olmuştu, bir sınırlama olmuştu o tarafta. Aynı zamanda dizel tarafındaki ihracatları kısmıştı, yani stokları eritmemek amacıyla. Ya, bu hareketlerin biraz daha sınırlanmasıyla belki Çin o kadar da baskılayamaz petrol fiyatlarını. O yüzden yani tekrar yükseliş olursa biraz daha yüksek bir seviyeye gidebilir. Onlara da tabii ki, yani bugün konuşacağımız konu değil ama takip etmeye devam edeceğiz. Warsh'ın konuşmasına gelirsek o tarafta yani yine fiyat istikrarlığını vurguladı. Yani Fed'in iki işi var tabii: istihdam piyasasını stabil halinde tutması, işsizlik oranını düşük tutması, aynı zamanda fiyat istikrarını sağlaması. Bunların çekişmeli olmadığını söyledi ve yani yakın zamanda, hatta yani bu sene, önümüzdeki dönemde Fed'in bu task force'un biraz daha stratejiye tekrar gözden geçirmesi lazım. Yani bunu tekrarlattı. Çok yeni bir şey yok bu tarafta ama piyasayı baskılayacak bir şey de yoktu. Dolayısıyla çip sektörü de bir tepki gördük bugün. Banka tarafında da bir tepki gördük. Tabii ki bilanço sezonu başladı. Bankalardan bilançolar açıklandı. Bugün Bank of America ve Wells Fargo bilançolarına bakma fırsatım oldu. Ve çok şaşırtıcı bir şekilde sadece yatırım bankacılık sektöründe değil ama aynı zamanda net faiz gelirindeki artış da benim dikkatimi çekti. Bu da yani beklentiler bankaların açıkladığı beklentilere göre yakın zamanda bu marjların gerilemeyeceğine, daralmayacağına dair beklentilerle birlikte mesela Bank of America bugün %2 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Burada yani son zamanlarda bir rotasyon vardı. Çipten bankaya veya biraz daha defansif hislere, perakende olsun, sağlık sektörü olsun. Bugün genele yayılan bir yükseliş görüyoruz. Biraz daha defansif hislerin düştüğünü görüyoruz. Bu da yani bizim açıdan BIST 100 olsun, dışarıda olsun biraz daha olumlu bir haber olduğunu biliyoruz ama tabii jeopolitik riskleri de takip etmemiz lazım diye kapatayım ben de.
0: Çok teşekkür ediyorum Makoto. Sana paylaştığın tüm bu notlar için hepinize kolaylıklar diliyorum. Philip Portföy'de ve seans notlarının sonuna geldik. Bu arada tabii Trump'tan biraz önce bir son dakika daha geldi. Körfez ülkeleri ABD'ye yatırım yapacak dedi. Biz bunu günden kalanlarda konuşmaya devam edelim.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
3: Ha.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Reklam. Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Saatlerimiz 18.20 ve günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Benden kalanlarla birlikte. Şimdi efendim bugün oldukça hareketli bir gün yaşadık. Hem haber akışı hem veri akışı ve hala da devam ediyor. Dolayısıyla konuşacak çok başlığımız var. Ama önce bir rakamlar bu dakikalarda nasıl şekilleniyor ona bakalım. Borsayı hoş biraz önce birlikte kapattık. Orada neredeyse çok düşük bir değişimle, neredeyse hiçbir değişim olmadan yataya yakın bir kapanış oldu. İşlem hacminde de 177 milyarı gördük. Dünün bir miktar üstündeydi evet, ancak hani hareketlilikler neydi, ne değildi diye bir rakamlara hızlıca bakalım istiyorum müsaadenizle. Şimdi BIST 100 tarafını söyledik. 14.079'dan günü noktaladık. %0.09'luk sadece 12 puanlık bir geri çekilme eşliğinde. Dolar TL dün 47'yi yukarı yönlü aşmıştı. Yine ufak adımlarla 47'nin üstündeki seyir devam ediyor. %0.02 ile 47.03.40 seviyesindeyiz. Euro TL %0.49 yukarıda 53.83.25'i görüyoruz ve Euro dolar paritesi de gün içerisinde 1.1450'lerin üstünü denedikten sonra 1.1445 seviyesinde bulunuyor. Şu anda %0.56'lık bir artış eşliğinde. Ve geldik Avrupa borsalarına. Avrupa borsalarında artık o tarafta yavaş yavaş kapanışa hazırlanırken Londra'nın bir kez daha artıya döndüğünü görüyorum. %0.22'ye ulaştı orada primler. Paris'te %0.02'lik çok küçük bir yukarı yönlü değişim var. Frankfurt'ta %0.11, İtalya'da da %0.15'lik artışlar var. Tamamı yeşilde en azından bu dakikalarda Avrupa'nın. ABD borsalarında ise Dow Jones bugün bir miktar bir ekside bir artıda gibi gitti geldi. Şu dakikalarda %0.10'luk bir geri çekilme var. S&P 500 ise %0.43 artıda. Nasdaq'taki primlerde %1'i aşmış durumda. Bugün ABD borsalarında özellikle hisse bazlı hareketliliklerin çok dikkat çektiğini de söyleyelim. Banka endeksi, bankacılık hisselerinin bilançoları açıklandı. O tarafta da önemli girdiler olduğunu gördük. IBM'de ise ters eksende %20'yi aşan değer kayıpları oluştuğunu takip ettik. Tahviller geldi ekranınıza. Tahviller tarafına da baktığımızda alımların özellikle 2 yıllıkta ve akabinde 5 yıllık veya 10 yıllıkta çok ciddi ve belirgin oranda hızlandığını görüyoruz. Hemen 2 yıllık tahville başlayayım. Orada getiriler bu alımlarla beraber 4.17.66'ya kadar geriledi. 5 yıllık tahvilde getiri de 4.29'un altına geldi. 4.28.88'deyiz ve 10 yıllık tahvilde getiri 4.55.53'e kadar geriledi. Özellikle dünkü belki de miktar satışlara reaksiyon olarak bugün sert alımların devreye girdiğini görüyoruz ABD tahvillerinde. MTI ile Bitcoin ekranına baktığımızda da bir miktar Brent petrolde sakinleşme olduğunu görüyoruz. Trump'ın açıklamaları vardı bir yarım saatlik dilim içerisinde, son yarım saatlik dilimde. Dedi ki o %20'lik payı biz ticari anlaşmalarla değiştirebiliriz. Zaten hani bunun sadece bir düşünce olduğuna ilişkin de başka farklı açıklamalar vardı yine Amerika'dan gelen. Brent petrol bu vesileyle %0.73'lük bir primle şu anda $83.91'den işlem görüyor. 87'ye doğru bir hamle olmuştu gün içinde, onu hatırlayalım. ABD tipi ham petrolde de %1'e kadar gevşedi primler. $79'ların altındayız şu anda. $78.95'deyiz. Bakacağız elbette gün içerisinde daha nice haberler gelir gider. Trump da açıklamalar yaptığı sürece burası oynaklığını koruyabilir. Bitcoin'de %3.38 oldu yükseliş. Gün içerisinde 63 binlere yakın seyirler, onun biraz altı vesaire derken $64.238'a geldik. Gümüşte de %2.73'lük bir artış var. Burada yeniden 60 dolara doğru bir hamle oldu. 59 dolar 22 sentteyiz şu anda. Ve spot altında da %2.13'e ulaştı. Primler 4087 dolardayız. Burada da yine bir 4100 denemesi olmuştu. Bütün bunları konuşmayı da sürdüreceğiz. Ama rakamlar böyle. Şimdi aslında bugünün bu yoğun ve biraz da belki yorucu günün sonunda bakalım Soner Kurum, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdürü Yardımcısı bize neler anlatacak. Soner hoş geldin, nasılsın?
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum, iyiyim, seni sormalıyım.
2: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Ya yarın borsa kapalı içeride, bizim için kısa hafta. Dolayısıyla haftanın ilk yarısı, ikinci yarısı şeklinde belki bir değerlendirme yapacağız ama sen bu iki gün için neler söyleyeceksin? Özellikle dünle bugün arasında bir miktar farklılıklar var tabii, hem haber akışı hem de veri akışı ekseninde. Nasıl okumak lazım Soner?
3: Yani haftanın en önemli gününü geride bıraktık. Özellikle Amerika'daki enflasyon verisi bu anlamda önemli. Tabii haftaya baktığımızda da savaş ortamı ve bunun getirdiği fiyatlamanın gölgesinde devam ediyoruz. Bunun getirdiği volatilite, hareketlilik, an be an açıklamalar. Bizler yoruluyoruz. Sizler tabii haber tarafında bizden daha fazla yoruluyorsunuz. Çünkü her an yeni, aksi yönde açıklamalar gelebiliyor. Bu önemli. Şimdi özellikle enflasyon verisi önemli. Çünkü özellikle geçtiğimiz ay petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle Amerika'da enflasyonun bir fren yapması bekleniyordu. Aylık 0.1 gerileme bekleniyordu. 0.4 geriledi. Bu iyi haber piyasalar açısından. Yıllıkta da 3.8 beklenirken 3.5'a geriledi. Açıkçası hemen tahvil fiyatlamalarında bunun kutlandığını gördüğümüzü ifade edebilirim. Ama belki bu kutlamaya Walsh'un açıklamaları biraz fren yaptırdı. Ben açıkçası Walsh'un bu temsilciler meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı bu akşamki konuşmasını bir tık şahin bulduğumu ifade edeyim. Yani Trump izlerken çok da keyiflenmemiştir en azından. Enflasyonla mücadele noktasında böyle yüksek perdeden bir kararlılık vurgusu hikayesi. Bu konuşma olmasaydı belki piyasalar biraz daha pozitif olabilirdi. Özellikle tahvil fiyatlamaları anlamında. Yurt dışı hareketlilik, orada bilançolar başladı. Hisse bazlı sert hareketler takip ediyoruz. Özellikle içeriye doğru geldiğimizde de yani biraz ulaştırma tarafı negatif ayrıştı ama bizde de genel itibariyle pozitif bir hava, yurt dışıyla uyumlu bir hava var. Sadece tabii destek finans orada, oradaki taban hareket endekste katkısı anlamında endeksin kırmızı yakmasına sebep oldu. Diğer taraftan sanayi, bankacılık ortalama %1 kadar zaten yukarıda. Şimdi özellikle bu MSCI uyarıları çok önemli. Endeksin bir noktada böyle belki tadının tuzunun kaçması hikayesi buradan geliyor. Orayla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Yani bizim Borsa İstanbul'da şu anda yeni negatifimiz en azından burası ve bu devam ettiği sürece oradaki uyarılar anlamında piyasa üzerinde gölge etmeye devam eder. Yani yukarıda takip ettiğimiz ilk direnç 14.200, sonrasında 14.600. Buna bakacağız. Aşağıda ama böyle 13.900'ler ilk destek seviyelerimiz. Haber akışı, yani küresel haber akışı ve savaş ortamının haricinde içerideki piyasanın bu iç dinamikleriyle ilgili gelebilecek haber akışı bence yön konusunda tayin edici, belirleyici olur. Şu an kısa vadede net bir trend yok ama böyle bir yıllık trende, takip ettiğimiz o trendde de destek noktalarına yakınız. Temkinli bir piyasa görüntüsü var.
2: Çok teşekkür ediyorum Soner. Hepinize kolaylıklar diliyorum ve buradan hemen Londra'ya geçiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu benimle birlikte. Ceren tekrar hoş geldin yayınımıza. Şimdi biz içeride günü kapattık. Avrupa'da yavaş yavaş kapanışa hazırlanıyor. Tekrar Londra FTSE eksiden artıya dönmüş görünüyor, biraz önce paylaştım ben. Orada neler oluyor? Çünkü çok yoğun bir gündü. Trump'ın da son dakika gelen açıklamaları önemli. Bir yorumda senden rica edeceğim eldeki diğer notlarla birlikte.
4: İdem, evet, Avrupa borsaları bugün satıcılıydı fakat hem ABD'den gelen TÜFE verisi, negatif enflasyon verisinin getirdiği iyimserlik hem de aynı zamanda bugün Trump'tan gelen açıklamaların etkisiyle Avrupa borsaları günü sınırlı yükselişle tamamlıyor. Endekslere baktığımız zaman tabii altın ve gümüş fiyatlarında yükselişin hızlanmasıyla madencilik sektöründe primler artık kapanışa yakın. %2.5'luk primle madencilik sektörü bugünün öne çıkanı, medya sektörü ise %2'lik değer kaybıyla en çok değer kaybeden sektör oldu. Trump'ın dün yaptığı Hürmüz sevkiyatları için %20 ücret planı çok eleştirilmişti. Bugün İngiltere Başbakanı Starmer da bu planı eleştirdi ve Trump bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bu planından geri adım attığını açıklamış oldu. Petrol fiyatları geri çekildi bu açıklamayla beraber. Çünkü Brent petrolün varili 87 dolara görmüştü. 84 dolar seviyesine gerilemiş oldu. Ham petrolün varili ise %4'e kadar yükseldikten sonra varil başına 79 dolar seviyesinin altına geriledi. Burada baktığımız zaman Trump'ın açıklamalarına Körfez ülkeleriyle yapılacak ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla Hürmüz Boğazı geçişi için istenen %20 kargo ücreti planının değiştirileceğini ifade etti Trump. Ancak herhangi bir burada tutar ya da hangi ülkelerin bu anlaşmaya katılacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Aslında %20'lik bu ücret önerisi çok tepki çekmişti. Çünkü uygulanması hem pratik değildi hem de İran'a kıyasla çok daha maliyetli olacaktı aslında bu plan. Mesela petrol fiyatları mevcut şu anda petrol fiyatları baz alındığında bir süper tanker için yaklaşık 32 milyon dolara denk gelecekti. Bir LNG tankeri için ise yaklaşık 12 ile 15 milyon dolarlık ek ücret anlamına gelecekti. Zaten biz bu nedenle doğalgaz fiyatlarında da yükselişin hızlandığını ve Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratlarının 53 euro megawatt saat ile Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye tırmandığını takip etmiştik. Diğer tarafta bugün aynı zamanda bilançoları aldık. Tabii IBM'in bilançosu ABD'deki işlemlerde hisseleri %25'e var oranında değer kaybediyor. Kötü gelen bilanço sonrası. Şirket harcamalarının yazılımdan veri merkezi altyapısına kaymasında ayak uydurmakta zorlandığını belirtti şirket ve ikinci çeyrek gelir tahmini beklentilerinin altında kaldığını açıkladı. Hisseleri 1960'lı yıllardan bu yana en sert düşüşü kaydetti. Bu gün içerisinde Avrupa'da yazılım hisseleri üzerinde etkili oldu. Fakat kapanışa yakın teknoloji tarafında yaşanan toparlanmanın etkisiyle yazılım hisseleri gün ortasında kaydedilen %5'e yakın kayıplardan hızlı bir şekilde toparlandı kapanışa yakın baktığımız zaman. Aynı zamanda bugün Ericsson hisselerinde çok sert düşüş var. Yine beklentiyi karşılamayan bilanço sonrası. İsveç merkezli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi şirket her ne kadar yıllık bazda karını beklentinin üzerinde taşımayı başarmış olsa da %7'lik bir düşüş yaşadı ve asıl aslında yatırımcıları burada endişelendiren unsur şirket tarafından gelen kar marjı uyarısıydı. Şirketin ana iş kolu olan A ekipmanları biriminde bu çeyrekte karlılığın baskı altında kalacağını açıkladı şirket ve hisselerinde yaşanan düşüş %10'u aştı. %11,5 oranında değer kaybıyla işlem görüyor. Aynı zamanda rakipleri de baskı altında kalmış durumda. Nokia hisselerinde de bugün satış vardı. Gözler yarın ASML'in bilançosunda olacak. Orada da beklentiler oldukça yüksek. Özellikle çip şirketlerinin hisselerinde yaşanan yükselişin devam edip etmeyeceği açısından bu bilanço oldukça önemli olacak. Yarın piyasa açılmadan önce sabah saatlerinde erken saatte gelmesi bekleniyor ASML'in bilançosunun. Tabi burada beklentilere baktığımız zaman Avrupa'da bilanço sezonuna ilişkin beklentiler oldukça yüksek. Özellikle enerji şirketlerinden çok güçlü bilançolar bekleniyor petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle. Hatta son birkaç günde çatışmaların tırmanmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş hız kazanırken JP Morgan gibi bazı kurumlardan yukarı yönlü revizyonlar gelmeye başladı. Bu şimdiye kadar görmeye alışık olmadığımız bir tablo. Diğer tarafta da Bloomberg Intelligence ekonomistleri en yüksek kar artışını enerji sektörü ve aynı zamanda teknoloji tarafında bekliyorlar. Bankaların da güçlü performans göstermesini bekliyorlar. Burada 3 sektör öne çıkacak. Enerji, bankalar ve teknoloji tarafı. Diğer tarafta Bloomberg Intelligence ekonomistlerinin genel beklentisi karlarda yaklaşık %11 civarında bir artış olacağı yönünde. Morgan Stanley analistleri ise %12'lik bir kar artışı bekliyorlar ve bu 2023 yılından bu yana en yüksek kar artışını işaret etmekte. Yani 3 yılın en güçlü büyümesi bekleniyor. Bu nedenle beklentilerin bu kadar yüksek olması oldukça önemli diyebiliriz. Diğer yanda biz bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den gelen açıklamaları takip ettik. Tabii hem Avrupa hem İngiltere Merkez Bankası'ndan bu hafta faiz artırım beklentileri güçlenmişti. İngiltere Merkez Bankası'ndan Eylül ayına kadar 25 bas puanlık faiz artışı tam fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha bekliyor piyasalar. Avrupa Merkez Bankası'na baktığımız zaman ise orada 2 faiz artışı daha beklense fiyatlanmaya başlandı. Tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandığını görmüştük. Özellikle İngiltere tahvil faizleri Mayıs ayı başından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Fakat bugün ABD'den gelen TÜFE verisi sonrası tahvil faizleri hızlı bir şekilde değer kaybetti. Diğer tarafta Bail'in açıklamalara baktığımız zaman ABD ile İran arası çatışmaların yeniden başlamasından endişe duyduğunu ifade etti İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bail'i. Fakat şimdiye kadar çatışmaların enflasyon görünümü üzerinde çok sınırlı bir etki yarattığını ifade etmiş oldu Didem.
2: Ceren çok teşekkür ediyoruz. Sana kolaylıklar diliyorum. Perşembe günü görüşmek üzere diyelim. Ve şimdi biraz önce aslında Soner Kur'un da bahsettiği MSCI ve diğer bazı yabancı kurumlardan gelen borsaya ilişkin uyarılar noktasında Mete Yüksel'in, A1 Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel'in bir değerlendirmesi var. Bu değerlendirmeyi paylaşayım. Biraz daha bütüncül bir resim ortaya çıksın. Ardından da Vahap Munyar'la stüdyoda günden kalanlar devam edecek.
5: MSCI sürekli herkesin benchmark olarak kullandığı endekstir. S&P Dow Jones'un içindeki Türkiye ağırlığı benim için önemli. Ben onu benchmark, gösterge olarak kullanıyorum diyen İnan hiçbir tane kimseyle tanışmadım. Eminim vardır benim tanışmadıklarım arasında ama o çok önemli. Ama o da bir gösterge. Zaten o da MSCI'ın söylediklerini okuyup ya Ayşe Birimci de geçerli olmalı diye onun yankısını yapıyor bence. Onun için MSCI daha önemli. Orada da bence ödevimizi bayağı yaptık. Yani bu işte fiili dolaşımla ilgili hesaplamaları yaptık ve daha da işte haftalık falan olarak yapıp yeni listeler açıklanıyor şu anda. Güzel, orada bir yol alıyoruz gibi görünüyor. Açığa satışlar yasaktı, artık yasak değil. O işte fiyatı adil bir şekilde arz ve taleple belirleme konusunda süper hassas. Buna zeval getirecek bir şeyin orada da bırakılmıyor olması lazım. O yolda ilerlediğimiz sürece ki yani işte TEFAS fonları ile ilgili bir adım atıldı, daha da fazla adımlar yolda olduğunu görüyoruz. En azından taslak çıkmıştı ama bayağı gecikti o süreç. Bir şey gelecektir önümüzdeki aylar içinde. Tahmin ediyorum o gelecek olan şey de yani Ekim-Kasım'daki bu MSCI'nin kararından daha önce gelecektir. Yani biz tamamen çalışmış olacağız.
6: Görüşü açılan dersinize. Taslakla ilgili diyorsunuz.
5: Evet, aynen öyle. Ama yani bir herhalde 5-6 aydır falan bekliyoruz bunun çıkması, nihai hale gelmesini. Sonuç olarak ben ödevimizi yapmış olacağımızı, MSCI'de gelişmekte olan piyasalardan çıkıp da işte frontier, standalone, çeper ülkeler ya da tek başına kategorize edilen ülkeler arasında bizim geleceğimizi zannetmiyorum. Yani girdiğimiz takdirde felaket olur. Özellikle tek başına kategorize edilirsek o tarafı zaten kendisine gösterge alan dünyada fon da yok. Hani çeper ülkelerde ben sadece çepere, Pakistan'a vesaire yatırım yaparım diyen fonlar var. En azından o tarafta hani belki 10'da 1'i 20 de biri de olsa bir bölümünü kompanse edebiliriz. Diğer tarafta hiçbir şekilde kompanse edemiyoruz. Yani yabancı çıktı mı gidiyor, o kadar kaybettiğinle kalıyorsun. Biraz bizim hisse senetleri piyasasının üzerinde onun da yükü var.
2: Biz bu başlığı tabii konuşmaya devam edeceğiz ama konuşacağımız başka başlıklar da var. Aynı şekilde, aynı oranda önemli. Bunları da Vahap Munyar'la değerlendireceğiz. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü. Vahap abi hoş geldin.
7: Hoş gördük, iyi
2: nasılsın?
7: Yayınlar olsun.
2: Teşekkür ediyorum.
7: Şükür ayaktayız.
2: İyi,
7: çalışıyoruz.
2: Güzel. Aynen öyle. Şimdi birçok başlık var ama önce tabii içeride bizi de bayağı hani dikkatimizi çeken, bugün boyunca çok konuştuğumuz bir meseleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı yatırım kredilerine ilişkin paket. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de değerlendirmeleri vardı, açıklamaları vardı. Bir can suyu olacak mı diye tabii merak ediyoruz. Herkes bunu konuşuyor şu anda. Önemli bir aslında tasarruf da sağlıyor faiz gideri noktasında, onu anlıyoruz ama senin yaklaşımınla, senin bakış açınla bir özetler misin bize hem durumu
7: elbette,
2: hem de potansiyel sonuçlarını?
7: Elbette. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonraki rakam 1 trilyon lira. Hı hı. 750 milyar lirası yatırım koşuldu, yatırım şarttı. 250'si de yatırım koşulu olmadan kullanılacak kaynak. Tabii ki maliyetleri uygun, hani faizi de uygun şekilde.
2: Vadesi de uzun.
7: Dolayısıyla böyle bir şey. Bununla ilgili ilk açıklamayı yapan da İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan oldu. Dün akşam saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasının hemen arkasından sosyal medyada paylaşımda bulundu. Teşekkür etti. Şimdi onun teşekkürünü görünce demek ki bir olumlu karşılama söz konusu reel kesimde, reel sektörde. Neden olumlu karşıladı? Hatırlarsan eğer Haziran ayı İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde bir toplantı yapmışlardı. Üç kamu bankasının genel müdürleri ve artı Exim Bank'ın genel müdürü. Moderatörlüğü de Açıl Sezen yapmıştı. Hı hı. Orada şey demişti Erdal Bahçıvan, artık oksijensiz kaldık, nefes alamıyoruz, bize mutlaka kaynak lazım diye. Bu çağrılarına en azından hükümet tarafından duyulması onlar açısından gerçekten de memnuniyet verici. Ama ne kadar yeterli? Şöyle bir durum söz konusu. Bir kere yatırım kredisi olduğu için şart zaten yatırım kredisine ulaşmada tabii ki faizi uygun olursa avantajı var. Ama genel olarak yatırım kredisine ulaşmada büyük bir sıkıntı yok. Çünkü yatırım kredileri o kemer sıkma politikasının içerisinde, çerçevesinde değerlendirilmiyor. İşletme hı hı. krediler özellikle o kısıntının içerisinde. Şimdi o konuyu da bugün TOB Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu dile getirdi. Bugün finans kesimiyle onların bir toplantıları vardı. KOBİ'ler için en azından bu kısıntıyı artık ortadan kaldıralım diye. Bu da şunu ortaya koyuyor. Evet, yatırım kredisinde bu açıklanan kaynak olumlu ama hala KOBİ'lerin özellikle işletme kredisine, işletme kaynağına ihtiyaçları var. Dolayısıyla oralarda biraz daha mümkünse kemerin gevşetilmesi büyükler için söylemiyor. Sadece KOBİ'ler için söylüyor. Bir de yine bu şeyle ilgili YİTAK kredilerinin içeriğiyle ilgili Ayhan Zeytinoğlu'nun, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı'nın, ki o da TOB Yönetim Kurulu'nda aynı zamanda bir çağrısı var. Orada da limit 50 milyon liradan başlıyor. Onu 20-30 milyon liraya kadar indirilirse belki yararlanan şirket sayısı daha fazla olabilir şeklinde. Genel itibariyle aslında iyi ki böyle bir adım atıyorlar. Doğru adım. Ama eksikleri de yok. Bu var. Onu da dikkate almak lazım.
2: Biraz daha kapsamının genişleyebilmesi beklentisi olduğunu anlıyorum. Artı KOBİ'leri de içine alacak şekilde.
7: Aynen. Artı bir de şey var tabii. Yani sonuçta işletme kaynağına ihtiyaçları var. Tabii. Gerçekten birçok şirketin. Çünkü malum dezenflasyon süreci çok uzadı. Süre uzayınca artık hatalı şirket kurmuş, zombi şirketler falan bırak bir tane kenara. En akıllıca şirketlerini idare edenlerin bile artık nefesi tükendi. Onun için zaten Erdal Bahçıvan oksijensiz kaldık, nefes alamıyoruz dedi. Çünkü herkes etkilemeye başladı. Dün yine bizim gazetede vardı Mosfet'in başkanı, mobilyacıların başkanı. 480 bin civarında mobilyacı var. Bunların %90'ı sıkıntı yaşıyor dedi. Şimdi eğer %90 sıkıntı yaşıyorsa bunların hepsinin hatalı kurulmuş şirketler olması mümkün değil. Demek ki yani genel bir sıkıntı var. O sıkıntıya çare bulacak ya da bir miktar ilaç olacak, nefes almalarını sağlayacak adımlar atılmasında fayda var. Bu adım önemli. Devamı gelmesinde gelir diye bekliyoruz.
2: Pekala. Şimdi bu kadar uzun süren yüksek enflasyon dedin biraz önce. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında da dezenflasyon sürecinin yılın kalan bölümünde de devam edeceği mesajı verildi. Evet. İstersen biraz buradan devam edelim. Yani elbette. Üçüncü yılını doldurdu program.
7: Aynen öyle, doğru. Üçüncü yılını doldurdu. Hatta işte karşılaştırmalar yaptığımızda da hani enflasyon da aynı noktada mı kaldık değil mi? Öyle haksızlıklar yapmak tabii doğru bir şey değil. Çünkü belki enflasyonu ilk göreve başladıklarında 50-55'ler düzeyinde almak lazım. Öyle bakınca ciddi anlamda işte 20 puanlık bir azalma söz konusu. Süreç devam etmeli mi? Mecburen devam edecek. Çünkü daha önce özellikle siyasi nedenlerle ve artı üstüne bir de İran savaşı gibi büyük bir savaş nedeniyle ciddi anlamda süreç bir inkıtaya uğradı ve ister istemez uzadı. İşte petrol fiyatları bir ateşkes arkasından barış süreci gündeme gelince hemen düşüyor gerçekten de 70 dolarlar düzeyine. Ama daha buradayken
2: bir ters rüzgarda bugün 87'ye geliyor.
7: 90'a doğru gelmeye başladı. Tabii. Bunların hepsi bizim süreci de enflasyon mücadele sürecinde olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla sürecin devam etmesi lazım. Haklılar ama bu sefer de olumsuz etkilerini de dikkate almak lazım. Şimdi her ne kadar şeye bakınca, EKK'dan sonra yapılan açıklamaya bakınca, açıklamalara 23 çeyrektir büyüyoruz deniyor. Evet doğru, büyüme var söz konusu. Artı işsizlik tekhanede diye açıklama var. Ama o tekhane nerede? İşte şey olarak basit işsizlik.
2: Tabii.
7: Ama
2: geniş tanımlıya bakınca, durum
7: hatta
2: farklı.
7: İstihdam dışında kalanlara bakınca %30 falan civarında bir işsizlik söz konusu oluyor. Oralara da dikkate alarak belki düşünmekte fayda var. Şeyde EKK'da gündeme alınan konulardan bir tanesi dikkatimi çekti. O da 12. yargı paketinde. Evet. Gerçekten de hani yargı konusu yatırım ortamının iyileştirmesi açısından çok önem taşıyor. Bir güven kaybı söz konusu hem dış yatırımcılar açısından hem de içerideki yatırımcılar açısından. O güveni yeniden sağlayacak adımların atılmasında fayda var. Demek ki onu konuşuyorlar. Bu da
2: ya orada spesifik bir beklentimiz olacak mı?
7: Mutlaka olacak. Ya şöyle bir şey. Şimdi Türkiye haklı olarak ta FETÖ sürecinden itibaren şirketlere el koyma adımları attı. Şimdi onları iyi anlatamayınca özellikle dışarıdaki yatırımcı ya ben gidersem acaba benim şirketime de el koyarlar mı diye bir ürküntü yaratabilir. Bunları çok iyi anlatmak lazım. Daha sonra da işte ne bileyim mesela tavukçuluk sektörüne denetçi kayyumu diye bir şey yaptık. Şimdi bunların hepsi yatırımcıyı ürkütebilen şeyler. Bunları çok dikkatli şekilde değerlendirilmesi ve ona göre adım atılması lazım. Bunun gibi şeyler var. Özellikle
2: dışarıdan
7: işte,
2: bakınca tabii içeride neler olduğunu anlaması da
7: aynen,
2: zor yabancıların.
7: Sonuçta, evet, FETÖ şirketlerine el koymakta haklılar mıydı? Haklılardı. Ama bunu şimdi dışarıda da özellikle FETÖ taraftarlarının o başka türlü anlatması onun için bizde bir yargıya güvensizlik yaratmasına yol açmıştı. Onları ortadan kaldıracak bir
2: düzenlemeler gelir diyorsun. Bu 12. yargı paketi de bu anlamda önemli.
7: İçine demek ki onu da koyacaklar. Çok doğru bir adım olur.
2: Pekala. Şimdi bir başka başlığımızda tabii yani çok başlık var gerçi ama bugün yine sizin gazetede Vahap abi dünyayı besleyen devlerin en pahalı sofrası Türkiye'de manşeti vardı. Gıda enflasyonuna bir atıfta bulunuyor zannediyorum.
7: Aynen öyle.
2: Detayları paylaşırsan sevinirim.
7: Ya şöyle Türkiye 31.4 milyar dolarla dünya gıda tedarikinde 14. sırada ülke olarak 14. sırada bayağı önemli aslında. Hı hı. Şimdi bu kadar üretim, gıda üretimi konusunda bu kadar gücü olan bir ülkede hakikaten de en pahalı sofrayı biz kuruyoruz. Bizim ülkemizde kuruluyor. Çok sıklıkla konuşuruz. Geçmişten beri, bu sadece bugün değil, geçmişten beri konuşuruz. Deriz ki işte dünyada ciddi anlamda işte Avrupa'dan bile pahalı eti Türkiye'de yiyoruz. Başka birçok gıda ürünü konusunda da gerçekten öyle var. Ama şimdi daha da fazlalaştı. Bu son enflasyon ciddi anlamda fiyatlandırma davranışlarını çok fazla bozduğu için enflasyondan bağımsız olarak hala ciddi anlamda fiyatları kafasına göre belirleyen çok sayıda işte gıda tedarikçisi görüyoruz ülkemizde. Hı hı. Öyle olunca da maalesef bir gıda enflasyonu normal işte genel enflasyonun üzerinde seyrediyor. Şu anda 35 civarında evet. gıda enflasyonu. Öyle bir çarpıcı durum ki o şey bizim üstümüzdeki ülkeler 12 ülkeyi gıda enflasyonunu topladığında bizim enflasyonun gıda enflasyonunun altında kalıyor.
2: Bizde
7: %35.
2: %35. Bir şu aralarında an sizin bir haber de ekrana yansıttı onu arkadaşlar.
7: Biz bir tek Arjantin'i koyunca o zaman geçebiliyor. Arjantin'de biliyorsun biraz daha yukarıda ama
2: yine ama Arjantin de, o sıralamada bizim gerimizde.
7: Tabii bizim gerimizde tabii. Kesinlikle gerimizde. Toplamın içine girdiğinde toplam artıyor ama sonuçta şey hakikaten insanı üzüyor. 12 ülkedeki enflasyonu üst üste koy. Gıda enflasyonunu, bizim gıda enflasyonu geçiyor.
2: Evet.
7: Bu kadar üretim gücüne rağmen.
2: Vallahi Vahap abi bu gıda tarafı tabii çok önemli. Bir de geçen sene kuraklık vardı, don olayı vardı vesaire. Bu sene yağışlarda iyi gitti, verimli bir yıl geçiriyoruz.
7: Bu sene büyük ihtimalle özellikle şeyde, hububatta, yani buğdayda mesela 23 milyon tonlu da belki aşacak ve Cumhuriyet dönemi rekoru kırılacak, daha doğrusu yani tarihin rekorunu kıracak. Bunlar hep iyi şeyler ama maalesef üretimi bol olduğu dönemlerde bile çiftçi tarafında fiyatlar düşüyor. Tüccarın aldığı rakamları söylüyorum ama o fiyat düşüşü...
2: Sofraya gelene kadar ne oluyorsa artık diyorsun, değil mi? İşte, ya o konuda zaten hani herkes, kimi dinlersen o haklı.
7: Evet, evet.
2: Değil mi?
7: Kesinlikle.
2: Yani kimi dinlersen o haklı. O zincirin bir yerinde bir şeyler...

0: Nasıl korkunç bir rakam?
1: Ya çok korkunç bunlar.
0: Yani bizim iç pazarda...
1: Aylık ihracat ya, 1 milyon ya.
0: Bizim iç pazarda 1 milyonu açtığımızda rekor kırdık diye iç pazarı satışını söylüyorum. Gerçekten de müthiş bir rakam. Şimdi bu Çin'in dünyanın üstüne ne kadar korkunç bir şekilde geldiğini gösteren bir şey. Yani 1 milyon otomobil satması Çin'in ayda gerçekten önemli. Şimdi bu hafta başında hükümet bir karar aldı. Gümrük vergilerinin yükseltilmesiyle, daha doğrusu şöyle, gıdada, bazı gıda ürünlerinde gümrük vergilerini düşürdüler. Şeyde bazı ithal sanayi ürünlerinde yükselttiler. Çoğu da Uzak Doğu'ya dönük, Çin'e dönük olmak üzere. Fakat orada bir şeyi atladılar. Onu burada eğer müsaade edersen anlatayım.
1: Estağfurullah.
0: Özellikle demir-çelik sektörü, ki 28 Şubat'ta bizim gazetenin düzenlediği toplantıya Sayın Mehmet Şimşek geldiğinde Fuat Tosyal ile bir sohbet yaptık sahnede. Sayın Şimşek de not aldı. Fuat Tosyal dedi ki geçen yıl, yani 2025'te çoğu Uzak Doğu'dan olmak üzere 19 milyon ton demir-çelik geldi ülkemize. Ki ülkemizin demir-çelik üretimi gerçekten güçlü, o konuda güçlü, evet. Kaslarımız güçlü. Çok önemli. İşte en az işte 5 büyük üretici var ama tabii başkaları da var. Şimdi öyle bir üretim gücüne rağmen bizim ülkemiz özellikle demir-çelikte, onların da tabiri öyle ki şeyde, Fuat Tosyal da kullandı. Geçen gün Mehmet Başaran'ın yanındaydı Hakan Güldağ'la beraber. O da aynı deyimi kullandı. Türkiye yol geçen anda döndü diye. Şimdi burada tedbir almakta fayda var. Çünkü şimdi mesela 530 dolar tonu demir kırılmış, yani daha doğrusu indirilen fiyatlarla, ama bizdeki maliyeti 585 dolar, 590 dolar tonu. Şimdi 590 dolara mal olan bir şeyi Türkiye'de 530 dolara satılıyorsa, o zaman sektöre büyük sıkıntı ve o sektörün bir süre sonra yaşamakta zorlandığını göreceğiz.
1: Kim bu arada şu anda? Hakan Güldağ ile biz Cuma günü, evet, yayın yaptığımızda o da bunu yine gündeme getirdi. Bir de ihracat boyutuyla, aynen, yani evet, önümüze, tabii, çıkan engeller. Hatta orada eğer bunun önüne geçilmezse savunma sanayi, ki önemli, tabii, bir kesinlikle, ihracat kalemi, fırsatı var orada. Bunların da sekteye uğraması.
0: Bir de Avrupa Birliği'nin kota uygulaması söz konusu.
1: İşte
0: bir
1: ondan bahsediyorum. Evet. Aynen
0: Avrupa
1: öyle.
0: Ya
1: Mısır'a giden mesela siparişler vesaire konusu çok enteresan bir konu. Bunu daha detaylı mutlaka konuşuyor olmamız lazım. Son bir cümle var mı burada ekleyeceğim
0: yani,
1: Vahap abi?
0: Bu adımları atarken biraz daha şeyi, sektörleri dinleyerek adımlar atmalarında fayda var. Mesela bugün yine şeyin Hazır Giyim İlaçlar Birliği Başkanı, evet, Mustafa Paşa'nın açıklamaları var. O özellikle 6. bölge teşviklerinin devam etmesini ısrarla söylüyor. Aslında şöyle bir hakkı var. Geçen hafta Taba Emçem ile beraber Malatya'da bir toplantıdaydık. Ben moderatörlük yaptım. Evet. Oradaki tekstilcilerin başkanı, dernek başkanı dedi ki bizim işlerimiz çok şükür iyi. Şimdi bu ortamda böyle denmesi çok garibime gitti. Nasıl dedim? Dedi ki abi 6. bölge teşvikleri devam ettiği için iyi. Ama bu kalkarsa kötü. Durum
1: İşte
0: bu.
1: Bunlar işe yarıyor, evet, ama evet, sürdürülebilir olması önemli. Vahap Munyar, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Efendim, günden kalanların sonuna geldik. Perşembe günü tekrar görüşüyor olacağız sizlerle. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ben Ece Maat. Bugün piyasalar açısından oldukça kritik bir gündü. ABD enflasyon verisini aldık ki beklentinin oldukça altında geldi. Öte yandan ABD-İran cephesinde gerilim devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliği konuşmaya devam ediyoruz. Hepsinin piyasalar üzerindeki etkisini konuşarak başlayacağız yayınımıza. Araştırma Müdür Yardımcısı Hedef Portföy'ün Doktor Vahap Taş'tan bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde enerji piyasaları diyeceğiz. A+ Enerji Danışmanlık Yönetici Ortağı Volkan Yiğit'le birlikte olacak. Ve son bölümde enflasyonist ortamda jeopolitik risklerle boğuşurken KOBİ'nin beklentisine o tarafa odaklanıyor olacağız. KOBİ Türkiye Başkanı Koray Aksu son bölümde bizimle birlikte olacak. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları efendim 60 dakika başlıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamalarda yüksek enflasyonun iletişim politikasında reform yapılmasının önemli olduğuna işaret ettiğini söyledi. Warsh, Trump'ın eleştirilerine rağmen verilere bağlı kalacaklarını da belirtti. ABD'de Haziran ayında tüketici fiyatları aylık olarak %0,4 geriledi. Beklenti %0,1 düşüş yönündeydi. TÜFE yıllık bazda ise %3,8 beklentisine karşı %3,5 artış kaydetti. Ülkede çekirdek TÜFE de beklentinin altında kalarak aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda %2,6 arttı. Citi para politikasındaki normalleşme ile birlikte 2 yıllık TL tahvillerindeki kur riski priminin Haziran ayın itibariyle %12,6 seviyesine ulaştığını ve bunun son 16 yılın en yüksek seviyelerinden biri olduğunu belirtti. HSBC Türkiye'de dezenflasyon sürecinin daha yavaş seyretmesini ve para politikasındaki gevşemenin daha kademeli olmasını bekliyor. Kurum genişleyen bir cari açık ile daha zayıf sermaye girişlerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda iş gücü piyasasındaki son dönem gelişmeler değerlendirilirken 12. yargı paketi kapsamındaki ekonomiye ve yatırım ortamına etkisini bulunan düzenlemeler ele alındı.

0: Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taşlan'la birlikteyiz. Vahap hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece. Sağ ol.
0: Şimdi aslında çok fazla konu var ama bugün özelinde ABD enflasyon verisi piyasalar nezdinde oldukça önemli karşılandı. Dolayısıyla o tarafı konuşarak başlayalım dilersen. 0.4'lük bir düşüş zaten eksi gelmesi bekleniyordu ama beklentinin de bir hali altında. Nasıl değerlendirirsin veriyi? Çünkü hani gerçekten piyasalar nezdinde bir hali çalkantı yarattığını söyleyebiliriz.
1: Manşet yani nötre yakın bir sıfır bekleniyordu bu arada ama hani -0.4 bayağı sürpriz bir rakam oldu bence.
0: 0.1 bekleniyordu.
1: Evet. Aynen. Yani nötre yakın aslında baktığında. Yani detaylara da hani böyle manşet enflasyonu ne aşağı çekmiş diye baktığında genelde enerji kalemleri. Yani bu arada gıda fiyatlarında hala 0.2'lik bir hareket var. Yükseliş anlamında. Ama mesela enerji kalemlerinin genelinde %9'luk bir gerileme var. Sadece yani full oil, gazolin hani özelinde söylüyorum. Sadece hani doğalgaz tarafı hani böyle biraz pozitif. Ama manşette genel olarak olumlu. Yani o enflasyon kaygısını biraz azaltacak bir noktadayız. Hatta dün hatırlarsın Valor da böyle normalde güvercin bir isim olarak bilinir. Bir anda böyle acaba tersi mi döndük? Muhtemelen Valor şu anda acaba bu açıklamayı yapmasa mıydım gibi bir çıkış da yapabilir gibi geliyor bana. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani aylık bazda %9'luk bir işte benzin fiyatı düşüşü var ama yıllığına baktığında enerji emtia cephesinde hala %20'nin üzerinde yükseliş var. Yani aslında hani konuyu getireceğim nokta şu. Amerika'da enflasyon ne zaman normalleşir sorusunun cevabı 2027 Mart, Nisan, Mayıs. Belki Haziran ama Mayıs'ta ben hani normalleşeceğini düşünüyorum. Çekirdek enflasyon da bir miktar sürpriz yaptı biliyorsun. Orada da hani böyle Amerikan halkının biraz daha bu biraz sosyolojik bir konu bir taraftan da. Ulaştırma kalemine oldukça duyarlı bir Amerika halkı var. Ulaştırma kalemi de zayıf geldi. Yine şöyle hani barınma ve giyim tarafına da bakıyorum. O da aylıkta iyi. Ben topyekun şöyle baktığımda şunu görüyorum. PCE de muhtemelen etki edecek bu. Çekirdek PCE. Yani Fed'in %2 olarak hedeflediği PCE de etki edecek. Bence belki görmeyeceğiz ama Fed üyelerinin, FOMC üyelerinin yıl sonu PCE beklentilerinde aşağı çekebileceği bir veri. Orada biliyorsun çok daha yüksek bir beklentisi var. Ben genel anlamda olumlu gördüm. Enflasyon kaygılarını indirecek. Belki break-even'lara ilk başta yani enflasyon beklentilerinin o fiyatlandığı göstergeyi biraz aşağı çekecek. Ama bence çok daha önemlisi hazır Japon tahvillerindeki o baskı biraz azalmışken bence Amerikan tahvillerindeki baskıyı da biraz azalmış göreceğiz. Özellikle 2 yıllık tahvil faizinde bir miktar gerileme bence şaşırtıcı olmayacak.
0: Peki Walsh'un açıklamalarını nasıl buldun? Yani sonrasında dedi ki aslında Trump'a rağmen biz verilere bağlı kalmaya devam edeceğiz. İşte Fed'in bağımsız bir merkez bankası olarak hareket etmesi çok gurur verici gibi açıklamaları oldu. Nasıl buldun?
1: İki şeyi bence unutmamak
0: bir
1: gerekiyor.
0: Bir de işi henüz bitmedi dedi. Evet.
1: Yani iki şeyi işi unutmamak gerekiyor. Walsh'un hani genel olarak söylemlerini düşünürken. Bir, karşında senatörler var. Seni her türlü zorlayacak sorulara sorma hakkı var. İkincisi, Walsh'un nasıl geldiğini hatırlarsan, Trump'la bir gün önce bir toplantı yapıp da Fed başkanlığına adaylığı açıklandı. Bu iki gerçeği unutmadan bir Walsh analizi yapmak gerekiyor bana kalırsa. Ama günün sonunda ben hani zaten şunu biliyoruz. Yani Kevin Walsh'un Powell'a nispeten söylemleri ne kadar şahin olsa da yıl sonuna doğru çok daha güvencin bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Hatta piyasanın aksine hani bu enflasyon verisini almadan önce de ya ben Fed'den bir faiz artırımı beklemiyorum. Tam tersi yıl sonuna doğru bir faiz indirim ihtimali var diye de düşünüyordum. Şu an şunu söylüyorum. Faiz indirimi muhtemelen Aralık'ta bizi karşılayacak. Yani bu olasılığı biraz daha ben artırdım mesela.
0: Peki piyasalarda zaten hani faiz arttırım ihtimallerini swap piyasalarda geri çekmiş durunuyor. Ama bir yandan da jeopolitik riskler hala masada. Şu anda yine Trump'ın açıklamaları geçiyor son dakikadan. Irak'taki petrol ortaklarıyla petrol şirketleri Irak'ta ortaklıklar kurmaya hazırlanıyor diye. Şimdi biz neyi takip ettik? Petrol fiyatlarının işte zaten son günlerde 87 dolarlara kadar aşağı yukarı yönlü hareketini görmüştük. Bir miktar oradan geri çekildi ama burada Hürmüz Boğazı üzerinde bir anlaşmazlığı konuşuyoruz. Orada önce Trump oradan ben %20 vergi alacağım dedi. Sonrasında bunu ticaret anlaşmalarıyla değiştireceğiz dedi. Yani bir belirsizlik ortamı hala masadayken bu altının işte bugün %1,5 yukarıya çıkması, gümüşün %1,81 yukarıya çıkması gibi etmenlerin ne kadar kalıcı olmasını beklemek lazım.
1: Şunu söyleyeyim, benim açımdan Brent petrolün 70 dolara gelmiş olması net bir alım fırsatıydı. Temel sebebi de şu, savaş öncesi dönem diyeyim, 2025'in son çeyreği, 2026'nın ikinci çeyreği karşılaştırdığımda OPEC'in 10 milyon varillik bir üretimi şu an devre dışı. Hürmüz'ü zaten hali hazırda tartışıyorken 70 dolarlık bir Brent petrol bana zaten çok makul gelmiyordu. Benim için denge 84-85 doların üstüydü genel olarak. Ama ne oldu? OECD ülkelerindeki stoklar biraz birikmişti, onlardan azaltma gördük. Çin petrol rezervlerini acaba hani bırakır mı bırakmaz mı, hatta bıraktığı haberlerini aldık. Bunlar biraz petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bir anda Rusya'nın ihracatının izni konuşuldu vesaire derken biraz yapay suni diyebileceğim bir petrol fiyatı düşüşü oldu. Bence şu an dengedeyiz. 80 dolar üzeri bir Brent. Yani benim açımdan dengeye ulaşılacağı bir nokta. Hürmüz konusu hala problem. Trump'a gelirsek de yani çok şaşırtıcı değil. Önce %20 gibi bir haraç diyeyim tırnak içinde. Kesip sonra ya bunu almayayım ama hadi benden daha çok ikili sizinle bir ticaret anlaşması yapalım. Bildiğimiz Trump deyince zaten... Hani

0: Devamını çok getirmeye gerek kalmıyor muhtemelen.
1: Bu arada orada da ne olacağı zaten hani Hürmüz'ü kimin kontrol edeceği de açık değil hali hazırda. Yani o %20'ler konuşulduğunda Erakçı da dedi ki evet çok haklı Trump buradan
0: şimdi
1: bir...
0: Şimdi onu diyecektim yani ilk defa bir yerde hem fikir oldular herhalde yani.
1: %20 çok da adil değil, biz daha adil olacağız gibi ya, açıklamalar işte yapmıştı.
0: %20 adil değil ama aynı fikirdeler. Evet buradan bir paralı alınması gerekiyor. Ama biz yıllardır kuruyoruz, o zaman parayı biz de alalım gibi bir şey yaptılar. Günün sonunda ben hani böyle savaşın çok büyüyeceği kanaatinde değilim. Ama barış ne kadar sürdürülebilir? Bence temelde bunu sormak gerekiyor.
1: Kasım'a kadar biter mi bu iş diyorsun, ara seçime kadar?
0: Konu sadece Kasım değil. Bence hani İran-Amerika savaşını analiz ederken İsrail'deki seçimleri çok dışarıda bırakıyoruz. Bak, Ekim'de de İsrail'de seçimler var ve Netanyahu sürekli hani bu barış görüşmelerini baltalamak amacıyla biliyorsun Lübnan'a sürekli saldırıyor. Gazze'ye saldırılar yapıyor. Bence bu denklemde Amerika'daki seçimlerden daha fazla, belki daha fazla kelimesi abartı olur ama İsrail'deki seçimler de var. Çünkü İsrail hükümetin değişmesi demek Netanyahu'nun komple hayatının sorgulanabilirliği anlamına geliyor. Bence denkleme Ekim'deki seçimleri de katmak gerekiyor. Bunu kattığımda şunu görüyorum, Trump'ın işi çok zor.
1: Peki piyasalar bir nebze buradan aslında yukarıya ivmelendi. Risk iştahı açıldı diyoruz. Dönecek olursak enflasyon verisine. Ama öte yandan aslında bilançoları da almaya başladık S&P tarafında. O taraf da bir hayli önemli. Şöyle bir bakacak olursak aslında banka tarafına özellikle ciddi rekorların da olduğunu görüyoruz. Yani JP Morgan tarihindeki en yüksek çeyreklik karını açıklamış mesela. BofA'da piyasadaki dalgalanmadan yararlanarak ikinci çeyrekte rekor kırmış gibi gibi ilerliyor. Bu arada ulaştırma tarafından da güçlü hisseler, bilançolar aldık. IBM ayrı bir şey, bir tek o taraf çok şaşırtıcı geldi. Onu ayrıca soracağım ama şimdi bu bilançolar kısmına baktığımız zaman şimdi geçtiğimiz çeyreği hatırlayacak olursak yine özellikle yüksek bilançolarla birlikte birazcık bu savaş riskinin absorbe edildiği fiyatlamaları görmüştük. Bu çeyrekte de benzer bir görünüm mü olur?
0: Bu çeyrek için ben böyle yurt dışındaki analistlerin tahminlerine baktığımda şunu gördüm. Enerji grubu oldukça iyi gelecek sektör anlamında. Finans sektörü genelde S&P 500'ün ortalamasının altında kalacak gibi beklenti vardı. Zaten bilgi teknoloji tarafı oldukça kuvvetli bekleniyordu. Bankalar önceki çeyrekte olduğu gibi şaşırttı. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani geçen çeyrek oldukça iyi geçti Amerika için. Hatta bir istatistik vermem gerekirse S&P 500'deki şirketlerin %80'inden fazlası, öyle hatırlıyorum, beklentilerin üzerinde kar bildirdi. Bu muazzam bir oran çünkü bu oranın böyle uzun vadeli ortalaması %75-76'larda. İyi bir bilanço sezonu geçirdik Amerika'da. Şimdi bankalarla başladık. Gelen rakamlar olumlu. IBM'i hariç tutuyorum. Yani banka değil tabii ama hani biraz daha bilgi teknoloji tarafına giriyor ama o biraz sanki Nasdaq'ı kısa vadede biraz daha negatif ayrıştıracak. Çok balon tartışmasına girmedim hiç. Balon olduğunu düşünmüyorum ama şunu söylüyorum
1: teknoloji
0: bir şekilde.
1: Için diyorsun, değil mi?
0: Teknoloji için söylüyorum. Yok, teknoloji için söylüyorum. Ama şunu söylüyorum genelde. Risk iştahı biraz zedelendiğinde, biraz piyasa böyle riskten kaçındığında hep teknoloji şirketlerini satıyor. Bu bir balon sinyali değil, bu biraz beta yüksekliğinden, yani duyarlılığınız yüksek, piyasaya duyarlılığın yüksek gibi geliyor.
1: Peki IBM özelinde başka söyleyebileceğim bir detay var mı? Çünkü orada aslında CEO'nun da açıklamalarının oldukça karamsar olduğunu gördük biz.
0: Ya, tabii kar beklentilerinin altında kaldı ama çok daha önemlisi bence gelecek beklentileri. Yani ikinci çeyreği de tamamladıktan sonra şirketler 2026 tahminlerini de güncelliyorlar. Bu taraf biraz analist beklentilerinin altında kaldığında tabii satış baskısı görüyoruz. Çok şaşırtıcı bir konu değil tabii bu da.
1: Peki bu arada Trump'tan bir son dakika daha var. Körfez ülkelerinden gelecek yatırımlar geçiş ücreti almaktan daha iyi dedi. Bilmiyorum Erakçı da bu tarafa katılır mı ama Trump'ın son söylemleri bu yönde. Peki bilançoları konuşuyoruz madem, biz de Temmuz sonunda içeride de bilançoları alacağız. O taraftan ne beklersin, öne çıkmasını beklediğin sektörler var mıdır?
0: Sektör üzerinde çok bir şey söylemek zor. Ama biz yani yavaş yavaş da bir şeye başladık. Şirketlerle görüşüyoruz. İkinci çeyrek nasıl geçiyor vesaire şeklinde. Gördüğüm çok iyi değil. Birinci çeyrek özeline sana şöyle bir istatistik paylaşayım. Birinci çeyrekte sadece FAVÖK'ünü artırabilen şirket sayısı toplamda işte %40'larda.
1: Tamam.
0: Net karını artırabilmiş şirketler, zarardan kâra demiyorum. Zaten kârdaymış ama karını artırabilmiş. Bankayı burada dışarıda bıraktım, sigortayı dışarıda bıraktım. Kabaca 400-420 şirket. Kârını artırabilmiş şirketlerin oranı %20'nin altında. İkinci çeyrekte bu istatistiği yine tuttuğumda, kabaca tahminen tabii söylüyorum bunu, çok daha iyi bir noktada olmayacağız, bu bir. İkincisi, bankalarla önden yaptığımız görüşmelerde, ki bunu zaten hani BDDK'nın aylık raporlamasında da gördüm. Kredi büyümeleri yine devam ediyor. Ama karlılık anlamında çok iyi bir yerde değiller. Öz kaynak karlılıkları muhtemelen enflasyonun belirgin bir şekilde altında kalacak. Bankalar şu an bunu fiyatlıyor zaten. Yani 1.30-1.40 piyasa değeri defter değeri çarpanından neredeyse 1'lere kadar geldik. Net faiz marjları biraz daralacak ve muhtemelen sorunlu kredi dediğimiz takipteki kredi oranlarında bir miktar artış göreceğiz. Buradan yola çıkıp şunu söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bunu biraz finansallardan sonra bankaların yönlendirmesinde göreceğiz. Yani evet tamam, ikinci çeyrek en kötüydü, artık üçüncü çeyrekte sınırlı da olsa bir toparlanma göreceğiz sinyalini alırsak buralar bankalar için çok cazip. Burayı kenara koydum. Hı hı. Otomotiv tarafı ikinci çeyrekte sanki beklentilerden biraz iyi gidiyor. Ama hala bence orada çok ciddi bir katalizör eksikliği var. Hala satışlar çok ciddi manada sıçrayabilmiş değil. Oraya biraz görüşüm nötr. Havacılık sektöründe rakamlar fena değil. Jeopolitik risklere rağmen 3 havayolu şirketinde de işlerde korkulduğu kadar bir bozulma yok bana kalırsa. Sigortalarda da hani benim şu anda gördüğüm hani Türkiye Sigorta, AGESA ikisi özelinde hem prim büyümeleri iyi hem de muhtemelen hani trading tarafı orada biraz daha karlılığa destek olacak gibi geliyor bana. Belki bir sürpriz gıda perakendeden gelebilir. Oralarında biraz çarpan bazında ben ucuz kaldığını düşünüyorum. Ama BIST'e ilişkin topyekün fikrimi soracak olursan 15.000 üzerini konuşmak için çok erken. Nereden alıcısın dersen ben bir 13.600'leri görme taraftarıyım. Bakayım oralarda tutunursak buralardan alışa geçerim diye düşünüyorum.
1: Yani 13.600'lere gelecek öngörün var o zaman.
0: Çok bir marj yok tabii yani. Hani işte kaçta kapattık? 14.000'lerde kapatmış olsak. Ya yani işte %3 diyeyim. %3, %4'lerde bir satışı olursa tamam, ben hani oralardan yavaş yavaş alışa geçerim ama şu an buralardan çok alıcı değilim açıkçası.
1: Peki genel anlamda mesela portföyde Borsa İstanbul'dan, BIST 100 ana endeksinden hisse bulundurma fikri nasıl geliyor? Şimdi bilançolar tarafına yönelik, işte bankacılık tarafı için öngörülerin biraz daha negatif, daha iyi olan sektörler var ama sektörel ayrışmaları bir yana bırakacak olursak da belirsizlik ortamında biz jeopolitik risklerden de içeride çok etkileniyoruz. Yani bu kadar kırılgan bir ortamda portföyde ne kadar bulundurmalı şu anda?
0: Herhalde uzun zaman sonra, hatta belki hayatımda ilk defa kendi portföyümde BIST ağırlığım 50'nin altında. Altın hazır 4000 dolarlara gelmişken ben biraz altın ağırlığı verdim. Gümüş bana biraz spekülatif geliyor.
1: Altın ağırlığım yani. Ne kadar dedin?
0: Altın ağırlığım, oran vermeyeyim ama yüksek.
1: Yüksek yani, yüksek bu yani. Düşüşleri alım fırsatı olduğunu düşünüyorsun.
0: 4000 dolar
1: sen.
0: Benim için altında iyi bir dip oluşturdu.
1: Tamam, onu merak ettim.
0: Gerekçeleri hatta geçen çağlarla konuştuk. Yani ETF'lere çok büyük bir alım yok ama fonlar nette long pozisyonlarını biraz artırdılar. 4000 dolar teknik olarak iyi bir dip oluşturdu. Biraz faizlerin gerileceğine ilişkin beklentim var. Bugünkü enflasyon da bu beklentimi biraz destekliyor. Bu 2-3 argümanı ben alt alta koyduğumda tamam, şunu söyleyebilirim. Yani altın 4000 dolarda iyi bir destek. Gümüş buralarda iyi bir destek. Hatta bir miktar kripto da kendime ekleme yaptım. Tabii genelde hani böyle piyasa ağırlığı yüksek, işte Ethereum, Bitcoin, AVAX tarafında. Hatta belki bir miktar Ripple ekleyeceğim buralardan. Hisse ağırlığım %50'nin altında. Ama hani yine de belli başlı sektörlerde varım. Yazılım, özellikle teknoloji. Belli başlı taahhüt şirketlerinde özellikle. Enerji, tarafı için de söylüyorum. Biz bunu hani kendi portföylerimizde de kendi fonlarımızda da hani bu ağırlığı bir şekilde belli noktalarda korumaya çalışıyoruz. Belki buraya hani belki son olarak yavaş yavaş havacılık sektörü de eklerim gibi geliyor.
1: Peki son soru, altın için hep konuşuyoruz burada alım fırsatı mı diye, ama bir dahaki zirvelere hala uzak mıyız? Yani o zirveleri aşma ihtimalimiz de var mı masada sence?
0: Çok uzağız gibi geliyor bana. Yani hani o zirveleri

0: konuşmak için bence çok erken. Hı hı. Ben analizinde çok değilim. Nereye gideriz? Nereden nereye düşer, nereye yükselir tarafında değil.
1: Ucuz oldu.
0: Daha çok nereden için dönebilir tarafı bana daha çok makul geliyor. O yüzden hani
1: Bitcoin'de sanıyorum ki aynı mantıkla.
0: Aynen, 60 bin dolar benim için Bitcoin'de iyi bir dip. Muhtemelen 70 bin doların üzerinde, hatta belki 80 bin dolara doğru, 80-84 bin dolara doğru yıl sonunu görürüz gibi tahmin ediyorum. Bu da nereden baksan yani 60 olsa 85 olsa %40-45'lik bir yükseliş potansiyelini işaret ediyor. Ne zamana kadar? Kasım aralığa kadar.
1: Peki, Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taş'tan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bir haberimizle gideceğiz araya, hemen aktaralım. 200'den fazla ekonomist ve yapay zeka uzmanı, yapay zekanın ekonomide benzeri görülmemiş bir dönüşüm yaratabileceğini belirterek istihdamı koruyacak önlemler için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Detayları izleyelim, ardından kısacık bir ara.
2: Önde gelen ekonomist ve uzmanlardan oluşan bir grup, yapay zekanın olası etkilerinin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Aralarında Nobel ödüllü 16 ismin yanı sıra Google, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji şirketlerinden bazı yöneticilerin de bulunduğu 200'den fazla ekonomist ve yapay zeka uzmanı konuyla ilgili bir açık mektup yayımladı. Teknolojinin önümüzdeki 10 yıl içinde radikal bir şekilde daha güçlü hale gelebileceğine işaret eden uzmanlar, yapay zekanın insan yararına yönlendirilmesi için hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Ekonomistler ve uzmanlar, yapay zekanın sanayi devriminden daha büyük ve çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşeceği, ayrıca ekonomide eşi benzeri görülmemiş bir dönüşümü tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada yapay zekanın yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltme potansiyeline sahip olduğu, ancak istihdamı büyük ölçekte azaltması gibi ciddi riskleri de beraberinde getirdiği ifade edildi. Teknolojinin çalışanları desteklemesini ve topluma fayda sağlamasını güvence altına almak amacıyla gerekli teşviklerin, koruyucu önlemlerin ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulandı.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta, her anında...

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
2: Rakamı netleştiği için Haziran sonu itibariyle ilk yarı yılda geçen sene 64 dolarlık bir fiyat vardı. Megawatt saati 64 dolardı. Bu yıl ise 35 dolar bölü megawatt saat. Şimdi Temmuz ayından itibaren sıcak havaların başlaması özellikle...
3: Yarı yarıya yani.
2: Neredeyse yarı yarıya dolar bazında. Bu yatırımcının tabii ki iştahını biraz azalttı, riskleri artırdı. Özellikle spot piyasadaki fiyatlara bağlı satış yapan, yeklem dışında portföyleri olan şirketlerde gelirlerin azalmasına neden oldu. Bunlarla ilgili de zaten şirketlerin hem bilançolarında hem de halka açık olmayanlarda da söylemlerinde gözlemliyoruz. Onlarda bir taban fiyat isteyen gruplar oldu, şirketler oldu. Ama yılın ikinci yarısından itibaren fiyatlar toparlamaya başladı. Yani 3000 lira seviyelerini görmeye, hatta bazı günlerde geçmeye de başladık. Sıcak hava dalgası geldi, talep arttı. Bunu bekliyorduk. Beklediğimiz bir diğer şey doğalgaz fiyatının belirlenmesiydi. Zam olmadı. Yılın ikinci yarısında başlarken zam olmadı ama dünden itibaren yine Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış olması, petrolün artışı, TTF fiyatlarının artması belki son çeyreğe doğru zam ihtimalini artırıyor. O yüzden elektrik fiyatlarının ilk yarı yıldaki kadar kalmasını beklememek lazım. İkinci yarı yılda toparlayacağını söyleyebiliriz.
3: İkinci yarı yılda aslında tüketici için de bir zam olması ihtimali söz konusu diyorsunuz.
2: Söz konusu tabii ki regüle tarifeler yani konut tarifesi çok daha politik bir konu. Orada Bakan Bey'in açıklamalarında yılda bir kere zam yapmayı planlıyoruz söylemi vardı ve ilk çeyreğin sonunda bir zam yapılmıştı. O yüzden konut tarifesinde
3: orada bir şey değişiklik
2: elektrik fiyatını düşük tutan şey ev yaşın sağladığı elektrik de olduğu için orada büyük bir değişiklik beklemeyiz ama serbest piyasadan elektrik alan sanayici ilk yarıdaki düşük fiyatları ikinci yarıda bulamayacak gibi.
3: Peki bu talebin artmasında en çok hani konut tarafı mı etkili, sanayi tarafı mı etkili yoksa işte veri merkezlerini konuştuğumuz bir ortamdayız, böyle oluşumlar mı etkili? Oradaki dinamiği nasıl okursunuz?
2: Bu kısa dönemli artış aslında biraz ticarethanelerde işte AVM, ofisler, turizm sezonunda olduğumuz için oteller ve evlerdeki işte klima kullanımımızdan dolayı ortaya çıkan talep artışı. Bu kısa dönemli olanlar. Uzun dönemde aslında güzel bir yere parmak bastınız. Elektrifikasyon yani hem sanayide hem ticarethanede elektrifikasyonla alakalı çok net hedefler koyuldu. Onları ama biz önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde gerçekten hissetmeye başlarız. Veri merkezlerini biraz görüyoruz. Veri merkezleriyle alakalı çok fazla sipariş var. Yatırıma başlayan merkezler var ama kapasite şu anda anlamlı şekilde talebi artıracak bir noktada değil. O yüzden bu sene Temmuz, Ağustos aylarındaki talep artışı genellikle turizm sezonunun başlaması ve evlerde de hepimiz şu anda öğle saatleri de öğleden sonra saatlerinde klimalar artık açmaya başlıyoruz. Klima elektrifikasyonu sağlayan daha çok klimaların kullanımı oluyor bu dönemde. Sanayiden oldu. Sanayideki tüketim arttı demeyi çok isterdim. Bu ekonomimiz için çok iyi bir sinyal olurdu. Ama maalesef şu anda sanayinin toplam tüketimdeki payı geçtiğimiz yıllara göre düşüş trendinde. Bu da ekonominin işte yüksek faiz ortamının etkilerinden süre geliyor.
3: Peki bu hani çok kısa da olsa bu veri merkezlerini ve yapay zekayı çokça konuşuyoruz ya, önümüzdeki dönem için Türkiye bu taraftaki aslında enerji kullanımına hazırlıklı mı?
2: İki yönden bakmak lazım. Elektriğin arz güvenliği tarafında, çünkü veri merkezleri 7-24 aynı elektriği çekmek zorunda olan merkezler. Bu merkezlerin sadece elektrik tüketimi operasyonu için elektrik tüketimi değil, bir de soğutmasıyla alakalı bir elektrik tüketimi var. O yüzden bildiğim kadarıyla bir birimlik yani 1 megawattlık bir veri merkezinin yaklaşık 1.8 megawattlık bir tüketim karşılığından geliyor. O yüzden aslında çok yoğun tüketim olan bölgelerde TEİAŞ bu veri merkezinin konumlandırmasına biraz daha soğuk bakıyor bildiğim kadarıyla. Niye? Çünkü zaten tüketimin yüksek olduğu yerlere değil, tüketimin düşük olduğu yerlere konumlandırmak istiyor. Zaten ülkemizdeki iletim sistemiyle ilgili en büyük kısıtlardan bir tanesi bu. O yüzden bu santraller, bu veri merkezleri aslında devreye girerken hem arz güvenliği açısından hem kendilerinin tedariklerini garanti etmesi açısından ikili anlaşmalar yolunu izleyebiliyorlar. Yani gerçekten garanti edilmiş bir santralin tamamen

0: bu bölgeye, bu veri merkezine çalışması gibi yollar izleyebiliyorlar. Böyle anlaşmalar göreceğiz. Ama anlamlı bir şekilde veri merkezlerinin talep artışını getirmesi yine şu anda operasyon, şu anda inşaatları devam ettiği için ben şeyden takip ediyorum. Çok yakın bir arkadaşım bu veri merkezlerine ekipman sağlayan bir şirketin yöneticisi. Ben oradaki ihalelerden takip ediyorum
1: gelişmeleri. Evet,
0: orada belki 1-2 yıl içerisinde yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir hedef vardı orada, 1000 megawattlık hedef. Hı-hı. O 1000 megawattlık hedef geldiğinde talebe bir etkisini görmüş olacağız. Ama hem bölgeye baktığımızda hem Avrupa fiyatlarına baktığımızda arasındaki fark şu anda çok yüksek olduğu için olumlu bir noktadayız. Eğer 7/24 işte kesintisiz elektrik tedariğini sağlayabilecek, garanti edebilecek bir sistem, daha doğrusu sistem demeyeyim, sistem garanti edemem, lokasyon sağlayabilirsek, o izinleri alabilirsek bu veri merkezi tarafında önümüz açık. Zaten elektrifikasyonun oturacağı ana bacaklardan bir tanesi de bu olacak. O yüzden hem COP31'in konulardan bir tanesi, hem ülkemizin ana konularından bir tanesi haline geliyor. O yüzden biz de detaylı olarak bakıyoruz bunlara.
1: Peki geçelim YEKA tarafına. Bakan Bayraktar tarafından 2026'da toplam 2400 megawattlık YEKA yarışmasıyla yeni bir yatırım dönemi başladı dedi. Bu kapasite Türkiye'nin hedefleri açısından yeterli mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Hep söylediğimiz 2035 yılında 120 bin megawatt hedefliyoruz. Bugünlerde 40 bin megawatta gelmiş durumdayız güneş artı rüzgardan. Kapasite hedefi için önemli, anlamlı ama benim daha anlamlı gördüğüm şey aslında sabit bir planla gidiyor olmamız. Yani YEKA anlaşma, YEKA ihalelerinin her sene belli montanda yapılması, burada sürdürülebilir bir ihale yapısının olması bizim için sevindirici. İki yönden. Birincisi yenilenebilir enerji kapasitesinin artışı, elektrik arz güvenliğine katkısı. Diğer yandan da sanayi için katkısı. Çünkü hem rüzgarda hem güneşte YEKA ihalelerinde yerlilik şartları var. Güneşte toplamda bir minimum yerlilik şartı var. Rüzgarda daha fazla aslında alt parçalara bölünmüş ve minimumda %55'i bulmanız gereken, güneşte %70'i bulmanız gereken bir yerli üretim şartı var. O yüzden bu sanayiyi de, bu panel üreticilerinde, bu kule kanat jeneratör üreticilerinde, DC kablo üreticilerinde etkiliyor. Onlar için aslında bir proje stoğu yaratıyor. O yüzden ihalelerin, onların önümüzdeki dönemdeki siparişlerini neredeyse garanti etmeleri, bir miktar garanti etmelerini sağlıyor. İki açıdan bakarak böyle değerlendiriyorum. Bir diğeri de YEKA projeleri uzun vadeli alım anlaşması olduğu için, garantisi olduğu için Avrupa bankaları özellikle çok olumlu bakıyor. Yani 15 yılın üzerindeki bu dönemde belli bir dönem serbest piyasadan satma imkanları var. Daha sonrasında 20 yıllık bir satın alma garantisi olacak ve Avrupa bankaları özellikle son dönemde gördüğümüz bütün kredi anlaşmalarında kredi vadelerini uzatarak bu alım garantisine belki yaklaştırarak 20 yıllık 15 ila 20 yıl arasındaki kredi sürelerine uzatarak daha feasible hale getirebiliyorlar projeleri. Yani bizim rekabet ortamında düşük olarak azlettiğimiz fiyatlar, bu fiyatlar düşük, bu fiyatlarla bu projeleri yapmak zor dediğimiz bazı fiyatlar uzun vadeli ve uygun kredi koşullarını bulduğunda yapılabiliyor. Birkaç gündür zaten şeyler de görüyoruz, YEKA ihalelerine ilişkin anlaşmaların imzalandığını da görüyoruz. Geçmiş ihalelerle alakalı. Bu da sevindirici taraf, yine kapasiteyi artıracak. Çünkü bu kapasitelerin girmesi bizim için çok önemli. Bu kapasiteleri atıl bırakamayız. Yani şu anda 7800 megawattlık YEKA yarışması yapıldı. Bunların 2025 sonu itibariyle 3800'e girdi. Bir o kadarı kalan 4000 megawattta peyderpey girmeye devam ediyor. İlk dönemde yapılan YEKA ihalelerinde bazıları başarısız olmuştu. Ama son dönemde yapılan ihalelerde hem ceza koşullarının, yani teminat yakılmasının gerçekten yapılması nedeniyle yatırımcılara daha ciddi bakıyor ve daha ciddi potansiyele dönüşüyor, gerçeğe dönüşüyor potansiyel.
1: Peki aslında yaz aylarından sonra COP31'i karşılayacağız. O tarafa dair beklentilerinizi de almak istiyorum. Yani somut bir çıktı olarak ne beklersiniz?
0: Şimdi COP30 kararların alındığı bir şeydi, toplantıydı. Belem'de, Brezilya'da yapılan COP30. COP31'in de uygulama COP'u olarak lanse edildiğini baştan beri biliyoruz. İklim Şehircilik Çevre Değişikliği İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum'un COP31 başkanı olarak görev alması ve Avrupa'da özellikle geçtiğimiz günlerde Londra İklim Eylem Haftası'nda duyurulan elektrifikasyon hedefleriyle birlikte aslında güzel bir yere oturdu. Ülkemizin hedeflerini belki bir üst seviyede taşıyabilecek bir global hedefe dönüştürme amacı var. Öyle ki hem İklim Değişikliği Bakanımızın hem de Enerji Bakanımızın katıldığı bir toplantıda elektrifikasyon hedefinden dolayı

0: enerji piyasasındaki dönüşümün hızlanması gerekliliğinden bahsetti Sayın Bakan Bayraktar. Bu elektrifikasyon girişte de ondan konuştuk. Yani şu anda %20-21 civarında olan elektrifikasyon enerji sektöründeki elektrik tüketim oranı %35'e çıkartılmak isteniyor. Bu büyük bir hedef. Bu sadece Türkiye için değil, global hedef olarak çok büyük bir hedef. Bunun için sanayinin çok hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Türkiye'nin burada sürükleyici bir rol oynayıp bu hedefin ortaya konmasında aktif olması bizim için sevindirici. Çünkü konuştuğumuz, hedeflediğimiz ülke olarak net sıfır hedefi, 2035 hedefi, 2053 hedefi gibi bütün hedeflerin aslında üçgenine oturan bir hedef oldu, elektrifikasyon hedefi. Burada da hem duyurular çok iyi gitti. Ben de birkaç toplantıya katıldım bununla ilgili. Yurt dışındaki algı da Türkiye'nin buradaki sürükleyici rolünün olumlu olduğu yönünde. Çok büyük bir ilgi var. 100 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Geçen hafta COP31'in düzenleneceği alanın hemen yanından geçtim havalimanına geçerken. Çok büyük bir inşaat işi var orada. O yüzden Antalya'nın güzel bir vakti ama asıl konu orada çıktıların elle tutulur ve yapılabilir çıktıların oluşması. Onun için de şu anda kurulan diyaloğu ben çok olumlu görüyorum. Elektrifikasyon bunun arkasında tabii ki bir sürü konu var. İklimin dokunduğu bütün konular var. Yani Okyanusya'dan, işte ada devletlerinden, ada ülkelerinden bir sürü konu var. Biz şu an tabii ki işin enerji ve elektrik boyutuna odaklanmış durumdayız ama şu an çalışmalar ve hedefler bence hem uluslararası arenada yankı buluyor hem de Türkiye'nin kendi hedefleriyle örtüşüyor ve iyi bir yola girdi.
1: Peki son olarak bu net sıfır hedefleri var ya, o taraftan biraz bu aslında Hürmüz Boğazı enerji arzını çeşitlendirme ihtiyacı, bu gerilimlerle birlikte enerji arz güvenliğini konuşmamızla birlikte birazcık uzaklaşıldı mı hedeflerden? Yani o genel görünümü şöyle yukarıdan baktığınızda nasıl görüyorsunuz?
0: Hürmüz ne yaptı? Hürmüz bizim aslında termik kaynaklarımız, yani yakıtlarımızın fiyatını artırdı. Onlara ulaşımı zorlaştırdı. Yani petrole ulaşımı zorlaştırdı. LNG'ye ulaşımı zorlaştırdı global kontekste. O yüzden de aslında ülkeler daha yerinde üretim, yerli ve yenilenebilir, eski mottomuzu hatırlarsak enerjide, yerli ve yenilenebilir üretimi daha öne çıkardı. O yüzden de aslında yenilenebilir enerji hedefleri ülkelerin artma eğiliminde. Bizimki de muhtemelen COP31'e kadar yeni bir hedef açıklanacak ve artacak. Bununla beraber tabii ki sadece güneş, sadece rüzgar yeterli olmayacak. Günün içerisinde o elektriği dağıtmak gerekecek. Bataryalar çok önemli hale gelecek. Esnek piyasa tasarımı ve esnek piyasa unsurlarını koymak gerekecek. Kömürün payı, gazın payı, işte COP31'de konulardan biri bu olabilirdi. Ama bir yandan Türkiye'nin hem yerli kömür rezervini tüketene kadar bunu kullanma isteği var. O yüzden kömür tarafında çok büyük bir, özellikle yerli kömür tarafında Türkiye'nin hedeflerinde tüketene kadar kullanma hedefini bir yere koyarak konuşmak lazım. Son olarak resmede yenilenebilirin yanına da nükleer geliyor. Enerji Bakanlığı bütün tartışmalarda, bütün sunumlarında nükleerin öneminden, rolünden bahsediyor. O yüzden evet, zor bir hedef. Net sıfır hedefi bütün ülkeler için zor bir hedef.
1: Evet, Türkiye anlamında söylemiyorum gerçi. Bütün ülkeler,
0: bütün ülkeler için zor bir hedef. Özellikle Avrupa'nın şöyle bir avantajı var. Avrupa interkonnek sistemi çok daha güçlü ve özellikle Fransa'daki nükleerden işte her ülke yararlanabiliyor yazın. Bizim kendi çerçevemize bakarsak da nükleerle, rüzgarla, güneşle, elimizdeki hidroyla ve bir miktar termik santrallerin desteğiyle yapılamayacak bir hedef değil. Tabii ki sadece maliyetler var. Son şeyi söyleyeyim. Bakan Bey'in rakamlarından gideceğim. Altyapıya 10 yılda, yani altyapıdan kastımız iletim ve dağıtım şebekesine toplam 80 milyar dolar. Toplam enerji dönüşümüne ise önümüzdeki 10 yılda 200 milyar dolarlık bir yatırım yapılması gerektiğinden bahsetti Bakan Bayraktar. Bu düşük bir rakam değil. Yıllık 20 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. İşte nükleer enerjinin vesairenin yatırım maliyetlerini düşünerek, bu toplam ilk yatırım maliyeti ve operasyonel maliyeti düşünerek zorluğu ya da kolaylığını finans piyasalarının buraya ne kadar para akıtabileceğiyle beraber değerlendirebiliriz. Çok zorla, zor arasında bir yerde diyebilirim açıkçası.
1: Peki rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi için o enerjiyi daha verimli ve her saatte kullanabilmek adına depolamanın da ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. O tarafta yeterli yatırım var mı?
0: Hafta sonu çıkan bir haberle hızlanmasını bekliyoruz. Çünkü yerli hücre üretiminde bir aksaklık olduğu için batarya tarafında ithal hücre getiren tedarikçilere uygulanan bir ek gümrük vergisi vardı. Ek ithalat vergisi vardı. Evet. Bu ithalat vergisi 6 aylık süre için kaldırıldı. Sektörün beklentisi yerli bir üretim yerine gelene kadar, koyana kadar ve anlamlı bir

0: bir kapasiteye ulaşana kadar bu ithalat vergisinin uzatılarak, yani ithalat vergisinin kaldırılması durumunun uzatılması ve böylelikle batarya maliyetinin biraz daha düşmesi. Bugün bir toplantıdan çıktım. Orada
1: işte rakamsal olarak
0: kesinlikle işlerin hızlanmasına neden olacak. Ama hızlanması için bu 6 ay mı kalkacak yoksa 1 yıl mı? Keşke yani bir şey netleşirse 1 yıllık, 2 yıllık plan program yapmak gerektiği için böyle şeyleri biraz daha uzun vadeli regülasyonların oturmasını yeğliyoruz. Ama bu da hiç yoktan iyidir. Bu ithalat vergisinin kalkması da bir hareket yarattı sektörde.
1: A+ Enerji Danışmanlık Yönetici Orta Volkan Yiğit, çok teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladınız.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Ve bir diğer konuğuma geçmeden önce sanayi tarafında açıklanan kredi paketinin ayrıntılarını hatırlayalım. Dün kabine toplantısının ardından konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz dedi. Detayları hatırlayalım, üzerine konuşacağız.
2: İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz.
1: Ve detayları konuşacağız efendim. KOBİ Türkiye Başkanı Koray Aksu bizimle birlikte, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Heyecanlı.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi haberi verdik. Üzerine bir kısa değerlendirme yaparak başlayalım. Bu hafta dün bir yeni finansman paketi açıklandı. Bakma şansınız olduysa nasıl değerlendirdiniz? Bunun aslında sağlayabileceği canlılığın boyutunun ne olmasını beklersiniz?
3: Tabii. Aslında toplamda 1 trilyon liralık bir paket bu. 750 milyarlık kısmı avans ödemeli yatırım amaçlı bir kredi. 250 milyar lira kısmı da normal imalat sanayine yönelik teknoloji sistemlerinin yenileme ya da imalat sanayine finansal anlamda destek verilmesi. Aslında 1 trilyon gibi bir rakam. Bu tabii iç piyasaya nakledildiği zaman içerisinde, 1-2 ay içerisinde çok ciddi anlamda sanayicinin elini kuvvetlendirecek bir kısım. Burada çok dikkatimi çeken benim özellikle bu 750 milyarlık ön avans, yani yatırım öncesi bir avans kısmı var. Tabii bu biraz daha tebliğinin netleştirilerek bankalara ve ilgili kurumlara tam olarak anlatıldığı zaman daha da netleşecektir. Canım.
1: Peki finansmana erişim tarafından konuşuyorken oradan bir miktar devam edelim. Ondan sonrasında başka ayrıntılar da var soracağım. O yüzden kısa bir cevap isteyeceğim sizden. KOBİ tarafında daha önce yaptığımız yayınlarda aslında uygun kredilerin olduğunun ama bunun çok anlatılmadığı için çok da erişimin daha sınırlı kaldığını söylemiştiniz. Orada kullanım oranları ne boyutta şu anda, bir değişiklik var mı diye merak ettim.
3: Şöyle, çok fazla bir değişiklik yok. İşte elimizden geldiğince televizyonlarda, yayınlarda anlatıyoruz. Yani çok basit bir örnekten gidelim. Örnek Exim kredileri. Yani bugün Konya'da veya bırakın Konya'yı, İstanbul'un herhangi bir yerinde çok ciddi ihracat yapan, yani yıllık işte 300 milyon, 500 milyon ihracat yapan firmalara baktığınız zaman Exim kredileri kısmında çok düşük rakamlar kullanıldıklarını görüyoruz. Bunun en temel sebeplerinden biri de özel sektör bankalarının, açıkçası burada da biraz eleştiri de yapacağım, kendi KMH'larını ya da rotatif kredilerini belli faiz oranlarıyla vermeye çalışmalarından kaynaklanıyor. Aslında Exim Bank kendisi artık şube de açtı sizin de bildiğiniz üzere. Yani benim tavsiyem öncelikle Exim kredilerini, özellikle ihracat yapan ya da ihracatla ilgili taahhüt verip ihracatı geliştirmeye çalışan firmaların Exim kredilerine yoğunlaşmaları lazım. Yani şu an çünkü baktığınız zaman normal rotatif veya KMH üzerinden gittiği zaman firmalar

0: Çok ciddi %60'lara, 70'lere bileşik faizlerde bir faiz oranları ortaya çıkıyor ve bu da firmaları ciddi anlamda sarsıyor. O yüzden egzime önem verilmesi lazım. Egzimin hala ben çok biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti oranların egzimle ilgili de günlük oranların arttırılmasıyla ilgili ama bunları biraz firmaların özellikle özel sektör bankalarını kamuda çok yok bu. Kamu elinden geldiğince bunu vermeye çalışıyor ama özel sektör bankalarına yani ben kardeşim tamam atıyorum 50 milyon line'ım var sizde ama 30 milyon lirasında bana egzim kullanın diye özellikle ısrar etmelerini ve bu konuda sonuç almalarını, sonuç odaklı hareket etmelerini tavsiye ediyorum firmalara. Bu çok önemli bir detay Ece Hanım. Onun dışındaki kısımda da devletin verdiği çok fazla geri ödemesi teşvik aslında var. Yani firmalar ürünlerini geliştiriyorlar, işte TÜBİTAK üzerinden çok ciddi maaş ödemelerini alabiliyorlar, mühendislerinin proje gelişimlerinin bedellerini alabiliyorlar, belli ürünlerinin üretim bedellerini alabiliyorlar prototiplerle ilgili. Bunlar da hala maalesef çok gerideyiz. Ticaret Bakanlığı bizim KOBİ Türkiye'nin uzmanlık alanı zaten ihracat teşvikleri. Bunların kullanılması konusunda hala çok gerideyiz. Yani örnek veriyorum hangi ihracatçı yurt dışına seyahat etmiyor? Hangi ihracatçı otel faturası ödemiyor? Hangi ihracatçı reklam yapmıyor? Hangi ihracatçı yurt dışında ofis depo, bir showroom ya da bir yer açmıyor ya da ürünlerine kalite belgesi almıyor? Yani düşünün bir firmaya 100 milyon liraya kadar geri ödemesiz devlet teşviki veriyor devlet. Ama maalesef bizler bunların üzerine çok düşmüyoruz ve konunun üzerine biraz yoğunlaşmıyoruz. Yoğunlaşılması gereken noktada da yanlış yönlendirmeler yapılıyor. Yanlış yönlendirmeler yapıldığı zaman içerisinde de işte devlet vermiyor ve alamıyoruz. İşte şundan dolayı bunu devlet veriyor. Almanın yolunu bildiğiniz sürece alabiliyorsunuz.
1: Peki, süremize kısıtlı olduğu için oradan
0: Evet.
1: geleceğim jeopolitik tansiyona. Şimdi bugün itibariyle aslında hafta başından bu yana geldiğimiz noktada tansiyonun tekrardan tırmandığını görüyoruz ABD-İran arasında. Şimdi bunun etkilerini zaten her anlamda maliyet anlamı başta olmak üzere sanayicide, KOBİ'de herkes hissediyor. O tarafın bir faturasını konuşmakta fayda var. Yani krediye erişimde söylediniz aslında hani egzime daha çok yönelilmesi gerekiyor. O tarafta daha bilinçlenme olması gerekiyor diye ama onun dışında KOBİ'ler için süreç nasıl geçiyor?
0: Şöyle geçiyor, zor geçiyor tabii ki. Şimdi arada böyle bir ürün biliyorsunuz bir 80 milyon varil gibi bir rakam Hürmüz'den geçti ama yani açıkçası zaten dünyanın petrol kısmının tamamı Hürmüz falan değil. Ama psikolojik olarak sistem tamamen Brent petrol ve Brent petrole bağlı ham madde ürünleri vesaire bunlar hep birbiriyle paralel yürüdüğü için doğal olarak firmalar şu anda bir ara ürün alımında bir avantaj sağladılar ama problemler devam ediyor. Yani şu anda stoklarında ürün olan, stoklarında ham madde bulunanlarda bir sıkıntı yok. Ama bu stoklar eriyecek Ece Hanım. Bu biliyorsunuz ilk zamanlarda da bir program yapmıştık sizinle. Yavaş yavaş bu stoklar eriyor. Eridiği noktada da bu sıkıntılar daha da fazla yer alacak. Yani Türkiye'deki firmalar kendi ürünümüzü, ham maddemizi alabileceğimiz sektörlerde bir sıkıntı olmaz. Örnek mesela mobilya sektörü, bizim ormanlarımız var vesaire. Oradan belki bizim bir artımız olabilir ama bir plastik sektöründe granülü yurt dışından alıyoruz biz. Doğal olarak bunlar hep etkiliyor. Biraz daha bu süreç eğer kontrollü gerilim dediğim kısım eğer hala devam ederse problemler daha da büyüyecektir.
1: Peki son olarak ithalat tarafına ek gümrük vergisi düzenlemeleri getirildi. Tabii ki burada içerideki yerli üretimin korunması ve rekabet, haksız rekabetin önlenmesi gibi amaçlar var. Nasıl yorumladınız bunun etkisinin ne boyutta olmasını beklersiniz? Bu tarafı da detaylandırın.
0: Şimdi şöyle, bunu ara ara yapılıyor zaten ithalatla ilgili. Bunun en temel nedeni kurdan kaynaklanıyor. Yani kuru belli noktada bir kur politikamız var bizim. Serbest kur politikası diye geçiyor ama kontrollü bir kur politikamız var. O kontrollü kur politikası sürdüğü sürece ne oluyor? Türkiye'deki ürün değil, yurt dışından ithal edilen ürün cazip oluyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bazı şeyleri siz ithalatını kapatabilirsiniz ama bazı ham maddelerde, ara ürün ham maddelerinde bunu yaptığınız zaman örnek veriyorum 50 parçalık bir ürünün siz bir parçasının ürünün ham maddesine bir sorun koyduğunuz zaman bir ithalat sorunu o ürünü üretemiyorsunuz. O yüzden bunlar çözüm değil, bunlar sadece geçici bypass

0: hareketler. Yani burada yapılması gereken kurun kontrollü bir şekilde hafif hafif artık daha rentable bir şekilde arttırılması lazım. Doğrusu bu Ecehan.
1: Kur tarafında bir yükseliş beklenti.

0: 30'luk bir kontrollü yapılacak gibi bir his var içimde. Öyle bir emareler alıyorum. İnşallah olur.
1: Peki,
0: Sokuyorum,
1: KOBİ Türkiye
0: kapatıyorum.
1: Başkanı Koray Aksu, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar.
1: Ve 60 dakikayı bir haberimizle noktalayacağız efendim. HSBC bir raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Kurum dezenflasyon sürecinin daha yavaş seyretmesini ve para politikasındaki gevşemenin daha kademeli olmasını bekliyor. Detayları izleyelim. Saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ekonomik görünümde görüşmek üzere.
2: HSBC Türkiye ekonomisine ilişkin analiz paylaştı. Melis Metiner'in kaleme aldığı raporda petrol fiyatlarındaki düşüşün yılın ikinci yarısında Türkiye'ye rahatlama sağlayacağı, ancak genel görünümün İran krizi öncesi beklentilere kıyasla kaçınılmaz olarak kötüleştiği vurgulandı. Kurum 2026 yılında reel büyümeyi %2.2 seviyesine taşıyacak, kademeli bir toparlanmanın ikinci ve dördüncü çeyrekler arasında gerçekleşmesini bekliyor. Son verilerde görülen negatif sürprizlerin ardından enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yapıldı. Notta şu anda manşet enflasyonun 2026 ve 2027 yılları sonunda yıllık bazda sırasıyla %28 ve %15 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Gelecek yıla ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor ve Merkez Bankası'nın Eylül ayında temkinli bir gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını bekliyoruz ifadeleri yer aldı. Raporda ayrıca artan yakıt maliyetlerinin manşet enflasyon üzerindeki doğrudan etkisi kısmen yakıt sübvansiyonlarıyla telafi edildi. Ancak Türkiye'de enflasyon beklentilerinin çıpalanmamış olması nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının diğer fiyatlara yansıması yüksek düzeyde gerçekleştiği değerlendirmesine yer verildi. Raporda genişleyen bir cari açıkla daha zayıf sermaye girişlerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi. Petrol fiyatları 2026'nın ikinci yarısında düşük seviyelerde kalsa bile ödemeler dengesi dinamiklerinin gündemde kalmaya devam edeceği vurgulandı. Kısa vadeli sermaye girişlerinin seyrinin ise küresel risk iştahının ne kadar hızlı toparlanacağına bağlı olacağı ifade edildi.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Bankası.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünümle tekrar karşınızdayız efendim. Ece Maat ben. İki tane çok değerli konuğum var. Hemen kendilerini söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzuva bizimle birlikte. Hoş geldiniz. İyi yayınlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Şimdi bugün özelinde hem veri akışının hem de aslında haber akışının çok yoğun olduğu bir gündü. Hani nereden de konuşmaya başlasak diye insan şaşırıyor ama herhalde ABD enflasyon verisi piyasalar üzerinde bir hayli etkili oldu. Dolayısıyla bir küçük yorumunuzu almak istiyorum o tarafa dair. 0.4'lük bir düşüş yaşandı. 0.1'lik bir düşüş bekleniyordu. Piyasa buradan aslında bir miktar iştah bulduğunu söylemek mümkün. Warsh'un da konuşması vardı. O da aslında Fed'in bağımsızlığı mesajını verdi. Hali hazırda bizim görevimiz bitti diyemeyiz dedi. Enflasyon verisinin beklenenden de düşük gelmesine rağmen. Şimdi bu ikisini beraber okuduğunuzda Fed'in bundan sonraki hamlelerine ilişkin öngörülerinizde bir değişiklik oldu mu diye soracağım. Öncelikle Burak hocama.
2: Teşekkür ediyorum Ece. Tabii yani Warsh'un bu özellikle Senato'daki sunumunu seyretme imkanına sahip oldum. Oradan bayağı bir malzeme çıktı diyebiliriz. Çünkü gerçekten hem konunun önde gelen senatörleriyle konuştu hem de çokça siyasi sorular soruldu. Ama öncelikle Amerika enflasyonundan başlamak gerekirse evet beklentilerden oldukça iyi gelen son 6 yılın en iyi enflasyon verisiyle yani düşüşle karşılaşmış olduk. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda olumlu. Gene buradan bir çıkarım yapmak gerekirse en son Fed'in açıklamış olduğu projeksiyonlarda faiz tavanına yönelik olarak baktığımızda zaten bir faiz arttırımı cepte gözüküyordu. İkincisi olabilir mi acaba tartışmaları olurken şimdi bu olasılık biraz daha düşmüş durumda. O nedenle burada olumlu bir gelişme var diyebiliriz piyasalar açısından. Eğer bu özellikle İran Savaşı'na yönelik olarak da olumlu bir sonuca doğru gidebilecek olan Trump açıklamalarıyla karşılaşabilirse daha piyasalar açısından güzel olabilecek bir süreçte yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu tabii konuştuğumuz Amerikan piyasaları. Bugün baktığımızda gene bugün itibariyle yani hemen 5-10 dakikalık veri olarak söyleyebilirim. Hı hı. Bloomberg'te de zaten ekranda gözüküyor. Günlük Hürmüz Boğazı'ndan transit geçen gemi sayısı 90 adet azalmış durumda. Bu tabii olumsuz bir şey. Brent petrol fiyatının %20.2 yukarıya çıktığını görüyoruz. Amerikan tipi petrolün %25.3 yukarıda olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlara baktığımızda bu enflasyon verisi acaba önümüzdeki aylarda da devam edecek mi? Yoksa savaşın geldiği bu noktayla beraber burada tekrar bir olumsuzluğa dönebilecek olan bir süreç mi olacak? Onu beraberce takip edeceğiz. Ama genel olarak baktığımızda merkez bankalarının tüm bu olasılıkları değerlendirdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın vermiş olduğu röportajda Avrupa Merkez Bankası'nın çok mu aceleci davrandığına yönelik olarak söylediği sözlerde bu senaryoların olduğunu görmüştük. Keza gene bugün Warsh'un sunumunda da çok ihtiyatlı bir tutum takınacağını anladık. Özellikle enflasyon yönelik güzel şeyler söyledi. Enflasyonun halklar üzerinde bir yük olduğundan bahsetti ki bunu Powell da çok sık bahsediyordu. Enflasyonun bir tercih olduğundan bahsetti. Hükümetlerin tercihi olduğundan bahsetti. Dolayısıyla bu tercihin de genel itibariyle enflasyona mücadeleye yansıyacağından ve yansıdığından bahsetti. Komitelerle ilgili sorular soruldu. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin ve hangi etkenlerin enflasyona doğrudan etki yaptığının daha net hesaplanması ve buna yönelik çalışmaların yapılması için bu komitelerin oluşturulduğundan bahsetti. Ve siyasetin FED'e bulaştırılmayacağını, siyasetin dışında kalacaklarını ifade etti. Bu tabii genel bir söylem olabilir. Ne kadar bunun dışında kalabilecekler bunu bilemiyoruz. Çünkü Powell döneminde bile genellikle siyasetten oldukça uzak bir başkanken özellikle Başkan Trump'ın seçilmesinin hemen öncesinde Kamala Harris'e biraz da yol açan jumbo faiz indirimine giden bir Fed'le karşı karşıya kalmıştık ve Trump da bunu asla affetmedi. Bence haklıydı da o dönemde. Dolayısıyla geçmişte yapılan bazı hataların yapılmayacağına vurgu yaptı. Ben buna yönelik olarak da biraz vurguyu aldım kendi adıma. Özellikle siyaset konusu üzerinden yürüdüğümüzde. Gene geçmişte özellikle enflasyonun hafife alındığından bahsetti. O da vurgu çokça yapılan bir konu. Hem FED tarafından hem de Avrupa Merkez Bankası tarafından bu kez daha ihtiyatlı davranılacağını anladık. Ve oradan çıkan sonuç da aslında geldiğimiz noktada her ne kadar enflasyon verisi olumlu gelse de gene FED'in kendi öngördüğü çerçevede faiz tabanının belirlediği ölçülerde bir faiz indirimine gidebileceği ve en erken ikinci faiz indirimi olursa da yıl içerisinde bunun belki yıl sonunda ya da önümüzdeki yılın başlangıcında ancak olabileceğine yönelik ben kendimce bir çıkarımda bulundum. Dolayısıyla derli toplu bir sunumdu. Çok fazla konuşan bir başkan değil. Daha evvel yazmıştım da Alan Greenspan'e çok fazla saygı duyan ve onun ekolünden gelen, ondan çokça etkilenen birisi. Onun da en temel özelliği çok fazla konuşmayarak, hatta konuştuğu zaman da ortalığı kafaları karıştıracak şekilde konuşarak genel olarak Fed'in piyasalara yön vermesine imkan tanımayan bir yapısı vardı. Bunu zaten böyle olacağını da ifade etti. Sorulan sorulara kısa cevaplar verdi. Genel olarak kendi politikasından vazgeçmeyeceği yönünde söylemlerde bulundu ki bence önemliydi bu. Yeni dönemde farklı bir Fed başkanlığı göreceğiz. Bunu net bir şekilde gördük. Tekrar kongre sunumunu da göreceğimiz bir dönem olacak. Orada da tekrar sunum yapacak. Orada da sorular sorulacak. Dolayısıyla benim Fed ve enflasyona ilişkin görüşüm kısaca böyle.
1: Peki Binhan Hocam, siz neler söylersiniz? Burak Hocam'ın söylediği Hürmüz'den geçen gemi sayısının 90 adet azalması önemli bir veri. Onun dışında da baktığımızda Hürmüz'de genel olarak görünümün ne olacağı da çok belirsiz. Trump'ın bu sabah saatlerinden bu yana birçok kez aslında değişikli söylemlerini duyduk. İşte önce Hürmüz'ü biz dedi ele alacağız, oradan geçişlerde %20 vergi alacağız. Hatta Irakçı dedi hayır biz ama 20 çok yüksek, biz daha adil olacağız. Ardından Trump biz dedi ticaret anlaşmalarıyla değiştireceğiz bunu. Dolayısıyla oradaki görünüm de çok belirsiz. Şimdi bu belirsizliklerle beraber bu fiyatlama ne kadar kalıcı olur diye soracağım. Yani piyasalar açısından baktığımızda da işte altının gümüşün tekrar yönünü yukarıya çevirdiği mesela bir ortam var. İşte küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar daha açıldığı bir ortam var. Kalıcı olup olmadığı konusunda ne düşünürsünüz?
3: Evet, gerçekten her şey çok karışık seyrediyor. Yani daha NATO görüşmeleri devam ederken ateşkesin ya da işte ön anlaşmaların bir anda bozulduğu, tekrar Amerika'nın saldırdığı, sonra İran'ın başka diğer körfez ülkelerine saldırdığı bir ortamda risk iştahı gerçekten çok bozuldu ve geriledi aslında. Burada o yüzden de bugün biraz Amerika'nın enflasyonunun negatif gelmesi, yani aylık bazda bu düşüşü görmek de risk iştahını artırıcı bir faktör. Ama tabii ki sizin de söylediğiniz gibi hani bunun devamını Trump'ın söylemleriyle de çok alakası var. Elbette orada enflasyon ölçümüyle ilgili bir sonuç yaratmaz ama nihayetinde şu anda evet negatif enflasyon ABD'de, faiz arttırım beklentilerini biraz öteler. O risk iştahını arttırır. Bu dolar endeksinde biraz daha gevşeme, altında biraz daha belki yukarı doğru hareketlenmeyi beraberinde getirebilir normalde. Ama öyle bir haber akışı geliyor ki Trump kaynaklı. Ben de gün içinde defaten bakıyorum ne açıklıyor diye. Yani geçiş ücretinden bambaşka bir anlaşmaya doğru giden trendi görebiliyoruz. Ama nihayetinde burada bir gerçek var. Bu bir doğal boğaz ve ne kadar geçiş ücreti olabilir? Yani uluslararası standartlarda ya da işte uluslararası hukukun gerektirdiği düzey nedir burada? Ve burada gerçek anlamda hak kimdedir? İran'da ve Umman'da görünüyor aslında. Fakat en baştan beri Trump ve Amerika çok söz sahibi olmak istiyor tabii ki. Burada önemli bir kaynak ve petrolün arzının da kontrol altında tutulması ve petrol fiyatlarının kontrol altında tutulması, oradan dolar endeksine kadar uzanan o kadar önemli fiyatlamalar var ki. O yüzden de ve tabii ki kendi petrol üretiminin ve aynı zamanda tüketiminin lider konumunun devamının Amerika için çok karlı bir alan olduğunu da farkında. Tüm bunlar bence bir tur daha döner diye düşünüyorum. Çünkü her ateşkes ve müzakere ve ön anlaşmanın arkasından tekrar savaş alevlendi. Bence Şubat ayının sonunda başlandığında hani hiç kimse Temmuz-Ağustos'a kalacağını düşünmüyordu. Ama tabii ki piyasalar bir şekilde risk iştahının yüksek kalmasını bekliyorlar. Ancak bu enflasyonist baskının hafiflemesiyle mümkün olacak. Enflasyonist baskının hafiflemesi ve rezerv para elinde tutan merkez bankalarının faiz arttırım döngüsüne girmemeleri ya da bundan biraz daha öteleyebilmeleri savaşın sönümlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan başta petrol olmak üzere diğer emtiaların da geçişinin rahatlıkla yapılabilmesiyle sağlanacak bir durum. Dolayısıyla 28 Şubat'ın öncesine dönmek gerekiyor diye düşünüyorum, tam anlamıyla yerine oturabilmesi için. O yüzden bugün risk iştahında böyle akşam saatlerinde bir miktar hareketlilik tamamen hani bir anda savaşın beklenen enflasyonist etkisinin Amerika'da böyle bir negatif aylık enflasyon verisine gelmesine kadar büyük bir beklentiymiş demek ki hemen orada bir hareketlenme görülmüş oldu. Dolayısıyla onların ihtiyacı olan o, ama öbür tarafta başka savaşın ve Amerikan başkanının bazı gerçekleri var tabii ki.
1: Peki bunların tabii içeride enflasyona etkilerini de takip etmeye devam ediyoruz. O tarafta petrol tarafının yönünün nereye çevrileceği bir işte söylemle değişebildiği bir noktadayız. Ama işte bu 28 Şubat'tan beri geldiğimiz noktada gübre fiyatlarını da çokça konuştuk. İşte önce bir pik yaptığını hatırlıyoruz. Onun ardından biraz bu ateşkesle beraber geri çekildi ama son baktığımda yeniden yönünü yukarıya döndürmüştü. Şimdi işin hem bu tarafı var, hem bunun üzerine bir de El Niño etkisi de bazı tarımsal emtialar üzerinde konuşulmaya başlandı. Evet, içeride üretimde bir etkisi olmayabilir ama işte bizim mısır gibi, soya fasulyesi gibi ithal ettiğimiz ürünler de var. Dolayısıyla bunları alt alta koyduğumuzda bu taraftan ekstra bir enflasyonist etki bekliyor musunuz gıda tarafına?
2: Şöyle yani genel olarak baktığımızda zaten bu temel beklentiler iki yönden oluşuyor. Bir tanesi tabii ki petrol ve petrol türevleri üzerinden gelebilecek olan etkiler. Bunlar hem enflasyona etki yapabilecek unsuru var çokça yani birçok alanda var bunlar. Sadece belki tarımsal emtia olarak değil işte plastik hammaddeleri, ulaştırma onun bütün alanlara ulaştığını düşünürsek genel bir enflasyonist yayılım etkisi var. Dolayısıyla bunu zaten net olarak birçok alanda görebiliyoruz. Ama gıda fiyatları özelinde baktığımızda yani Türkiye'nin kendisinden kaynaklı olan bir durum da var. Her ne kadar son 2 aydır gelen enflasyon verilerinde özellikle gıda fiyatları sevindirici bir noktada olsa da genel olarak baktığımızda gıda fiyat artışı Türkiye'de diğer ülkelerden oldukça yüksek. Hem işlenmiş gıdada hem de işlenmemiş gıdada bunu görebiliyoruz. İşlenmemiş gıdada bunu görmek tabii mevsimsel etkilerle değişebiliyor ama işlenmiş gıdanın içerisine başka faktörler de girdiği için işte enerji olduğu için, işçilik girdiği için birçok farklı dönüştürmeye yönelik olarak farklı maliyet unsurları da işin içerisine girdiği için hatta ambalaj da olduğu için çok daha farklı bir boyuta gelebiliyor. O nedenle bu etkileri muhtemelen göreceğiz. Ama tabii yani savaşın nereye seyredebileceğini kestiremiyoruz. İşte demin söylediğim o mesela Brent petroldeki 120,2'lik artış savaşın başından bu yana gelen artış. Yani bütün verilere baktığımızda işte Amerikan tipi ham petrolde 25,3'lük artış. İşte Avrupa tipi benchmark gaz fiyatlarında %68,6'lık artışlar. Bunlar kolayca tekrardan geriye gelebilecek bir noktada değiller. Ve 60 günlük bu daha önce belirlenmiş olan bir ateşkes süresi Trump gibi bir başkanın liderliğinde çok uzun bir süre. Ve her an her şey değişebiliyor. Şunu da gördü, yani geçiş sayısı arttıkça buradan ve özellikle sevkiyatların büyük çoğunluğu Asya ülkelerine yapıldıkça burada bir ciddi anlamda kazanç kapısı olabileceğini gördü. Bugünkü açıklamalar tesadüf değil. Yani geçen gemi başına %20'lik bir komisyon almak istemek bir korsanlık gibi bir şey aslında baktığınız zaman. Çünkü demin evet. Binan Hoca'nın da söylediği gibi oradaki hükümdarlık hakkı Umman ve şeye ait, İran'a ait. Dolayısıyla bunun sonradan değiştiğini gördük. Bunun yasal olarak herhalde olamayacağını söylediler kendisine. Daha sonra ikili ticaret anlaşmalarıyla bunu halledebileceğinden bahsetti. Sonra bir ara Körfez ülkelerinin Amerika'ya yatırım yapacaklarından bahsetti ki zaten bu bölgedeki ülkelerin birçoğuna geçtiğimiz ilk yılında Suudi Arabistan'a ve bu bölgeye yapmış olduğu sefer diyelim, gittiği gezide, ticari gezisinde ciddi anlamda ürün sattığını ve onlardan da ciddi yatırım taahhüdünü aldığını biliyoruz. Kaldı ki bunların ellerinde sadece bunlar yok, bir de yatırım fonları var. Onlar da yatırım yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada kafa karışık birazcık Trump tarafında. Ama genel olarak bu 60 günlük sürenin içinde olduğumuz için her an her şey olabilir. Yani burada gene gördük ki Trump'ı esas engelleyen unsurlar piyasa dinamikleri. Piyasada özellikle 10 yıllık tahvil faizleri yukarıya doğru gittiği her noktada farklı bir geri vites uygulayarak sonuçta yeni bir şey öneriyor ve süreci kendi lehine, Amerika lehine döndürmeye çalışıyor. Buradan mutlak bir zafer kazanamamış olması da çok etkili. Çünkü bunu içeride satabilecek bir konusu çok fazla yok. Diğer taraftan işte Amerika içindeki hala birçok unsur farklı boyutlarda devam ediyor. Onları da belki unutturmaya yönelik olarak bir göçmenlere yönelik politikalarda işte ICE polisinin yapmış olduğu son dönemlerdeki tutum, işte son iki gündür iki kişinin öldürülmesi falan gibi unsurlar Amerika kamuoyunda ciddi tepki doğuran olaylar. Biraz bunlara da yönelik olarak belki ilgiyi buraya çekmeye yönelik çabalar. Ama genelde baktığımızda bu savaşın nereye evrilebileceğini öngörebilmek çok kolay değil. Onun için fiyatların demin saydığım birçok unsuru da eklersek, bunda petrol fiyatları, tarımsal emtialar, işte üzerine az önce senin söylediğin gibi El Niño kasırgasının yaratabilecek unsurları, çok şükür hani bu sene en azından Amerika kıtası için kasırgaların şiddetinin çok düşük olacağı söyleniyor. Bir de tarımsal emtia oradan en azından zarar görmeyecek bir noktada. Ama genelde bunlar belirgin tarım ürünlerinde fiyatları yukarıya çekebilecek gelişmeler. O nedenle yaz aylarında ülkemizin içinde özelinde baktığımızda özellikle bayağı bereketli ve bol bir sezonun geçtiğini görüyoruz. Ben de birçok takip ettiğim yerden özellikle hasatların verimli geçtiği bilgisine ulaşabiliyorum. Ama bazı ürünlerde de özellikle denge fiyat mekanizmasını ve piyasa dengesini etkileyebilecek olan düzenlemelerin önümüzdeki yıllarda farklı sorunlarla karşımıza çıkabileceğini görüyoruz. İşte soğana getirilen gümrük indirimi gibi. Yani bir toplu tarımsal politika ve buna yönelik olarak da genel olarak bir iyileştirmeye yönelik çok da fazla bir politika üretemediğimiz için biz bunları sürekli olarak tarımsal değişiklik, iklim değişiklikleriyle beraber tartışıyor olduğumuz bir sürecin içerisindeyiz. Ama tabii ki petrol fiyatlarının gene de bu ablukaya rağmen ve en azından gördüğü o yüksek fiyatlara rağmen bugün daha düşük fiyatlarda seyrediyor olması ve bizim de içeride Merkez Bankamızın yapmış olduğu öngörüyle uyumlu gidiyor olması sevindirici bir nokta. Ama genel olarak baktığımızda bizim açımızdan enflasyon zaten hani yıl sonunda 30-32 aralığında bitecek gibi gözüken bir noktadayız bugünden gözüktüğü bir şekliyle. Bence soruyu şöyle de sorabiliriz artık. Önümüzdeki yıl nasıl bir politika uygulayacak ki Merkez Bankası bu enflasyonu düşürecek? Çünkü önümüzdeki yıl muhtemelen büyük bir, belki de olasılıkla bir seçim yılının içerisinde olabileceğimiz sürece de gireceğiz. O zaman Merkez Bankası hangi elindeki imkanlarla veya hangi politika değişiklikleriyle bu enflasyonu kendi öngördüğü seviyelere indirecek konusunda bizim yavaş yavaş tartışıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: O zaman Binhan Hocam'a sorayım. Binhan Hocam, seneye nasıl bir politika izleyecek ki Merkez Bankası enflasyonu düşürecek ve Haziran ayında biz %1'in altında bir enflasyon verisi almıştık. Burak Hocam'ın da bahsettiği unsurlarla birlikte bu ay ve sonrasında zor gibi mi gözüküyor?
3: Evet, şimdi Burak Hocam'ın özellikle gıda enflasyonu konusundaki açıklamaları çok değerli. Hem küreselde hem aynı zamanda tabii ki Türkiye'de. Küreselde gıda enflasyonu ülkelerin sorunu değil. Yani bizdeki gibi böyle yıllık %35'lik gıda enflasyonu tabii ki yok. Yani yıllık %3-4 civarında küreselde pek çok ülkede. O yüzden biz o açıdan kendine has bir ülkeyiz, gıda enflasyonunu kendi yaratan da bir ülkeyiz. Üzerinde zaten gelen tabii ki küresel şoklar, tarım emtiyadaki yüksek fiyat düzeyi, savaş. Daha 2022'de tahıl krizi vardı Rusya-Ukrayna savaşında. Şimdi bambaşka, çok daha çetrefilli bir sorunla karşı karşıyayız. Bu zaten hali hazırda bizde var olan gıda enflasyonu üzerine. Yani umarım biz o El Niño kuşağında tam yer almıyoruz. O daha çok böyle işte Hindistan, Uzak Doğu gibi, elbette orada çok büyük sorunlara da yol açacağı bekleniyor gıda tarafında. Ama şimdi eğer Merkez Bankası ne yapar önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelede ve tabii ki bu jeopolitik ortamda diye merak ediyorsak, aslında bence hala bekle görde kalacak. Gıda enflasyonunda sadece mevsimselliğin getirmiş olduğu bir avantajı yakalayarak yine Temmuz ve Ağustos'ta belki yine çok yüksek olmayan bir enflasyon. Elbette %1'in altında değil ama yine onun biraz üzerinde bir enflasyonla, yani Haziran'da biraz sürprizdi 0.90'larda olması, ama %1'in biraz üzerinde bir enflasyonla gıda enflasyonunun getirmiş olduğu bir avantajı aslında kullanır, ama arkasından gelebilecek tabii ki başka şeyler var. Yani eğitim enflasyonu var mesela, Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de, bu 3 ay falan sürüyor. Hizmet enflasyonu tabii ki, yani turizm canlı gider ama oradan bir hizmet enflasyonu gelir. Şimdi maaş zamları ya da ücret artışları var bu ay itibariyle, onun getirdiği tabii ki bir sürü katkılar var. Enflasyona, hiç enflasyonist olmaması gereken bir şey ama baktığınızda oradan alınan başka yerde ödeniyor maalesef, yani ücret artışı, böyle bir döngünün içindeyiz. Peki yani tüm bu gerçeklikle ne düzeliyor? Merkez Bankası hangisine müdahale edebilir? Gıda enflasyonuna müdahale edemiyor. Hizmet enflasyonu aynı şekilde oradaki yapışkanlığa. Geri kalan talebi baskılayıcı politikası yine işte o bekle ve gör ve işte aynı %37'lik manşet politika faizi düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum. Ama yine Burak Hocam'ın söylediği gibi biraz daha ileri götürürsek zaman dilimini, evet bunun arkası seçim, 2027 olabilir, 2028'e kalmayabilir. Şimdi bu şartlarda da daha genişlemeci politikalar beklenir. Yani hem maliye politikası açısından böyle popülist kamu harcamaları, hem aynı zamanda işte vergi teşvikleri, çeşitli indirimler, avantajlar, aflar, hem de para politikası tarafında daha gevşek bir dönem beklenir. Ancak çok ilginç bir dönemden geçiliyor. Ne maliye politikasında artık zaten milli gelirin %4'ü kadar bir bütçe açığının neredeyse 2026'da muhtemelen öyle olacak. Şimdi böyle bir ortamda daha genişlemeci olmasını Mehmet Şimşek yönetiminde bir maliye politikası itibariyle bekleyemeyiz. Aynı zamanda ortodoks politikalar çerçevesinde bu para politikası uygulamasını da Merkez Bankası'nın seçime giderken daha gevşek olmasını da bekleyemeyiz. Dolayısıyla ilginç bir, yani hep böyle seçime gidilirken para ve maliye politikasının gevşediği ama enflasyonun da tabii ki miras olarak kaldığı bir dönem çok alışılagelir. Ama zaten enflasyon yüksek. Yani yıl sonu %30'larda olacak enflasyon. Dolayısıyla değişen bir şey yok. Zaten 2 yıl önce de o civardaydı. Peki dolayısıyla buradan herkes artık biliyor. Dolayısıyla bireyler rasyonel finansal okuryazarlık artmış durumda. Seçime giderken seçim ekonomisinin yüksek enflasyonu miras olarak bıraktığını ama bir miktarda büyümeyi hediye ettiğini herkes biliyor. Ama bunlar sürdürülebilir değil Ece Hanım. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki enflasyonda aylık bazda %1,5'larda gider ve şey yaparsa hani faiz artırımı değil ama ben indirimi de beklemiyorum açıkçası. Merkez Bankası'nda yine maliye politikası içinde aynı dursun devam edeceğini öngörüyorum. Zaten selektif kredi politikası başladı. Biliyorsunuz yani başlıyor yavaş yavaş işte özellikle yatırımı taahhüt eden, ihracatı taahhüt eden iş alemine kredi avantajları başlıyor. Yani bankalardan %60-70 bileşikte böyle bir kredi faizi değil, ticari kredi faizi değil. Çok daha uygun, yarı yarıya da daha uygun faizlerle kredi avantajı biraz başlıyor. Yani para politikası faizi indiremez. Dolayısıyla orada bir gevşeyemiyor ama artık şirketler bu finansman maliyetini taşıyamıyor.

0: çok uzun zamandır. Aynı zamanda ihracatçı rekabetçi kur istiyor. Bu da mümkün olmuyor çünkü bu da maliyet enflasyonunu çok yüksek düzeye taşıyacak. Peki elde ne kalıyor? İşte selektif kredi alabilen firmaları biraz rahatlatabilir mi bu ortamda? Şu anda gündem bu.
1: Peki kredi demişken oradan devam edelim. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sanayi ve imalat sektörü içinde toplam 1 trilyon liralık kredi destek paketi gündeme geldi. Olumlu karşılandı sanayici nezdinde ama hani görüş olarak birkaç sanayiciyle konuşup görüş aldığımızda orada aşağı yukarı söyledikleri şey şuna geliyor. Evet, bu taraf olumlu ama rekabet gücünü aslında hafifletecek unsurların bir miktarı daha ele alınması, hafifleten unsurların ortadan kalkması gerekiyor diyorlar. Siz nasıl karşıladınız paketi? Biraz bu tarafa parantez açarak devam edelim Burak Hocam.
2: Şimdi tabii paket sonuçta yani kredi faizleri düşük olduğu zaman sanayici ya da işte bunu kullanacak olanlar sevinebilirler. Yani selektif kredi doğru bir tercihtir. Uzun zamandan beri ben de bunu savunuyorum. Ama şu an için mesela selektif kredi ne kadar etki yapabilir onu tartışabiliriz. Çünkü şirketlerin gene Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu verilerden takip ettiğimiz kadarıyla çok da yatırım iştahının olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yatırım iştahının olmamasının sebeplerinden bir tanesi içerideki talep düşüklüğü de son derece büyük rol oynuyor. Demin Binan Hoca bahsetti, kurdaki geldiğimiz seviye ithalatı oldukça cazip kılmış durumda. Bunun için işte çeşitli önleyici önlemler getirmeye çalışıyoruz. Geliyor, daha doğrusu gelmiş durumda da birçok sektöre. Ve bu da bir taraftan ithalat yapıp ya da bu ithal edip bunları dönüştürüp ihracat yapabilecek olan firmalar açısından baktığımızda da ek mali külfet anlamına geliyor. Ve bu firmaların rekabet edebilirlikleri zaten uzun zamandan beri özellikle rekabet endekslerinde de gördüğümüz şekliyle oldukça düşmüş durumda yurt dışı pazarlarda. Bunun birçok sebebi var. İşte enerji maliyetlerinin çok yüksek olması Türkiye'de, keza gene işçilik maliyetlerinin dolar cinsinden oldukça yüksek kalması, özellikle emek yoğun sektörlere bu çok ciddi bir şekilde etki yapıyor. Ve tabii ki bütün bunlarla beraber de kur, yani kurun geldiği seviye özellikle ihracatçının çok da fazla kazanç sağlayabileceği bir nokta olmaktan çıkmış durumda. Şimdi buradaki tabii yatırımların özellikle dönüşüme ve daha önceki verilen kredilerden farklı olarak hem ihracat taahhüdüyle hem de yatırım taahhüdüyle verilecek olması önemli. Fakat bunu alıp da şirketler bu taahhüdü gerçekleştirmezlerse ne olacak? Onu tabii yönetmelikle göreceğiz. Önemli konulardan bir tanesi bu. Bir diğeri de bunun aslında yatırım anlamında mesela nerelere yatırım yapılacağı konusu bence gene önemli konulardan bir tanesi. Bunun daha çok belki teknolojiye ve özellikle yapay zeka yönelik olarak verilmesi tercih edilebilirdi. Çünkü bugün mesela borsa sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Dedi ki biz yapay zeka yatırımlarına bugün için yapay zeka yatırımı diyoruz ama aslında bunları bir iki sene içerisinde genel yatırımlar içerisinde göreceğiz. Çünkü yatırım dediğimiz unsur temelde artık buna dönüşmüş durumda. Ve bu da Amerikan ekonomisinde gördüğümüz çok ciddi bir verimlilik artışı sağlıyor. Bu verilecek olan kredilerin mutlaka verimlilik artışını da sağlayabilecek yönlere verilmesi gerekiyor. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Türkiye'nin çok başarılı olduğu savunma sanayi veya savunma sanayinin yan sanayi gibi özellikle destek verecek alanlara verilmesi lazım. Bir de tabii genel olarak firmalarımızın bizlerin de karşılıklı olarak görüştüğümüz konulardan bir tanesi bu tür verilen kredilerde ulaşmakta çok büyük güçlük çektikleri yönünde. Bu kredilerin ya büyük çoğunluğunun bankaların kendi tercihleri olarak daha iyi çalıştıkları müşterilere verilmesi ya da bunlara daha küçük ölçeklerin ulaşmakta problem yaşadıkları gibi sorunlar çokça karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada da daha ulaşılabilir bir kredi yapısıyla hareket etmek ve başlangıçta o kriterleri doğru koymanın ileriki dönemler için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama bizim şirketlerimiz açısından sorun bugünün sorunu. Yani kurumlar vergisine yönelik olarak getirilen düşüş de bugünün şirketleri için kurtarıcı bir rol değildi. Çünkü Şirketlerimizin büyük bir çoğunluğu öz kaynak karlılığı çok düşük düzeylere düşmüş durumda. ISO 500 şirketlerini açıklandığında görüyoruz ki artık bir kar üretmekte çok zorlanıyor şirketler ve bu karsızlık ortamı şirketlerin yatırım yapma iştahlarını da ortadan kaldırmış durumda. Demin söylediğim gibi hem karsızlık hem içerideki talep düşüklüğü hem dışarıda rekabet edememek şirketleri genel anlamıyla çok cazip bir şekilde yeni yatırım yapmaya doğru itmiyor. Onun için hani bu verilen krediler elbette faydalıdır, tıpkı kurumlar vergisi gibi. Ama bugün şirketlerin genel anlamıyla tam istedikleri ya da öngördükleri veya bekledikleri bir destek paketi gibi düşünmüyorum. Daha çok işte istihdam teşvik desteği bekliyorlar, kur desteği bekliyorlar. Ya da işte kur dönüşüm oranlarının biraz daha düşürülmesini belki bekliyorlar. Buradan belli bir kendilerine fayda sağlayabilmek açısından. Kur destek oranlarının özellikle arttırılmasını bekleyen çok fazla şirket var. Keza gene ihracattan doğan alacaklarının mahsup yoluyla değil de nakit olarak kendilerine verilmesi beklentisinde olan şirketler var. Bunlar bugünü kurtaracak önlemler ve çok da etkili olabilecek önlemler. Ama sonuçta getirilen destek destektir. İlerisi açısından baktığımızda bu selektif kredi ve selektif sektörler, yani bizim hangi sektörlerle daha fazla katma değer yaratabileceğimiz konusu zaten veriler üzerinden de gözüküyor. Ama bunun haricinde istihdam yükünü çokça taşıyan tekstil gibi ya da işte hazır giyim gibi alanlarda da ihmal edilmemesi gereken bir yapımız da var. Onun için bu dönüşümün böyle eğer yapılacaksa Türkiye'de bu kadar sert değil de biraz daha yeni imkanlar yaratarak gerçekleştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Ama özetlemek gerekirse sonuçta verilen krediler ya da verilecek olan krediler destek midir? Evet, destektir. Onun için önemli midir? Bence son derece de önemlidir.
1: Ama herkes de her firmada bu desteklere ulaşamıyor dediniz. Dolayısıyla
2: Evet.
1: bunun sanayi anlamında baktığınızda ne kadar nefes aldırıp aldırmayacağı da bir soru işareti. Binhan Hocam siz ne düşünürsünüz bu destekler anlamında? Yani hani bu bir nefes aldırır mı sanayiciye diyoruz. Bir yandan bu tarafı var işin. Bir yandan da bu ithalat tarafına getirilen gümrük vergileriyle beraber o zaman hani oradaki gelen ek maliyetle birlikte ihracatçı için iyi bir şey mi yapıyoruz, kötü bir şey mi yapıyoruz diye soracağım. Çünkü o pazarların da tekrardan nasıl kazanılacağı da soru işareti. Kaybedilen pazarların.
0: Yani işte bir ön kabul bu artık. Eğer ithalatta da bütün şeyleri gördük. Hangi ürünlere, hangi mamule, işte aramala, ek gümrük vergisi geldiğini gördük. Şöyle bir ön kabul var. Yani Türkiye'de üretecekseniz ithalat yapmak durumundasınız. İhracatı gerçekleştirecekseniz bunu ithalatta oldukça bağımlı bir yapı çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla hani aksi durumda olsaydı zaten böyle bir ithalatın ek gümrük vergisinin böyle bir zamanda devreye girmesi oldukça manidar oldu. Hem kurun geldiği düzey ithalatı ucuzlatıyor ama aynı zamanda işte bizim dış ticaret dengemiz ortada, cari açık yeni açıklandı, orada görüyoruz. Yani artık bu şekilde daha az ithal girdiğiyle içeride ne yapılabilirseye razı olunuyor. Şimdi içeride ne yapılabilirse ben daha az üretim olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede de daha pahalı bir ihracat olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de aslında sanayi üretim verileri de artık üretimde arzda çok net bir şekilde sorun olduğunu gösteriyor. Yani burada artık ne yapalım da üretimi belki parça başı tamam ama gerçek anlamda daha ucuza, daha kaliteli, daha teknolojik olanı nasıl üretelim cevabının verilmesi gerekiyor. Çünkü oradan düzenleme yapılıyor, buradan düzenleme yapılıyor. Ama yani artık bence bıçak kemiğe dayanmış durumda. Çünkü öbür türlü evet maliyenin de vergi gelirine ihtiyacı var. Eşel Mobil'den yaklaşık bir 3 ayda 100 milyar liraya yakın bir ÖTV kaybı oluştu benim yaptığım hesaplamaya göre yani olması gereken. aylık

0: 45-50 milyar lira civarında ne vardı? İşte petrol ürünlerinden ÖTV hasılatı vardı. İşte yaklaşık şimdilik bir 100 milyar lira kayıp var. Dolayısıyla o önemli bir kayıp vergi geliri olarak. İşte bunu ek gümrük vergisiyle tamamlayalım. Ama aynı zamanda artık Çin'de ihracat rekoru kırdı. Artık Çin ürününe de buraya kadar girmesin. Peki altta ne yapılması gerekiyordu? Şimdi bu vergi gelirini karşıla, üretim yapısını dizayn et. Ama aslında altta yapılması gereken başka şeyler vardı. Az önce söylediğim gibi daha yüksek teknolojiyle daha nitelikli, katma değerli üretim. Ama aynı zamanda ithal edeceksek de onu içeride yapabileceğimiz bir düzen. Yani bu ithal, sanayileşme falan değil. Bu artık yıllardır hep aldığımız o parçayı Türkiye'de üretmekte aslında. Şimdi o yapılmıyor ama ülkeye artık ucuza girmesin. Dolayısıyla pahalansın. Ben arz yönünde sorun yaratacağını ve ihracat üzerinde de bir pahalanma çerçevesinde, ihraç ürünlerindeki pahalanma çerçevesinde rekabet gücü açısından olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Bu kısa vadeli etkiler zamanla bizim sanayicimiz, arz cephesindeki firmalar buna da alışacaklardır ve buna göre yeni bir dizayna gidilecektir. Ama palyatif çözüme palyatif bir düzen oluşmuş oluyor. Yani bence temelde yapılması gerekenler daha kalıcıydı. Umarım bu esnada onlar da hayata geçirilebilir.
1: Peki bu sorunun ardından kısa bir reklam arası verelim, ardından sohbetimize devam edeceğiz.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm kaldığı yerden devam ediyor efendim. Makroekonomik konjonktürü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir raporla devam edelim isterim. HSBC tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin bir değerlendirme raporu geldi. Dezenflasyon sürecinin daha yavaş seyretmesini ve para politikasındaki gevşemenin daha kademeli olmasını beklediği detayları var. Ama önemli olan bir noktada şu ki, genişleyen bir cari açık ile zayıf sermaye girişlerinin endişe kaynağı olmaya da devam ettiğini belirtti. Biz bu hafta içerisinde cari denge verisini de aldık. O tarafı da aslında sizi bulmuşken yorumlatmak isterim. Çünkü 1,5 milyar dolar açık verdi denge, ki 1 milyar doların üzerinde bir beklenti vardı açığın olması yönünde. Beklentinin bir hali üzerinde, nasıl değerlendirirsiniz Binhan Hocam?
2: Şöyle, yani bu hizmetler dengesinde bir 5 milyar dolarlık bir fazlalık var öncelikle. Yani mal dengesi biraz daha olumsuz gidiyor. Dış ticaret dengesi zaten belli. 4 milyar dolar civarında orada bir açık vardı. Ama hizmetler dengesinde, özellikle turizmde ve taşımacılıkta bir pozitif seyir var. Bu cari açığın biraz daha, yani 1,5 milyar dolar civarında olmasına yol açtı ki, aslında Mart'ta mesela yaklaşık 10 milyar dolardı. Çok yüksekti yani, böyle savaşın ilk etkileri çok güçlü gelmişti cari açık üzerinde. Ama şimdi nispeten biraz da tabii ki işte tatil etkisi de var. Gerçi burada cari açıkta, ama öte taraftan burada beklenen hep güçlü rezerv cari açığın. Milli gelire oranı olarak aslında %2'nin üzerine çıkmaması anlamında, şu anda 2'nin biraz üzerinde. Güçlü rezerv, doğrudan yabancı sermaye girişi ve carry trade için çok çaba sarf ediliyor biliyorsunuz. İşte yüksek reel faiz, kur politikası falan. Dolayısıyla bunların hani bari boşa çıkmaması ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı olmasa da portföy yatırımın ülkede kalması belli bir süreliğine ya da işte çıkışın hızlı ani olmaması, bunlar cari açığın biraz daha iyimser bir tabloya yerleşmesine zemin hazırlar. Ama bize yapısal cari açık aslında var bir taraftan. Sadece altını ve enerjiye çıkardığımızda, yani altın ve enerji ithalatını çıkarttığımızda bir fazlaya ulaşabiliyoruz, ama dolayısıyla cari açık yapısal. Bu gelişmekte olan bir ülkede bir süre sürdürülebilir. Yani Türkiye'nin işte 2005'lerde, 6'larda falan böyle cari açıkla vererek büyüyen bir ekonomi modeli vardı. Ama bu dış borcu, dış borçla finanse ediliyordu ve dış borç düzeyini yükseltti nihayetinde. Özellikle özel sektör tarafında o bankaların borç yapılarını düşündüğünüzde. Ama diğer taraftan hani üzerinden 20 sene geçti, yine aynı model. Yine cari açık vererek büyümeye çalışan bir ekonomi. Yine değerli TL, düşük kur üzerinden. Dolayısıyla cari açık kaçınılmaz bu esnada. Yani üzerinde savaşın ilk Mart ve Nisan aylarındaki o yüksek cari açık etkisi yavaş yavaş geriledi. Öte yandan brüt rezervler, yani rezervdeki kayıpları Merkez Bankası zaman zaman telafi etmeye çalışıyor. İç siyasi gelişmeler, orada şoklar oluyor. Yani hukuki ve siyasi zeminde meydana gelen durum tabii ki bir dolarizasyonu da beraberinde getirebiliyor. Yabancı sermaye

0: Yine aynı zamanda çıkışını beraberinde getiriyor. Orada bir rezerv kaybı oluyor. Yani bir şekilde finans tarafı, yani açığın finans tarafı da zorlayıcı faktörler arasında yer alıyor. Şey bir denge, yani olmayan bir dengedir. O yüzden de genelde cari denge ya da ödemeler dengesi diye bir açıklanır, ama her zaman bu açıkla bağlanıyor. Turizm iyi gelirse bu sezon, yani 60 milyar doların üzerine taşınırsa, o da yine yıl sonunda cari açığın, hani yani muhtemelen yakında 40 milyar dolar olacak birkaç ay içerisinde yıllık bazda. Yani ilk 5-6 aylık, 7 aylık dilim itibariyle, ama turizmden gelecek olumlu veri de bir miktar ne yapabilir? Beklenti altında kalabilir. Dolayısıyla tabii ki isteriz ki Türkiye'nin cari açık vermeden bir büyüme modeline geçmesini.
1: Peki Burak Hocam, siz neler söylersiniz? Var mı cari denge tarafında eklemek istediğiniz bir şey ve makroekonomik konjonktürde aslında Türkiye için işte cari denge mi, yoksa sermaye girişleri mi, yoksa enflasyon mu? En büyük riski nerede görüyorsunuz? Şöyle bir 4 dakikalık vaktimiz kaldı bu tarafta.
2: Çok az kalmış ama
1: Evet.
2: ama hepsini toparlayayım ben de kendimce. Ben en büyük dengeyi ödemeler dengesi en büyük riski ödemeler dengesi riski olarak düşünüyorum. Dolayısıyla aslında uygulanan programın Türkiye'de bir enflasyonla mücadele programı olarak sunulsa da temelde hedefinin bir ödemeler dengesinden kaynaklı bir zafiyete düşmemek amaçlı bir politika olduğunu en başından beri söylüyorum. Bunun temel dayanağı da özellikle portföy yatırımlarına dayanıyor. Burada carry trade girişleri ödenen yüksek faiz nedeniyle kuvvetli gidiyor ama faiz düşerse ya da kademeli olarak azalırsa buradaki durumun ne olabileceği, bunun maliyetinin ne olabileceğini şu anda çok öngöremiyoruz. Burada tabii finansman ayağına baktığımızda turizm en büyük gelir kazanacağımız alanlardan bir tanesi. Sene sonunda netleştikçe göreceğiz. Ama iç turizm en azından iyi gidiyor. Dış turizme yönelik olarak çok iyi gitmediği söyleniyor. Ama bunun yanında navlun gelirleri de Türkiye'nin önemli gelir kalemlerinden bir tanesidir. Onu da bakmakta fayda var. Benim bu kısa süre içerisinde şunu söyleyebilirim. Özellikle bu ayki Mayıs ayı verilerinden gördüğümüz temeldeki en dikkat çekici hususlardan bir tanesi. O da mesela yurt dışı, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yapmış oldukları doğrudan yatırımlar. Yurt dışı yerleşiklerin yani yabancıların Türkiye'ye doğrudan yatırımları 296 milyon Amerikan doları artarken yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 751 milyon dolara artmış 751 milyon dolar artmış durumda. Yani nereden baksak hemen hemen 3 katı kadar bir artış söz konusu. Bu da önemli göstergelerden bir tanesi. Yani neden yurt dışı daha fazla tercih ediliyor sorusuna oturup bakmamız lazım. Ve tabii ki net hata noksan. Yani bu net hata noksanı da dikkate aldığımızda ve bunu cari açığın üzerine eklediğimizde aslında cari açığımızın çok daha büyük bir cari açık olduğunu görebiliriz. Nitekim raporlar da artık yurt dışı kaynaklı raporlar böyle bir raporlamaya gitmeye başladılar. Hem cari açık üzerine net hata noksanı koyarak bakıyorlar. Bu da bence önemli bir gösterge olarak duruyor karşımızda.
1: Peki İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: İyi günler.
1: Ve ekonomik görünümü bir görüş aktararak bitireceğiz. Borsa İstanbul tarafına dair Nuro Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor Altuğ Özaslan, Borsa İstanbul'un genetiğinin bozulduğunu vurguladı. Özaslan, artık 2026 yılının kaybedildiğini, 2027 yılına odaklanılması gerektiğini ifade etti. Detaylarla birlikte noktalayalım. Saat başında tekrardan küresel piyasalarda buradayız.
3: Borsa İstanbul tarafına geldiğinde, Borsa İstanbul'da tabii hep konuştuğumuz bir konu var. Buranın fiyatlama davranışı ciddi şekilde bozuldu. Yani buranın genetiği bozuldu. Hani GDO'lu ürün diye bir şey vardır ya, genetiği değiştirilmiş organizma. Borsa İstanbul gerçekten GDO'lu bir hale geldi. Bu ne zaman ve nasıl düzelir? Bunu bilmiyorum. Açıkçası bunun cevabını ben veremem. Ama hani içerideki fiyatlamaya baktığında, şimdi enflasyon inmiyor. enflasyonun nereye ineceğini de sene sonu diyelim ki 30 diyelim piyasa kabulü. Ben 28 ile 30 arasında bir şey bekliyorum. Burada 2026'yı artık kapattık. Asıl konuşulması gereken konu 2027 ne olacak? Geçen hafta senin

olacağı bir yerde Borsa İstanbul'daki fiyatlama faiz indirimi kaynaklı ya da işte para politikasının beklenen sonucu vermesi kaynaklı ne yazık ki hala çok böyle beyaz ya da çok parlak görünmüyor. Ama uluslararası ilişkiler bazındaki haber akışı, Türkiye'nin artan önemi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu önemi iyi kullanması, doğru kullanması ve iyi yönetmesi sebebiyle sonbahar itibariyle yaşanacak pozitif haber akışları her ne kadar kârlar düşük olsa da her ne kadar çarpanlar yüksek olsa da Borsa İstanbul'da dolar bazında ciddi bir fiyatlama momentumu yaşatabilir. Bu sonuçta sadece bir öngörü tahmin. Ama bugünkü gerçek itibariyle içerideki fiyatlama dediğim gibi bozuk. Ama ben hani bugünkü fiyattan 13.600'ün altında bir endeks fiyatlamasını beklemiyorum. Dediğim gibi kısa vadeli faiz içerideki bütün TL varlıkları yenmeye devam edecektir. 2027'nin birinci çeyreğinin sonuna kadar da bence burada risk getiri olarak bir numaralı tercih olacaktır. Ama orta ve uzun vadeli yatırımcı için hani Borsa İstanbul bir hikaye sunuyor. Evet, makroda bir hikaye sunuyor. Bu hikayenin içerisinde dezenflasyon yok. Yani bunu artık kabul etmek gerekiyor. Bir yere gelir ama oradan aşağısı olmayacaktır. Seçimden sonraki para politikası da sonuçta önemli bir soru işareti. Dediğim gibi denklemden bunu çıkartırsak bence artık Borsa İstanbul fiyatlamasına daha net bir şekilde bakabiliriz.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: FED Başkanı Kevin Warsh, Merkez Bankası'ndaki politika yapıcıların yüksek enflasyona karşı hoşgörü göstermeyeceklerini belirterek 5 yıldır yüksek seviyelerde seyreden fiyat artışını dizginleme konusundaki kararlılığını yineledi. Warsh, para politikasının yürütülmesinde merkezi öneme sahip 5 alanda ayrı çalışma grupları oluşturdum. Çalışma grupları enflasyonun neden yükseldiğini tespit edecek ve ona göre politika uygulayacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargo gemilerinden %20 geçiş ücreti alınması planından vazgeçtiklerini ve bunun yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmalarına odaklanacaklarını açıkladı. Körfez ülkelerinden herhangi bir taahhüt açıklamayan Trump, yatırımlar muazzam olacak. Ancak aynı zamanda onlar ve gelecekleri için olağanüstü derecede faydalı olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Irak Başbakanı ile görüştü. Görüşme sonrası Irak ile büyük çaplı yeni petrol anlaşmalarının bu hafta ya da gelecek hafta açıklanacağını söyledi. IBM hisseleri şirketin beklentilerinin altında kalan ikinci çeyrek öncü satış rakamları açıklamasının ardından 1960'lardan beri en büyük düşüşünü yaşadı. Şirket bu düşüşü yapay zeka kaynaklı sıkıntılar nedeniyle müşterileri harcamalarının çip ve sunuculara kaydırılmasına bağladı. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını içeren torba kanun teklifinin 15. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

0: ve küresel piyasalarda fiyatlamalara göz atarak devam edeceğiz. Borsa İstanbul 100 ana endeksi günü %0.09'luk düşüşle kapattı. 12 puan kadar aşağıya gelmiş durumdayız. 14.079 puandan kapanış gerçekleşti. Dolar TL'de 47.03, Euro TL'de 53.72 ve Euro Dolar çaprazında 1.14.23 seviyeleri ekranlara yansıyor. Enflasyon verisi ardından bu tarafta da %0.37'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Avrupa borsalarında genele yayılan bir iyimserlik hakim. Londra FTSE'de %0.30, Paris CAC 40'da %1.3, Frankfurt DAX endeksinde %0.13, İtalya FTSE'de ise %0.10'luk yukarı yönlü hareketler var an itibariyle. ABD borsalarına baktığımızda yine yeşilleri görüyoruz. En fazla yükseliş Nasdaq cephesinden geliyor. %0.97'lik yukarı yönlü hareket varken Dow Jones'da 1000'de 1'lik, S&P 500'de de %40'lık yukarı yönlü hareket var. ABD borsaları açısından bugün gelen enflasyon verisi destekleyici oldu ama aynı zamanda ciddi anlamda bilançoları da almaya başladık. Özellikle bankacılık tarafından gelen bilanço rekorları gözlemledik. Bu taraftan da gelen bir destek olduğunu söylemek mümkün. ABD 10 yıllık tahvillerinde getiri %4.5'e işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri an itibariyle %4.18. Emtia ve kripto para fiyatları bugün itibariyle yükselişe geçti. Burada da ABD verisinin aslında beklentiden düşük gelmesi önemli oldu. %0.1 puanlık bir geri çekilme beklenirken TÜFE'de 0.4 puanlık bir geri çekilme gerçekleşti. Dolayısıyla faiz artış beklentileri törpülendi. Bu da faizsiz enstrümanlara pozitif yansıdı. Altının spotunda %1.26'lık yukarı yönlü hareket görüyoruz. Şu anda 4.052 dolardan geçiyor işlemler ama dün bu saatlerde 4.000 doların da altını test etmişti. Onu da hatırlatmakta fayda var. Gram altına yansımasının ne oldu diye baktığımızda buradaki yükseliş %1.28 seviyesinde 6.123 TL olarak ekranlara yansırken Bitcoin'de de iştahın arttığını gözlemliyoruz. 65.000'e yaklaşan bir fiyatlama var an itibariyle. Yükselişlerde %4'e yakın sayan oranlarda ekranlara yansıyor. Petrol cephesinde ise burada hali hazırda jeopolitik risklerin ve gerilimlerin devam ettiği bir ortamdan geçiyoruz. Hürmüz tarafındaki belirsizlik devam ediyor. O tarafta sabah saatlerinden bu yana değişen haber akışlarını aktarmaya çalışıyoruz. Son olarak orada aslında Trump'ın buradan %20'lik bir pay alacağını söylediğini biliyoruz geçen gemilerden ama sonrasında bu açıklamasından vazgeçti ve ticaret anlaşmaları şeklinde devam edileceğini söyledi. Bakalım Hürmüz'deki görünümü de yakından takip ediyor olacağız. Ve Avrupa piyasalarının detaylarını almak için Ceren Dilekçi Köseoğlu'yla birlikteyiz. Ceren, hoş geldin yayına diyelim ve hemen Ceren'in notlarını izleyelim. Canlı bağlantı değilmiş, hemen izliyoruz.
1: Avrupa borsalarında yatağa yakın bir görünüm vardı. Gün içerisinde %1'e ulaşan oranda düşüş vardı Avrupa endekslerinde. Fakat ABD'den gelen negatif TÜFE verisi sonrası Avrupa borsaları kayıplarını sildi. Altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerde yaşanan yükselişin etkisiyle madencilik sektörü %2.5'a varan yükselişle en güçlü performansı gösteren endeks oldu. Aynı zamanda enerji hisseleri de petrol fiyatlarında yaşanan yükselişten destek buldu. Trump'ın %20 ek kargo ücreti önerisinden geri adım atmasıyla petrol fiyatları 87 dolarlar seviyesinden geri çekildi. Trump bu adamı ticaret anlaşmalarıyla değiştirebileceği mesajını paylaştı sosyal medyada verdiği paylaşımda. Diğer tarafta bilançolara baktığımız zaman Ericsson'ın bilançosunu takip ettik ve Ericsson'dan gelen kar marjı uyarısı sonrası hisselerinde yaşanan düşüş %10'un üzerine tırmanmış oldu. Gözler çarşamba günü ASML'in bilançosu

0: olacak Avrupa'da. Piyasa açılmadan önce sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor bilançonun. Tabii beklentiler oldukça yüksek bu bilanço sezonuna ilişkin olarak. Yaklaşık 3 yıla aşkın sürenin en güçlü kar büyümesi bekleniyor Avrupalı şirketlerde. Bloomberg Intelligence analistlerinin tahminine göre kar büyümesinin %11'ler seviyesinde olacağını görüyor. Morgan Stanley %12'lik bir kar artışı bekliyor. Özellikle enerji, bankalar ve yapay zeka şirketlerinin bu çeyrekte öne çıkmasını bekliyorlar.
1: Araştırma masasından Mehmet Özdemir'in notlarını ekrana taşıyacağız şimdi de.
2: Evet, haftanın ikinci işlem gündeyiz. Hem makro taraftan hem de mikro taraftan oldukça yoğun bir haber akışını aldığımız, aynı zamanda jeopolitik tansiyonda çok dinmediği bir ortamdayız. Ama özellikle biraz daha teknoloji tarafına baktığımız zaman bugün gelen banka bilançoları, beklentilerin hayli altında kalan ABD enflasyonu derken IBM'in açıklamış olduğu ön sonuçlar piyasalarda bir miktar daha yankı uyandırmış gibi gözüküyor. Bu tarafta özellikle beklentilerin altındaki karlılık ve CEO'nun gerçekleştirmiş olduğu karamsar mesajlar hissenin tarihin en kötü günlerden birini yaşamasına sebep oldu ki IBM hissesinde açılışla birlikte %20'ler, %26'lar civarında çok sert geri çekilmeler gördüğümüzü söyleyebilirim. Bunun özellikle ana şeylerine baktığımız zaman, gerekçelerine, yaklaşık 2,93 dolarlık bir hisse başı kar gerçekleşmesi olduğunu söyledi şirket ön sonuçlarında. Ama 3 dolar 1 centlik analist beklentilerinin altında kaldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda gelirlerinin de 17,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ama 17,9 milyar dolarlık beklentilerin altında kaldı. Belki şu veriyi konuştuğumuz zaman daha anlamlı gelebilir ki bu yaklaşık 5 yılın en ilk çeyreklerinde ve ikinci çeyrekleriyle birlikte ne ilk net kar kaçırması oldu, analist beklentilerini kaçırması anlamında. Bunun özellikle baktığımız zaman şirketin Z17 ana bilgisayar programında yaşanan sorunlar nedeniyle de kaynaklandığını söyleyebiliriz ki CEO'nun da bu çeyrekte bir miktar daha sendelediğini ve şirketin müşterilerinin siber özellikle güvenliğe ilişkin endişelerle birlikte burada bu taraftan ciddi bir verim alınamadığını da açıklamış oldu. Tabii genel anlamda IBM geri çekilirken diğer yazılım hisselerini de biraz daha aşağı çekiyor. Bugün Nasdaq en azından açılış itibariyle %1'ler civarında yukarıda açılmışken, çip hisseleri yukarı giderken geleneksel yazılım hisselerinde düşüşler en azından iShares ETF'inden takip ettiğimiz kadarıyla biraz daha sert olmuş gibi gözüküyor.
1: Ve küresel piyasalarda iki değerli konuk bana eşlik edecek. Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi ve ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
4: İyi akşamlar.
3: Merhaba.
1: Şimdi Mehmet az önce IBM hisselerindeki çakılmayı anlattı. Bugün itibariyle baktığımız noktada, bu hafta daha doğrusu, S&P tarafından önemli bilançoları da almaya başladığımız bir dönemdeyiz. O tarafı bir miktar hatırlatmakta fayda var. Zira büyük bankaların ikinci çeyrekte karlılıklarının beklentileri aştığı bir gündeyiz. JP Morgan tarihin en yüksek çeyreklik karını açıkladı. BofA da piyasadaki dalgalanmalardan yararlanarak ikinci çeyrekte rekor kırdı. Bunların piyasalar üzerinde risk iştahını açıcı etkisi olduğunu gözlemledik ama genel anlamda baktığımızda piyasalar bugün en çok hangi veriyi, hangi haber akışını fiyatladı diye ABD'den gelen TÜFE verisi göze çarpıyor elbette. O tarafı konuşarak başlamak isterim. %0,4'lük düşüş yaşandı. %0,1'lik bir eksi beklenti vardı. Yıllık enflasyon ise 3,5'a çekilmiş oldu. Nasıl okudunuz veriyi? Haluk Bey, sizinle başlayalım.
3: Bayağı bir olumlu sürpriz tabii. Bayağı bir endişe vardı veriyle ilgili. Özellikle yani aslında şöyle diyeyim, daha doğrusu beklenti olarak manşette bir gerileme bekleniyordu enerji fiyatları kaynaklı olarak. Ama çekirdeğin yüksek kalacağı öngörülüyordu. Bu bağlamda baktığımızda esas sürpriz çekirdekte diyebiliriz. Çünkü manşet enflasyonda yıllık 4,2'den 3,5'a belirgin bir düşüş olsa da büyük ölçüde enerji fiyatı, akaryakıt fiyatı kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ama çekirdekte de 2,9'da yatay kalması beklenirken yıllık artışının 2,6'ya gerilemesi, ki bu savaş öncesi seviyelere işaret ediyor. Bayağı olumlu bir sürpriz. Tabii ki şöyle bir durum da var. Çekirdek tabii düşmesi çok iyi bir şey. Hani çünkü şöyle diyeceğiz, manşet yeniden yükselebilir. Zira son günlerde işte petrol fiyatlarında tekrar bir artış var ve kalıcı olması durumunda ABD'de de fiyatları etkileyebilir, akaryakıt fiyatlarını falan. Dolayısıyla manşet tekrar yükselebilir ama çekirdekteki gerileme tabii bunun da gıda ve enerji hariç bir endeks olması oradaki gerilemeyi daha önemli kılıyor. Yalnız tabii bu veriye rağmen Fed'in yine bir veriyle çok zafer ilan etmeyeceğini düşünmek lazım. Zaten Walsh'un da bugünkü kongre sunumunda aynı şekilde aynı vurguyu yaptığını gördük. Diğer FED üyeleri de benzer şekilde davranacaktır. Ama tabii ki günün ve haftanın son dönemin en kritik ve önemli verisiydi. Zaten Temmuz ihtimali, faiz arttırma ihtimali düşüktü. Ama son günlerde biraz yükseliyordu bu savaş riskleri nedeniyle. Onun tamamen, neredeyse tamamen ortadan kalktığını gördük. Yıl için, yıl genelindeki faiz arttırım beklentisi de birazcık törpülenmiş oldu.
1: Peki siz ne düşünürsünüz diyeyim, diğer tarafa döneyim. Çünkü Walsh'un açıklamaları gerçekten önemliydi. İyi gelen enflasyon verisine karşın Walsh dedi ki hayır, bizim buna rağmen hala işimiz bitmedi, görevimiz devam ediyor dedi. Bağımsızlık vurgusu yaptı. Hatta Trump'ın işte söylemlerine, baskısına rağmen biz veri bazlı hareket etmeye devam edeceğiz dedi. Neler söylersiniz o zaman?
4: Yani Walsh'un kongredeki sunumundan bu 5 çalışma grubuna güçlü atıflarda bulunduğunu gördük. Bu çalışma gruplarından bir tanesi de zaten biraz verilerle ilgilenecek. İşte enflasyonun ana nedenleri nedir? Neden 2000 üzerinde kalmaya devam ediyor? Bunları görmek istiyor Walsh. Dolayısıyla aslında söylemleri son derece anlaşılır. Gerekirse arttırırız diyor faizi. Bir Merkez Bankası Başkanı'nın söyleyebileceği bir unsur. Ama ben Fed içerisinde faiz artışı beklentisi ve isteğinde olan üyelerin aksine Walsh'un halen o tarafta çok olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla halen Fed'den bu sene içerisinde bir faiz arttırma ihtimalini bazı senaryoda değerlendirmiyorum. Ama tabii bunu çok daha zora sokacak bir gelişme de şu son dönemde tekrar petrol fiyatlarında 80 doların üzerine çıkmamız, 85 dolarlara gelmemiz, tekrar ABD-İran savaşının alevlenmesi aslında. Burada piyasalar daha itidalli davranıyorlardı. Her iki tarafında büyük askeri bir karşılaşmaya tekrar gitmeyeceği beklentisi vardı. Dolayısıyla yüksek perdeden söylemlere rağmen petrol piyasasındaki fiyatlamaların daha sınırlı kaldığını görmüştük. Ama en son konu Hürmüz Boğazı yeniden kapatılması gibi bu savaşın ilk zamanlarındaki sahnelere dönünce o zaman biraz daha endişeli ve temkinli olmak gerektiğini anlıyoruz. Dolayısıyla aslında petrol fiyatlarının nasıl ilerleyeceği önemli. Eğer yüksek kalmaya devam eder, tekrar 90 dolarları dener, hatta onun üzerine geçtiğimiz bir yere doğru ilerlerse bu durumda Walsh'ta çokça köşeye sıkışabilir tabii. Bunun enflasyonist etkisi olur. Ve fakat mevcut koşullarda Haziran ayı verisi son derece olumlu bir veri. Çekirdek tarafından okunduğunda da olumlu bir veri. Ama şunu da unutmayalım, yani benzin fiyatlarındaki düşüş kaynaklı neredeyse %10'luk bir düşüş yaşanmış. Dolayısıyla tekrar başa dönmemeyi umuyorum. Petrol fiyatlarına tekrar yükseliş olmamasını ummaktan başka bir çare yok herhalde şu anda.
1: Peki şu anki haliyle Fed'in patikasına dair beklentilerinizde Haluk Bey biraz oraya değindi ama Özlem Hanım, sizin bir değişiklik oldu mu?
4: Hayır, olmadı. Dediğim gibi biz bazı senaryoda herhangi bir FED'den herhangi bir faiz değişikliği beklemiyorum ben. Burada en sıkı FED duruşunun faiz değişikliği olmayacak bir FED olacağını düşünüyorum. Burada da FED'i biraz borç üzerinden okuduğum için. Dediğim gibi içeride bir aile kavgası oluşacak, oluşmuş da durumda. Ve fakat Walsh'un bunu nasıl yöneteceği önemli. Ve kendi söylemlerinden ve geçmiş dönemdeki söylemlerinden anladığım bir faiz artışı yoluyla değil, aslında belki bir bilanço yönetimi yoluyla sıkılaşmayı sağlayacağı, faizler tarafında daha yükseltmeme yolunda bir algısının ya da duruşunun olacağını düşünüyorum.
1: Peki böyle bir ortamda tabii bugün dedik ki risk iştahı açıldı dedik enflasyon verisiyle beraber. Bunun ne kadar kalıcı olup olmayacağı konusunda ne düşünürsünüz Haluk Bey? Yani hem dolar tarafındaki hareketlilik, işte euro dolar paritesini ayrıca konuşuruz. Orada birçok senaryoyu konuştuk yılbaşından bu yana. İşte emtia cephesindeki hareketlilik bugüne mi has okumak lazım? Yoksa hani bir trend değişimi gibi okur musunuz? Genel anlamda soruyorum.
3: Okumam bence bir geçici rahatlık sağlayacak bir veri oldu. Çünkü hani biraz veriler geriden geliyor. Şu anda daha farklı bir senaryo var. İşte 85 doların üzerinde tutunmaya çalışan bir petrol fiyatı var. Belki şu seviyelerde yani 80-85 aralığında çok kurumların senaryolarını henüz çok bozmayabilir. Ama yukarı yönlü riskler devam ediyor. Dolayısıyla daha ileri gidip yukarı gidip gitmeyeceğini bilemeyiz. Bu anlamda böyle olmasa bile kısa vadedeki o veri sürprizi yerini yine bu sefer yukarı yönlü sürprize bırakabilir bu gelişmelerle diye düşünüyorum. O yüzden sadece hani son haftalarda özellikle uzun süredir bir hem tahvil faizlerinde yükseliş, dolarda bir değerlenme şeklinde risk iştahında azalış olarak kendini gösteren bir durum vardı. Enflasyon endişeleri tabii ki savaşla beraber körükleniyordu. Bunun arkasında yatan ana nedenlerden biri de buydu. Ama verinin geriden geliyor olması geçici bir rahatlık sağladı şimdilik. Ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum şu anda. Ama şöyle diyeyim yani tabii ki eski yani 4.2 veya manşet seviyelerini aşacağını da düşünmem yani bundan sonraki ayda. Tabii ki buralarda kalırsa bu seviyelerde yine de Fed'in yani en sağlıklı yapacağı şey bekleme pozisyonunda kalmak olacak. Birçok belirsizlik var zaten. Şu anda bir hamle yapmak gereği olduğunu düşünmüyorum ben de.
1: Peki siz neler düşünürsünüz Özlem Hanım? Yani dünden bugüne baktığımızda piyasalarda hani tabiri caizse kartlar yeniden dayatılmış gibi bir ortam var. Fiyatlamalar açısından baktığımızda kalıcılığı anlamında ne beklemek lazım?
4: Yani bu dönemi yeni dönem olarak değerlendirebiliriz. Yeni dönemden kastım da şu aslında. Fed'in iletişim politikasının tamamen değiştiği bir noktada artık verileri okumak çok daha önemli olacak. Zaten Fed'in isteği de bizi değil verileri okuyun demek. O yüzden de gelen verilere hassasiyet finansal piyasalar içerisinde çok daha fazla olacak. Bu durumda da işte bir gün işte diyeceğiz ki Temmuz ayında faiz arttırımı fiyatlamaları arttı diyeceğiz. Ertesi gün bir veriyle belki bunun çok daha zayıfladığını göreceğiz. Yani bunun diğer bir adı hep ifade ettiğimiz volatilite. Onun biraz daha arttığı bir düzlemde olacağız diye düşünüyorum. Bunun ana nedeni de aslında dediğim gibi Fed'in iletişim politikalarındaki değişim. Yani bugün kongre sunumunu gördüğümüz Walsh'un bütün söylediklerini didik didik didiklemek gerekiyor. Çünkü çok konuşmayacağını biliyoruz gelecek dönemlerde. O basın toplantısı sayılarının da azalma ihtimalini yüksek görüyorum. Onun dışında bu hafta içerisinde mesela Waller'ın konuşmasını gördük. Williams'ın konuşması olacak New York Fed Başkanı'nın. Bunlar da artık kıymetli bizim için. Dediğim gibi bunlar bu konuşmaların da daha az yapılacağı bir yere doğru ilerleyeceğiz. Bir de tabii Fed bu iletişim politikasını daraltırken bizimle veriler üzerinden konuşurken biraz daha komplike ya da sofistike verileri ön plana çıkarabilir. Bu çalışma gruplarından öne çıkacak veriler biraz onu ifade edebilir. Biz tabii manşet verileri üzerinden konuşuyoruz. Yani 4.2 idi, 3.5'a geldi, önemli bir hareket falan ama Walsh'un aslında kendi söylemlerinde manşeti hiç okumadığını ve farklı göstergeleri öne çıkardığını da biliyoruz. O yüzden tekrar piyasa dinamiklerine ve risk iştahına dönersek bu yeni iletişim döneminde çok daha fazla volatilite olacak. Dolayısıyla risk iştahının açıldığı bir günün ertesinde risk iştahının tersine döndüğünü de göreceğiz. Dolayısıyla hayatımız zaten zordu. Zor olmaya da devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki bu yeni iletişim dilinde ve o yapısal dönüşümü biraz da konuşalım. Yani Walsh bir kez daha bugün de altını çizdi. Orada yeni bir çalışma grupları açıkladı. Ve oraya getirilen isimler de çok önemli akademisyenler var. İşte Hindistan eski Merkez Bankası Başkanı, İngiltere eski Merkez Bankası Başkanı gibi isimleri konuşuyoruz. Dolayısıyla bir miktar aslında global

0: Sosyal isimlerin de içerisinde olduğu bir çalışma grubundan bahsediyoruz. Yeni Fed'i bu anlamda nasıl bulursunuz Haluk Bey?
1: Allah, nasıl bulacağımızı tabii çalışma gruplarının sonuçlarından anlayacağız. Hani tabii ki böyle kredibilitesi yüksek isimlerin olması hani ısmarlama bir sonuç çıkmayacağını düşündürüyor. Hani şey olsaydı belki hani sadece Fed içinden işte Warsh'un görevlendirdiği, kendine göre seçtiği bir ekip olsaydı belki hani ısmarlama Warsh'un kafasındakileri oluşturdu falan deyip eleştirilebilirdi. Ama böyle isimlerin olması, tabii ki böyle isimlerin ısmarlama bir şeye imza atmayacak olmaları falan çalışmalara, yapılacak çalışmaları da ayrı bir güven veriyor o açıdan. Dolayısıyla bunları görmek lazım, bu çalışmaları. Ama hani Warsh'un yaklaşım burada çok net. Bugün de kongre sunumunu ben büyük ölçüde dinlemeye çalıştım ki çok uzundu tabii. Ben bir iki saat falan dinledim. Ondan sonra sıkıldım biraz hani çok, çünkü aynı şeyler falan konuşulmaya başlandı. Ve aynı şeyler tekrarlıyor oldu. Ama orada da tabii iletişimle ilgili yani vurguları oldu. Yani çünkü sözlü yönlendirme niye kalktı falan gibi bir kongre üyelerinin sorularına verdiği cevapta hani biz hani burada her dakika değişen şeylerle bir perspektif çizip Fed üyeleri bunu işte sanki hiç değişmiyormuş gibi varsaymak falan gibi eleştirel, böyle hani böyle bir şeylerden uzak durma kafasında ya da en azından kendisinin bir süre daha öyle bir niyeti olduğunu göstermiş oldu. Yani bunları yine birçok böyle öne çıkardığı şeylerin çok net dikkat çeken diğer tarafta iletişim dışında yapay zeka konuları oluyor. Hep onu gündeme getiriyor. Bunun Amerika'nın çok büyük avantajı olduğunu, bunun bir ciddi verimlilik artışı getireceğini falan hep bunu söylüyor. Bir kere en önemli argümanlarından biri bu. Bunu da gördük. Aslında bu tabii niye geri planda, arka planda ya da Warsh'un aslında çok da şahin olmadığını düşündüren bir vurgu bence. Bunları tekrar görmüş olduk. Artık biraz daha hani kafamızda daha oluşuyor Warsh'un hani genel nasıl politikaları, ama yine tabii ki bu çalışma gruplarının çeşitli alanlardaki hepsi ayrı çok çok önemli var. Sonuçlarını da gördükten sonra biraz daha netleşmiş oluruz.
0: Özlem Hanım, siz neler söylersiniz? Bu anlamda nasıl buldunuz siz de çalışma grubunu? Orada özellikle hani dikkatinizi çeken isimler varsa onları da paylaşırsanız çok sevinirim.
2: Yani aslında Haluk Bey'in söylediklerine son derece katılıyorum. Büyük isimler var. Daha önce Merkez Bankası Başkanlığı yapmış isimler var. Büyük ülkelerde, sizin de biraz önce belirttiğiniz üzere. Dolayısıyla şu anlamda önemli yani. Bu çalışma gruplarının çıktıları credible sayılacak. Kredibilitesi yüksek çıktılar olacak. Aslında Warsh'un kredibiliteye verdiği önemin de bir yansıması. Ama tabii bir diğer taraftan da şöyle bir özgüvenin de olduğunu düşünüyorum. Kendi kafasında aslında verimlilik temasının söz konusu, işte AI kaynaklı verimlilik temasının söz konusu politika duruşunda, para politikası duruşunda pek kale alınmadığı ya da enflasyon ölçümünde pek kale alınmadığı ve dolayısıyla yanlış ölçümler ve yanlış politika çerçevesinin oluşturulduğu konusunda bir fikir var. Yani bundan önceki eleştirileri hep bu minvaldeydi. Dolayısıyla özgüveni de aslında bu çalışma gruplarından bu minvalde bir sonuç çıkacağı yolunda olduğuna inandığını düşünüyorum. O yüzden de Warsh'un duruşunu değiştirecek nitelikte sonuçlar mı çıkacak? Biz de merakla bekliyoruz. Bu kongre sunumunda aslında buradan çıkacak sonuçları piyasayla, işte kamuoyuyla da paylaşacağını ifade etti. Dolayısıyla oradaki iletişim kanalını açık tutmaya devam edecek diye anlıyoruz ki bu da olumlu bir faktör. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Peki yapay zekadan konuşmuşken, Walsh da o tarafa vurgu yapmışken biraz daha bu tarafa dair konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün özelinde çünkü bir haber akışı da vardı ki 200'den fazla ekonomistin aslında bir çağrısı var. Yapay zeka uzmanı ve ekonomist yapay zekanın ekonomide benzeri görülmemiş bir dönüşüm yaratabileceğini belirterek istihdamı koruyacak önlemler için acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Detayları bir izleyelim, size de soracağım.
3: Önde gelen ekonomist ve uzmanlardan oluşan bir grup, yapay zekanın olası etkilerinin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Aralarında Nobel ödüllü 16 ismin yanı sıra Google, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji şirketlerinden bazı yöneticilerin de bulunduğu 200'den fazla ekonomist ve yapay zeka uzmanı konuyla ilgili bir açık mektup yayımladı. Teknolojinin önümüzdeki 10 yıl içinde radikal bir şekilde daha güçlü hale gelebileceğine işaret eden uzmanlar, yapay zekanın insan yararına yönlendirilmesi için hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Ekonomistler ve uzmanlar, yapay zekanın sanayi devriminden daha büyük ve çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşeceği, ayrıca ekonomide eşi benzeri görülmemiş bir dönüşümü tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada yapay zekanın yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltme potansiyeline sahip olduğu, ancak istihdamı büyük ölçekte azaltması gibi ciddi riskleri de beraberinde getirdiği ifade edildi. Teknolojinin çalışanları desteklemesini ve topluma fayda sağlamasını güvence altına almak amacıyla gerekli teşviklerin, koruyucu önlemlerin ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulandı.
0: Evet Özlem Hanım, ne düşünürsünüz? Yani bu yapay zekanın istihdam piyasalarına etkisi anlamında gerçekten oradaki yıkımın ne boyutta olmasını beklemek lazım. Hem küresel anlamda hem de içeride biz buna ne kadar hazırlıklıyız, onu da merak ediyorum.
2: Bu biraz önce bahsettiğimiz çalışma gruplarından bir tanesi de aslında bu istihdam piyasası ve verimlilik temasını işliyor. Dolayısıyla oradaki sonuçlar da bizim açımızdan önemli olacak. Burada aslında tabii çok daha küçük bir örneklem ama tek bir veri. Bu en son Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerine bakıldığında ABD'de beklenenden daha zayıf bir çerçeveyi görmüştük ve orada aslında iş gücüne katılım oranının da çok belirgin bir biçimde mütemadiyen her ay düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Alt sektörlere bakıldığında da bilişim sektöründe ve AI temalı bazı şirketlerde istihdam düşüşünün olduğunu görüyoruz. Aslında yavaş yavaş da ayak sesleri duyuluyor. O nedenle de aslında tekrar konu para politikası ve faiz tarafına getirirsem ve yine Walsh'un verimlilik vurgusuna getirirsem istihdam tarafında ne gibi bir zayıflığa yol açacağı konusu halen muallak ama çok büyük bir değişime de neden olabilir tabii. Yani önemli bir istihdam azalımına neden olabilir bu verimlilik durumu. Dolayısıyla da bu faiz tarafında faiz seviyelerini biraz daha düşürme gerekliliği bile, yani şu anda arttıracak mı arttırmayacak mı onu konuşuyoruz ama tam tersi bir konuşmaya doğru evrilme ihtimalimizin olduğunu da ifade ediyor. Dediğim gibi bu çalışma grubunun sonuçları özellikle istihdam tarafı bence en önemli konulardan biri olacak.
0: Evet, siz neler söylersiniz Haluk Bey? Konuya dair.
1: Yani burada tabii ki hani normal insanların bundan endişelenmesi belli bir her ortamda geçerli olmayacak yetenekli olan insanların bundan endişelenmesi normal. Ama bunun farklı görüşler de var bu konuda. Hani bu istihdam azalışıyla ilgili. Mesela bugün yine öyle bir makale okudum yani bununla ilgili. Mesela başka bir önemli bir kaynakta. Geçmişteki şeyde sanayi devrimi sonrası yine istihdamın korunduğu veya işte tarımda otomasyona geçilse de hani kalıcı işsizlik olmadığı yani ve tekrar şeyin arttığı gibi yani böyle farklı görüşler de var. Ya illa buradan çok kötümser hemen olmak gerekmiyor. Ama hani öyle bir şey olursa da istihdamı korumak lazım deyince yani zararına da kimse istihdamı koruyamaz. Dolayısıyla devletlerin müdahalesi gibi bir şey oluyor. Ya da hani başka bir şey senaryosunda felaket senaryosu gibi ya da demeyelim de şöyle diyelim mesela büyük şirketlerin, yapay zeka şirketlerinin hakim olduğu insanların çalışmadığı, hani yapay zekanın çalıştığı, insanlara maaş bağlandığı, işte böylece de bir toplumsal problem olmadığı bir dünya hani akla geliyor uç noktada. Çünkü istihdamı koruyalım önerisinin varacağı yer burası, yani bu devlet de bir yere kadar bunu sağlayabilir. Yani bunlar şey senaryolar, uç senaryolar. Ama bence yani o kadar net değil istihdam kaybı. Belki kısa vadede olabilir ama sonra başka iç alanları yaratır diye düşünüyorum. Daha biraz daha iyimser bakıyorum şu aşamada.
0: Peki Haluk Bey, siz iyimser senaryoları konuşmuşken, böyle pozitifken bir reklama gidelim kısaca. Ardından konuşmaya devam edelim. Bir de haberimizi paylaşalım reklama gitmeden önce. Çin'in ham petrol ithalatı Haziran ayında ABD-İran savaşı ve iç talebi ani şekilde yavaşlaması nedeniyle keskin bir düşüş göstermiş. Yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. İzleyelim ardından kısa bir ara.
3: Çin'in ham petrol ithalatı Haziran'da Basra Körfezi'ndeki savaş ve iç talebin ani yavaşlaması nedeniyle keskin bir düşüş göstererek yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Gümrük verilerine göre ham petrol alımları yıllık bazda %41 düşüşle 29.27 milyon tona gerileyerek Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. İthalatsa Mayıs ayına göre %12 daha düşük oldu ve Mayıs ayı ithalatı da son 8 yılın en zayıf seviyesindeydi. Amerika Birleşik Devletleri, İran ateşkesinin yakın zamanda bozulması, tartışmalı Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden canlanması ihtimalini gölgeliyor. Orta Doğu, Çin'in ham petrol alımlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yine de petrol piyasası, ithalatın dip noktasına ulaştığını ve Pekin'in stoklarını yenilemek için harekete geçeceğine dair işaretleri yakından takip ediyor. Doğalgaz ithalatı daha iyi bir performans göstererek Haziran ayında %3.7 azalışla 5 ayın en yüksek seviyesi olan 10.93 milyon tona ulaştı. Bu artış yerli üretimin azalması ve depolama tamponlarının tükenmesi nedeniyle deniz yoluyla yapılan ithalatın artmasından kaynaklandı. İran savaşı, Çin'in sıvılaştırılmış doğalgaz ihtiyacının yaklaşık 1/3'ünü karşılayan bu bölgeden yapılan sevkiyatları sekteye uğratmış olsa da, düşüş büyük ölçüde diğer kaynaklar tarafından telafi edildi.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar kaldığı yerden devam ediyor. Bir miktar fiyatlamalar üzerinden konuşarak devam edelim yayınımıza. Zira en çok sorulan sorulardan bir tanesi altın fiyatının ne olacağı. Konuklarıma da sormak istiyorum. Orada aslında tabii ki savaşın gidişatı, Fed'in politikaları çok etkili oluyor ama genel anlamda şöyle genelde sorduğumuz artık bu 4000'ler aslında bir dip oluşturdu mu noktasında evet yorumunu birçok kişiden alıyoruz. Katılır mısınız? Buralar bir alım fırsatı olabilir mi? Altının gidişatına yönelik ne beklememiz lazım bundan sonrasında? Haluk Bey.
2: Yani ben bu konuda hani bir şey demek istemiyorum. Altın çünkü çok hangi seviyesi destektir falan diye izlemiyorum. O yüzden benim bir görüşüm yok. Teşekkür ederim.
1: Peki Özlem Hanım, sizin var mı söyleyecekleriniz, aktaracaksınız?
3: Yani ben de bir altın tahmini yapmıyorum ama şunu söyleyebilirim altın tarafında. Yani altında gelecek dönemi değerlendirirken vadeler arasında önemli farklar oluşabilir. Yani ne demek istiyorum? Kısa vadede altın için değişkenler çok da olumlu bir yeri göstermiyor gibi gözüküyor. Bunun ana nedeni hem şimdi yeniden bir petrol fiyatı artışı var. Bu altın için çok olumlu bir yeri işaret etmediği gibi ana konu artan faiz hassasiyeti ve tahvil faizlerindeki yüksek duruş. Dünya Altın Konseyi'nin çok sık raporları oluyor. Daha geçtiğimiz dönemde Temmuz ayının başında aslında kendi modellemeleri çerçevesinde altın fiyatlarına ilişkin bazı senaryolar ortaya koymuşlar. İşte şu anda market, yani piyasa konsensusunda aslında böyle daha dar bir bantta dalgalanacak bir altın beklentisi olduğunu görülüyor. Buradaki ana değişkenler dediğim gibi aslında tahvil faizi konusu. Şimdi diğer iki ana başlık da, yani alt başlık da altın talebini kim oluşturuyor? Yani bunlardan bir tanesi merkez bankaları ve merkez bankaları almaya devam ediyor. Buradaki en önemli merkez bankası da Çin ve işte 20. ayına girdi bu ay itibariyle alımını sürdürmüş. Ama diğer ana kolu ve geçtiğimiz dönemde o büyük rallileri peşinden sürükleyen ana kollarından biri de perakende talebi. Ve aslında perakende talebine de şöyle güveniliyordu. Bir geri çekilme olduğunda bunu alım fırsatı olarak kullanıyordu bu perakende talebi ya da bireysel talep diyelim. Ve tekrar altını yukarıya doğru taşıyordu. Şimdi bu kanal çok zayıfladı. Bu kanalın çok zayıflamasının ana nedeni de aslında tahvil faizlerindeki yükseliş. Çünkü altın faizsiz bir enstrüman. Dolayısıyla faizlerdeki yükselişe olan hassasiyeti geçmiş dönemlerde azalmıştı. Geçmiş birkaç senede tekrar öne çıkmış gibi duruyor. O yüzden perakende talebinin tekrar hızlanması lazım ki altını biz orta vadede ya da uzun vadede tekrar yükselişini görelim. Ben kısa vadede altın tarafında giderek bir moral bozukluğu içerisinde olduğumu ifade edebilirim ama orta ve uzun vadede halen olumlu görüşümü koruduğumu da söylemem gerekiyor. Çünkü benim ana senaryomda dediğim gibi işte Fed'in ana politikasında bir faiz artışına doğru gideceği senaryosu yok. Aksine aslında belki de gelecek sene faiz indirimlerini bile konuşabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bunun da altın için olumlu olabileceğini düşünüyorum. Ve genel çerçevede bakıldığında da daha orta ve uzun vadede doların gücünü nispeten kaybedeceği bir paradigmaya doğru dünyanın evrildiğini düşünüyorum. O yüzden de altın tarafında orta ve uzun vadede olumlu görüşlerimi koruyorum. Biraz önce söylediğim bu Dünya Altın Konseyi'nin diğer senaryolarına baktığımızda iyi senaryolarda aslında tekrar işte %20'lere kadar yükseliş, yanlış hatırlamıyorsam, bir beklenti var. Daha kötü senaryoda ise bir %15 daha düşüşünün olabileceği ama orada kalacağı beklentisi var. Şuna bir cevap vermek zor, yani sizin sorunuzda işte buradan alınır mı? Dediğim gibi benim bir altın tahminim yok. Ama eğer daha uzun vadeli, daha orta vadede bir yatırımcıysanız orada benim naçizane görüşüm halen biraz daha olumluya doğru evrilebileceği yolunda. Ama bu bir fırsat maliyetini de beraberinde getirir. Dolayısıyla vadelerle düşünmek gerektiğini düşünüyorum altını tekrar değerlendirmek açısından.
1: Peki euro dolar paritesinde anladığım Özlem Hanım sizin yine doların güçlü temasının devam edeceği yönünde mi beklentiniz?
3: Tam tersi aslında.
1: Tam tersi,
3: dolar tarafında evet, dolar tarafında şimdi tekrar bir yükseliş görüyoruz tabii. Ama işte o faiz artışlarının olmayacağına ilişkin biraz daha geniş bir yere doğru ilerlersek, yani piyasa katılımcılar arasında, çünkü çok bir konsensüs olmadığını söyleyebiliriz bu noktada. Yani faiz arttırma bekleyenlerin de önemli sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun tekrar tersine dönmesi senaryosunda doların gücünü kaybetmesini beklerim. Yani ben halen tabii şu anda yıl sonu için 1.18 gibi bir euro dolar tahminiyle çalışıyorum. Bloomberg Terminal'de mutlaka euro dolar anketlerini, oradaki tahmin konsensuslarını takip ediyorum. Çünkü çok sık bir şekilde kurumların tahminleri revize ediliyor ve halen orada euro lehine ilerleyen dönemde beklentilerin olduğunu görüyorum. Dediğim gibi zor bir dönem ve mevcut noktada ben 1.15'lerin altına çekilmesinin bile hani çok beklemeyen taraftaydım. 1.13'leri bile gördük ama benim görüşüm biraz daha orta vadede doların değer kaybedebileceği yönünde.
1: Haluk Bey, katılır mısınız? Sizin beklentileriniz ne yönde şekilleniyor bu tarafta?
2: Yani tabii ki burada şöyle bir şey var. Yani kısa vade, yani daha orta vade veya uzun vade farklı değerlendirmek lazım. Kısa vade farklı değerlendirmek lazım. Kısa vadede eğer şeyler devam ederse, bu küresel ya daha doğrusu savaş durumu devam ederse ve fiyatlar yüksek kalırsa, bu biraz daha euro bölgesini daha fazla etkileyebilir. Faiz veya enflasyonla ilgili daha hamle yapmak zorunda kalabilirler. Bu kısa vadede biraz pariteye destek verebilir euro dolara. Ama daha uzun vadede farklı olabilir. Özellikle yapay zeka falan gibi konularda veya işte uzun vadeli büyümede Amerika'nın daha iyi bir görüntüsü olması da bence Amerikan ekonomisini ve dolayısıyla doların değerini destekleyecektir. Arada da tabii Trump faktörü var. Ticaret savaşları veya onlar konusundaki hamleleri yine farklı gelişmeler, ters yönlü rüzgarlar estirebilir. Ama bütün bu faktörlerin bir çarpışması şeklinde olacak. Şu anda yani dünyada hiçbir şeyin tahminini uzun vadeli yapmak mümkün. Yani genellikle zordur her zaman ama şimdi bu dönem daha da zor. O yüzden çok net bir dolar güçlü olacak veya dolar zayıf olacak konusu bence son derece tartışmalı. Çok hı hı. Farklı görüşler alıyor. Herkes her açıdan haklı. Altında olduğu gibi altında da yukarı çıkacak diyenlerle aşağı düşecek diyenlerin hepsini dinlediğinizde ikna olabilirsiniz. Burada da aynı şekilde. O yüzden o kadar öyle kolay değil onun tahmini.
1: Peki bu euro dolar paritesini soruyorum çünkü içeride aslında sanayici açısından da oldukça önemli, bu kadar aslında zor dönemlerden geçerken hani son geldiğimiz noktada dün itibariyle açıklanan işte orada yeni krediler vardı. Size şu anlamıyla sormak istiyorum, sanayi tarafının desteklenmesi açısından olumlu karşılansa da bir yandan biz enflasyon baskılarını konuşuyoruz ve bir enflasyonla mücadele programı içerisinde bunun genişlemeci olup olmadığı noktasında orada bir çelişki var mıdır? Ne kadar vardır ya da?
2: Şimdi,
1: Haluk Bey, siz de devam edin. Pardon, söylemeyi yaptım.
2: Şöyle ki yani bu 2023 yani seçimler sonrası uygulanan politika aslında baştan beri benzer, değişmedi. Şu anda da değişmiş değil. Bir yönetilen kurumuz var. Bu yönetilen kur sisteminde kurun Merkez Bankası tarafından alım satım müdahaleleriyle yönetildiğini ve yani genel olarak enflasyonun biraz altında kalmasını veya fazla bir oynaklık göstermemesini sağlandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu da uzun yıllara tabii uzadı, yani daha doğrusu bu kadar uzaması da beklenmezdi ama dezenflasyon geciktikçe orası da uzadı. Böyle olunca tabii duyulan şikayetler de fazlasıyla artmaya başladı. Özellikle böyle bir kur politikası tabii dünyanın her yerinde imalatçı, ihracatçı sanayi tarafını zorlar. Yani hizmetler bu tip politikalardan, hizmet sektörleri yararlanır. Sanayi sektörleri zorluk yaşar. Üçüncü yılında olan politikada tabii ki ne yapıldı? Böyle olacağı bilindiğinden de aslında bu göze alındığından da diyelim de enflasyonu bastırmak için arada bu tip sektörlere destek veriliyor. Bu yeni açılan pakette o kapsamda yeni bir adım diye düşünebiliriz. Dolayısıyla yani biraz palyatif kalacaktır. Yani çünkü aşırı bir kredi genişlemesine gitme imkanı da yok. Çünkü biliyoruz ki hani kredi muslukları ardına kadar açıldığında doğrusu da kontrol edilmediğinde verimsiz kaynaklara da yönelebiliyor veya dövize de yönelebiliyor. Dolayısıyla böyle bir boyuta da ulaşmayacak. Sınırlı palyatif olarak etkileri gözlenecektir. Ama sanayinin rekabet problemi, işte ihracat sektörünün rekabet problemi bu kur politikası nedeniyle devam edecektir.
1: Peki Özlem Hanım, sizin de söyleyecekleriniz, ekleyecekleriniz varsa bu konu hakkında sizinle devam edelim.
3: Şöyle, yani Haluk Bey'in de söylediği gibi çok uzun süredir dezenflasyonist politikalar düzleminde ilerliyoruz. Yani bunun ana fikri yüksek faizle ilerliyoruz. Çok uzun sürdüğü için de ekonomik bilimler arasında tolerans azalıyor tabii. Çünkü gelinen noktada rakamlara baktığımızda da 2025 sonunda %30'larda olan enflasyon yılın ilk yarısında hızlandı. Yani bırakın dezenflasyonu, enflasyonda yukarı yönlü hızlanma gördük. 32'lerin üzerinden bahsediyoruz şu anda. O yüzden de tabii bu yüksek faiz önemli eleştiri oklarına maruz kalıyor. Burada reel sektör özellikle eleştirilerini arttırıyor. Zaman zaman bankalar tarafından da çeşitli eleştiriler geldiğini görüyoruz. Çünkü sadece yüksek faiz değil, makro ihtiyati önlemler çerçevesinde çok ciddi oranda kredi büyüme oranlarında sınırlamalar var. Çok yakın bir dönemde eksi sınırlamalar da gördük. Bunları niye anlatıyorum? Bu tolerans azaldıkça tabii programda biraz kalibrasyon ihtiyacı da artıyor. Dolayısıyla yani bu gelen eleştirileri tamamen kulak kapatılmıyor benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla daha spesifik olması kaydıyla, enflasyonda herhangi bir artışa neden olmaması kaydıyla bazı sektörlere kredi kullanımı konusunda biraz daha alan açılıyor gibi gözüküyor. Ben bu şekilde devam edileceğini düşünüyorum. Yani burada hakikaten belirgin bir gevşemeye ya da bu politikalardan sapmaya doğru gidilecek olsa bugün bu kredi büyümesine ilişkin sınırları konuşmuyor olurduk. Yakın dönemde ekstra sınırlamaları konuşmuyor olurduk. Ve bu sınırlamalar ortadan kalkabilirdi. Onun yerine aslında daha selektif sektörlere ilişkin bir kredi akışı olacağını anlıyorum. Dolayısıyla elbette takip edeceğiz ama bir kalibrasyon ihtiyacı belli ki var ve ekonomi yönetimi tarafından da bu göz ardı edilmiyor.
1: Peki son olarak şöyle 5 dakikalık bir vaktimiz kaldı ama ikinizden de az da olsa bir yorum almak istiyorum. Şimdi sanayi tarafındaki rekabetçiliği konuştuğumuzda orada en çok aslında Çin tarafı dikkat çekiyor. Burada küresel anlamda da bahsediyorum. O taraftan da bugün verileri aldığımızda şunu gördük ki ihracat bir önceki yıla göre %27 artmış. İthalatta %36 ve dış ticaret fazlası tarihin en büyük ikinci fazlası, ticaret fazlası olmuş. Şimdi geldiğimiz noktada aslında tüm bu işte tarifeleri, gümrük vergilerini vesaire korumacı politikaları konuşmamızın sebebi biraz da Çin'e dayanıyor. Dolayısıyla çok etkili olmadığını mı söylemek lazım? Nasıl yorumlarsınız geldiğimiz noktaya Haluk Bey?
2: Tabii ki yani bu veri de oldukça korkutucu ve yani belli sektörlerde mi artık çok sanayinin her yerinde neredeyse ciddi bir hakimiyeti olduğu görülüyor. Bunu Almanya bile büyük sorun.

0: Gümrük
1: Gümrük
0: vergisi
1: vergisi.
0: getirdiğini gördük ki bunun Çin'e karşı yapılmış olduğunu düşünüyorum. Tek tek incelemedim şey gruplarını ama böyle bir hamleler gördük. Tabii ki her türlü önlem alınmaya devam edecektir. Yani korumacılık o anlamda dünyanın her yerinde artış eğilimini koruyacaktır. Çünkü eşit şartlarda rekabet etmek imkansız.
1: Özlem Hanım, siz ne söylersiniz? Bundan sonrasında yılın ikinci yarısında da bu şekilde devam etmesini mi beklemek lazım? Çin tarafında yine fazlaları mı konuşacağız?
2: Evet, ama tabii bu verilerde şunu da göz ardı etmemek lazım. Biraz önce araya giderken söylediğiniz mesela işte bu petrol ithalatında son 10 yılın en düşük seviyesinde. Dolayısıyla aslında bu işte Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu, petrole ulaşımın kısmen zor olduğu, ulaşılamadığı ve fiyatların da yüksek olduğu noktada Çin aslında kendi stratejik rezervlerini kullandı. Petrol ekstra bir talep yaratmamak, ithal etmemek üzere. Bir de o olsaydı belki çok daha yüksek petrol fiyatları görecektik zamanında, yani hani 200 dolarlara mı gidecektik bilemiyorum. Dolayısıyla bu rakamlarda onu da göz ardı etmemek lazım. Bir dış ticaret fazlası var, olacak da, ama yani petrol ithalatının da yapılmadığı, çok düşük oranda yapıldığı aylar bunlar. Dolayısıyla o fazla biraz daha büyümüş gibi gözüküyor. Ama onun dışında halen ihracat tarafı kuvvetli tabii. Yani yapılan bütün bu ticaret savaşları, bu tarifeler, bu itiş kakışlar ve ABD ile olan çekişme aslında hani çok daha büyük bir zarar vermiş gibi gözükmüyor, en azından şimdilik Çin tarafına. Bütün dünya için de geçerli bu. Türkiye açısından da önemli. Çok daha işte spesifik, daha mikro yönetimle aslında rekabetçilik faktörlerinin gözden de geçirilmesi gerekiyor. Yani rekabetçilik derken birçok konu gündemde tabii, yani daha ana konular işte iş gücü maliyetleri, finansman maliyetleri, bunları konuşuyoruz. İşte enerji maliyetleri,
1: Evet.
2: ama bunun yanı sıra spesifik bazı unsurlar da sektörel bazda önemli oluyor. Burada Çin söz konusu olduğunda o da aslında yakından takip edilecektir tabii.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi, ikinize de çok teşekkür ediyorum. İyi
0: Biz
1: akşamlar.
0: teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
1: Ve fiyatlamalara göz atarak devam edeceğiz. Dow Jones tarafında yine aslında program başlangıcına benzer bir görünüm var. 1000'de 9'luk yukarı yönlü hareket. S&P 500'de %0,41'lik, Nasdaq'ta ise %1'e yakınsayan yukarı yönlü hareketler ekranlara yansıyor. Viyop 30'a baktığımızda orada da %0,39'luk yukarı yönlü bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Ve yarın tatiliz, Perşembe günü ne konuşacağız diye baktığımızda İngiltere'den Mayıs ayı büyüme verisini alacağız. Saatlerimiz 9'u gösterdiğinde Türkiye tarafındansa tarım üfe rakamını karşılayacağız. Haziran ayına dair saatlerimiz 10'u gösterdiğinde 11'de ise bütçe dengesi rakamını karşılıyor olacağız. Ve ABD tarafına geldiğimizde saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde işsizlik başvuruları ve 15.30'da yine aynı saatte perakende satışları karşılıyor olacağız. Ve küresel piyasalara bir haberimizle noktalayacağız efendim. Bank of Singapore Küresel Bilgi İşlem Direktörü, hisse senedi piyasaları ve daha geniş yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzleyerek noktalayalım. Perşembe günü görüşmek üzere efendim.
3: Yani Paul'un az önce bahsettiği gibi petrol yükseliyor, hazine getirileri zemin kazanmaya devam ediyor ve tabii ki yapay zeka ticaretinde de satışlar görüyoruz. Şu anda sizin için en önemli olan şey nedir?
4: Bence faktörlerin birleşimi bize piyasanın kırılganlıklarını hatırlatmaya geri dönüyor. Yapay zeka ticaretine hala çok bağlıyız, ancak asıl soru bunu nasıl ifade edeceğiniz. Ve görüşümüz gerçekten sadece tedarik zinciri boyunca değil, aynı zamanda ekosistemin çeşitli kısımlarında da bunun çok önemli olduğu yönünde. Kore'den bahsettiniz. Bence tabii ki hala temellere geri dönüyoruz ve bunlar yapay zeka ekosisteminin itici güçlerinin önemli parçaları. Ancak olan şu ki teknik göstergeler aslında aleyhimize işledi. Bence ETF'lere, kaldıraçlı ETF'lere bakarsanız bu ETF'lerin gama riskini

0: Kendinden korunma stratejileri aslında şu anda devrede ve bu düşüşte olduğu gibi yükselişte de gerçekleşiyor. Dolayısıyla volatilite ve iniş çıkış döngüleri oldukça belirgin olacak ve buna hazırlıklı olmalıyız. Kore'deki iki hisse senedinin şu anda MSCI Kore'nin %60'ından fazlasını oluşturduğunu unutmayalım. Bu da devasa yoğunlaşma riskini zaten vurguluyor. Bu yüzden bunun yerine yatırımcılar için asıl mesele tedarik zincirinin çeşitli kısımlarına bakmak için ağınızı daha geniş tutmak, aynı zamanda altyapıya, yenilenebilir enerjiye ve önümüzdeki 5 yıl içinde 5,5 trilyonluk yatırım beklediğimiz yapay zeka sermaye harcaması döngüsüne güç veren denklemin tüm parçalarına çeşitlendirme yapmaktır. Burada zirvede uzun vadeli trendlere bakıyoruz ve kısa vadeli gürültülerle sarsılırken, evet.
1: Güney Kore'den uzaklaşarak çeşitlendirme mi yapardınız, yoksa diğer fırsatları yapay zeka ekosisteminde bulabilir misiniz?
0: Yani açıkçası ABD'de çok fazla teknoloji maruziyeti görüyoruz. Ama aynı zamanda yapay zeka maruziyetinin artık hisse senetlerinde, hatta sabit getirili menkul kıymetlerde bile her alanda elde edilebileceğini düşünüyoruz. Hiper ölçekleyicilerin çoğu ihraççı haline geldi ve altyapıyı ve veri merkezlerini de faydalananlar arasında görüyoruz. Ancak aynı zamanda yapay zeka ticaretine aşırı maruz kalmanın risklerini de vurgulamak istiyoruz. Çünkü artık bunun gerçekten nerede olduğunu ayırt etmek daha zor. Çünkü hem hisse senetlerinde, hem sabit getirili menkul kıymetlerde, hem de özel piyasalarda her yerde mevcut. Bugün vurguladığımız temalardan biri de tüm portföy yaklaşımı ve yatırımcılarımızın artık sadece bariz olana değil mi? Ülke maruziyetime, sektör maruziyetime değil, aslında bu varlık sınıflarının ve bu yatırımların her biri için getirinin altında yatan itici güçlere bakmaları gerektiğidir. Ve bence çalışma çok daha derin olacak, ama aynı zamanda maruziyetlerin nerede olduğu konusunda daha dengeli olacak. Dolayısıyla Kore, Tayvan, Japon ve Çin ekosistemleri hala portföyünüzün önemli bir parçası. Ancak mesele bu riski doğru ayarlamak.
1: Farklı sektörlerin daha geniş bir bileşimine sahip olan Japonya gibi piyasalara mı daha çok ağırlık veriyorsunuz? Ayrıca Japon yeninin zayıflamaya devam etmesi ve Japonya Merkez Bankası politikasının normalleşme ihtimali ne kadar risk teşkil ediyor?
0: Evet, bence burada iki yönlü bir durum var. Bir ülke bazlı riskler var, bir de sektör ve şirket düzeyindeki riskler var. Japonya'da sermaye harcamaları ve ekipmanları dahil daha geniş bir ekosisteme dahil oluyoruz. Bu alanın sipariş defteri muhtemelen daha uzun vadeli ve orada geleceği biraz daha net görebiliyoruz. Ancak belirttiğiniz gibi şu anki risk enflasyon tarafında da var ve Japonya Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını çok net bir şekilde gösterdi. Fakat biz bunu sadece ülke bazlı bir karar olarak görmüyoruz. Bu durum bu yıl düşük performans göstermesine rağmen hala çok olumlu baktığımız Çin dahil tüm Asya'daki tekil, menkul kıymetlere ve gerçek risklere kadar iniyor. Ancak sektörel değişimlerin temelinde yatan birçok itici güç olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Çin artık bize sadece üretim aşamasında değil, fiziksel yapay zeka ve yapay zeka ekosisteminin diğer alanlarında da fırsat sunuyor. Yani yapay zeka ekosistemine yatırım yaparken daha geniş kapsamlı bir yaklaşım benimsemenin bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
1: Çin söz konusu olduğunda yapay zeka işlemleri dışında o ülkedeki iç talep durumuna daha fazla odaklanan diğer sektörlerde iyi fırsatlar bulabiliyor musunuz? Çünkü çok uzun zamandır o ekonominin temel gücü konusunda endişelerimiz vardı.
0: Evet, bence Çin meselesi aslında iki yönlü. Yılbaşından bu yana aslında oldukça güçlü seyreden bir ihracat piyasası var. İç ekonomi tarafında ise tabii ki hala yerel tüketim üzerinden ilerlememiz gerekecek. Oradaki potansiyel itici güç belki kısa vadede değil ama emlak piyasasının normalleşmesi olacaktır. Orada bir taban seviyesi bulduğumuzda tüketici için bir nevi rahatlama olacağını düşünüyorum. Böylece hane halkı servetinin artmasıyla birlikte bunun başka bir potansiyel itici güç olacağını düşünüyorum. Bu kısa vadede gerçekleşmeyebilir ama bu durumun zaten bir şekilde gelişmeye başladığını başladığını söyleyebiliriz. Teknoloji açısından bakarsak

sadece yarı iletkenler veya yapay zekada değil, aynı zamanda sağlık ve yenilenebilir enerji alanlarında da birçok yeni teknoloji ve inovasyon var. Yenilenebilir enerji için daha geniş ekosisteme bakarsanız, bunun sermaye harcamaları döngüsünün de çok önemli bir itici gücü olacağını göreceksiniz. Ve yapay zekadaki küresel sermaye harcamaları, Çin'in birçok bir nevi bileşenin yanı sıra yapay zeka odaklı sermaye harcaması döngüsünde yer alan emtiaların üreticisi olması ölçüsünde Çin'e fayda sağlıyor. Bu yüzden yapay zeka sermaye harcaması döngüsünün çeyrekler değil, yıllar süreceği düşünüldüğünde daha uzun vadeli bir yaklaşım benimsememiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu büyük yatırımlar bir şekilde finanse edilebilir, bazı ihracatçılara fayda sağlayacak ve bu nedenle bu konuya uzun vadeli bakmak gerekiyor.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: I'm in my head.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.